0: CHP'nin 3 günlük Bolu kampında kapalı toplantılarda söz alan bazı milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için onursal genel başkan yakıştırmasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktöring AŞ ve Özata Denizcilik Şirketi ile bağlantısı bulunduğu belirtilen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere külliyede bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda kurumlar arası eşgüdümün önemine vurgu yapıldı. TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil eğitim uçağı Hürkuş, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Eğitimde dışa bağımlılığı bitiren ve Hürjet'ten kanı uzanan yerli ekosistemin temel taşı olan Hürkuş, geleceğin pilotlarını milli kanatlarla gökvatana hazırlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin haksız kazan sağlayanların burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi. Yeni anayasa için tam zamanı vurgusu yapan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi için atılan adımların siyasi bir kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazası sonrası yapılan aramalarda 2 naaşa daha ulaşıldı. Kazada can kaybı 17'ye yükselirken kayıp 11 kişi aranıyor. Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş, hakim karşısına çıktı. Savcı, Göktaş'ın 3 suçlamadan cezalandırılmasını ve tahliyesini istedi. Göktaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 11 ay 20 gün, halka kin ve düşmanlığı alenen tahrik suçundansa 7 ay 15 gün hapis cezası çarptırılmasına karar verildi. Suçu ve suçlu övme suçundan beraat eden Göktaş'ın hükümle birlikte tahliyesine karar verildi. Haber Radar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram, tablo itibariyle karşı taraftaki şahıs hiçbir hukuki geçerliliği veya resmiyeti olmaksızın Meta'yı bir şekliyle Kayseri Radar markasının kendisine ait olduğunu ikna ederek ya da arabuluculuk belgesi, noter kağıdını kullanarak Meta'ya mahkeme delili olarak sundu. Meta ile hukuki görüşmelerimiz sonrasında hukuki haklarımızı elde edeceğiz ve sayfalarımıza yeniden kavuşacağız. Biz artık Haber Radar'dayız dedi. Bayram şunları söyledi.
1: Haber Radar markasını tüm mecralarımız ve alanları çevirdik. Mahkeme süreçleri bitinceye kadar ve şahsın iddiasının karşı ispatı net olarak çözülünceye kadar ve piyasa ve ortalık aydınlanıncaya kadar bizim markamızın gölgesi altında bizi taklit etmeye çalışarak sonra da ortaya çıkıp ben Kayseri Radar'ım diyerek hikaye oluşturmaya çalışan şahıs ve şahıslara müsaade etmeyeceğiz. Bunun için biz artık Haber Radar'ız. Radyo Radar'ımız devam ediyor, işte Radar'ımız devam ediyor ama sayfa mecra olarak biz artık Haber Radar'ız.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Ali Taş, fon soruşturması ile ilgili kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe el attı dedi. Yeni Parti Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas teşkilatlarında yapılan ön seçimlerin ardından ilçe başkanları belli oldu. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, emniyet teşkilatında yaşanan iş bırakma eylemlerini desteklediklerini belirterek, emniyet teşkilatımızda yaşanan intihar vakalarına, giderek ağırlaşan geçim sıkıntısına, ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlara dikkat çekmek amacıyla alınan iş bırakma eylemi kararının il temsilciliği olarak bizler de destekliyoruz dedi. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon işlemleri tamamlanan Tarihi Gökhan'ı Kapalı Çarşı esnafıyla birlikte gezerek yaptığı açıklamada, restorasyonu büyük bir titizlikle tamamladığımız Tarihi Gökhan'ı, Tarihi Kapalı Çarşı esnafımızla birlikte gezerek istişarelerde bulunduk dedi. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ağcaşar Mahallesi'ndeki ana yol ve mesire alanının çalışmalarının başladığını belirterek, Ağcaşar'ımıza hem daha güvenli ve modern bir yol, hem de hemşehrilerimizin aileleriyle güzel vakit geçirebileceği yeni bir mesire alanı kazandırıyoruz dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, yapımı devam eden Sinan Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada, yapımı hızla devam eden yeni Sinan Kütüphanemizde 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize kucak açacak sıcacık bir bilgi yuvası daha inşa ediyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde hayata geçirilecek Dağ Kızağı projesinde çalışmalar sürüyor. Dağ Kızağı tesisinin dikkat çeken özelliklerinden biri de gece kızak deneyimi olacak. Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Borsası ve Kayseri Barosu hafta sonu seçime gidiyor. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Bartlak kuşunu avlayan bir kişiyle kaçak avlanan bir kişi yakalandı. Kayserili Emniyet Müdürü Sinan Ergen göreve başladı. Kayserili Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen için karşılama töreni düzenledi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
4: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
2: Radyo Radar 91.8.

bilgiler çok insafsız, yarını yok.

çok şeydin sen. Yazık ki aynıydı her giden. Yok, ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız, yarını yok.

gerilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın kalan.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar oldu. Toplantı sonrasında Erdoğan şunları söyledi.
2: 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Bu sene güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek temasıyla düzenlenen görüşmelerin ikinci gününde 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Konuşmamızda daha adil, temsil gücü yüksek, güven ve refahın hakim olduğu yeni bir düzenin reçetesini 5 madde halinde dünya ile paylaştık. Filistin, Rusya, Ukrayna ve İran başta olmak üzere çevremizde yaşanan savaş ve çatışmaların çözümüne ilişkin kanaatlerimizi dile getirdik. Tabii biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız.
1: CHP'nin 3 günlük Bolu kampında kapalı toplantılarda söz alan bazı milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için onursal genel başkan yakıştırmasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktöring AŞ ve Özata Denizcilik Şirketi ile bağlantısı bulunduğu belirtilen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere külliyede bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda kurumlar arası eşgüdümün önemine vurgu yapıldı. TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil eğitim uçağı Hürkuş, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Eğitimde dışa bağımlılığı bitiren ve Hürjet'ten kanun uzanan yerli ekosistemin temel taşı olan Hürkuş, geleceğin pilotlarını milli kanatlarla gökvatana hazırlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin haksız kazanç sağlayanların burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi. Yeni anayasa için tam zamanı vurgusu yapan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi için atılan adımların siyasi bir kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazası sonrası yapılan aramalarda 2 naaşa daha ulaşıldı. Kazada can kaybı 17'ye yükselirken kayıp 11 kişi aranıyor. Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş, hakim karşısına çıktı. Savcı, Göktaş'ın 3 suçlamadan cezalandırılmasını ve tahliyesini istedi. Göktaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 11 ay 20 gün, halka kin ve düşmanlığı alenen tahrik suçundansa 7 ay 15 gün hapis cezası çarptırılmasına karar verildi. Suçu ve suçlu övme suçundan beraat eden Göktaş'ın hükümle birlikte tahliyesine karar verildi. Haber Radar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram, tablo itibariyle karşı taraftaki şahıs hiçbir hukuki geçerliliği veya resmiyeti olmaksızın Meta'yı bir şekliyle Kayseri Radar markasının kendisine ait olduğunu ikna ederek ya da arabuluculuk belgesi, noter kağıdını kullanarak Meta'ya mahkeme delili olarak sundu. Meta ile hukuki görüşmelerimiz sonrasında hukuki haklarımızı elde edeceğiz ve sayfalarımıza yeniden kavuşacağız. Biz artık Haber Radar'dayız dedi. Bayram şunları söyledi.
3: Haber Radar markasına tüm mecralarımız ve alanları çevirdik. Mahkeme süreçleri bitinceye kadar ve şahsın iddiasının karşı ispatı net olarak çözülünceye kadar ve piyasa ve ortalık aydınlanıncaya kadar bizim markamızın gölgesi altında bizi taklit etmeye çalışarak sonra da ortaya çıkıp ben Kayseri Radar'ım diyerek hikaye oluşturmaya çalışan şahıs ve şahıslara müsaade etmeyeceğiz. Bunun için biz artık Haber Radar'ız. Radyo Radar'ımız devam ediyor, işte Radar'ımız devam ediyor ama sayfa mecra olarak biz artık Haber Radar'ız.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Ali Taş, fon soruşturması ile ilgili kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe el attı dedi. Yeni Parti Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas teşkilatlarında yapılan ön seçimlerin ardından ilçe başkanları belli oldu. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, emniyet teşkilatında yaşanan iş bırakma eylemlerini desteklediklerini belirterek, emniyet teşkilatımızda yaşanan intihar vakalarına, giderek ağırlaşan geçim sıkıntısına, ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlara dikkat çekmek amacıyla alınan iş bırakma eylemi kararının il temsilciliği olarak bizler de destekliyoruz dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon işlemleri tamamlanan tarihi Gökhan'ı Kapalı Çarşı esnafı ile birlikte gezerek yaptığı açıklamada, restorasyonu büyük bir titizlikle tamamladığımız tarihi Gökhan'ı, tarihi Kapalı Çarşı esnafımızla birlikte gezerek istişarelerde bulunduk dedi. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ağcaşar Mahallesi'ndeki ana yol ve mesire alanının çalışmalarının başladığını belirterek, Ağcaşar'ımıza hem daha güvenli ve modern bir yol, hem de hemşehrilerimizin aileleriyle güzel vakit geçirebileceği yeni bir mesire alanı kazandırıyoruz dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, yapımı devam eden Sinan Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada, yapımı hızla devam eden yeni Sinan Kütüphanemizde 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize kucak açacak sıcacık bir bilgi yuvası daha inşa ediyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde hayata geçirilecek Dağ Kızağı projesinde çalışmalar sürüyor. Dağ Kızağı tesisinin dikkat çeken özelliklerinden biri de gece kızak deneyimi olacak. Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Borsası ve Kayseri Barosu hafta sonu seçime gidiyor. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bağırtlak kuşunu avlayan bir kişiyle kaçak avlanan bir kişi yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen göreve başladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen için karşılama töreni düzenledi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
5: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
0: Radyo Radar 91.8.

buz olur kesilir yanarken içim. Buz olur kesilirim

olur uçarım yanarken içim. Kuş olur uçarım

hoştu sende. Sevdan bir ateş oldu bende. Gönlüm bir deli coştu sende.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar oldu. Toplantı sonrasında Erdoğan şunları söyledi.
2: 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Bu sene güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek temasıyla düzenlenen görüşmelerin ikinci gününde 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Konuşmamızda daha adil, temsil gücü yüksek, güven ve refahın hakim olduğu yeni bir düzenin reçetesini 5 madde halinde dünya ile paylaştık. Filistin, Rusya, Ukrayna ve İran başta olmak üzere çevremizde yaşanan savaş ve çatışmaların çözümüne ilişkin kanaatlerimizi dile getirdik. Tabii biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız.
1: CHP'nin 3 günlük Bolu kampında kapalı toplantılarda söz alan bazı milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için onursal genel başkan yakıştırmasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktöring AŞ ve Özata Denizcilik Şirketi ile bağlantısı bulunduğu belirtilen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere külliyede bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda kurumlar arası işgüdümün önemine vurgu yapıldı. TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil eğitim uçağı Hürkuş, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Eğitimde dışa bağımlılığı bitiren ve Hürjet'ten kanı uzanan yerli ekosistemin temel taşı olan Hürkuş, geleceğin pilotlarını milli kanatlarla gökvatana hazırlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin haksız kazan sağlayanların burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi. Yeni anayasa için tam zamanı vurgusu yapan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi için atılan adımların siyasi bir kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazası sonrası yapılan aramalarda 2 naaşa daha ulaşıldı. Kazada can kaybı 17'ye yükselirken kayıp 11 kişi aranıyor. Sosyal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş, hakim karşısına çıktı. Savcı, Göktaş'ın 3 suçlamadan cezalandırılmasını ve tahliyesini istedi. Göktaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 11 ay 20 gün, halka kin ve düşmanlığı alenen tahrik suçundansa 7 ay 15 gün hapis cezası çarptırılmasına karar verildi. Suçu ve suçlu övme suçundan beraat eden Göktaş'ın hükümle birlikte tahliyesine karar verildi. Haber Radar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram, tablo itibariyle karşı taraftaki şahıs hiçbir hukuki geçerliliği veya resmiyeti olmaksızın Meta'yı bir şekliyle Kayseri Radar markasının kendisine ait olduğunu ikna ederek ya da arabuluculuk belgesi, noter kağıdını kullanarak Meta'ya mahkeme delili olarak sundu. Meta ile hukuki görüşmelerimiz sonrasında hukuki haklarımızı elde edeceğiz ve sayfalarımıza yeniden kavuşacağız. Biz artık Haber Radar'dayız dedi. Bayram şunları söyledi.
3: Haber Radar markasını tüm mecralarımız ve alanları çevirdik. Mahkeme süreçleri bitinceye kadar ve şahsın iddiasının karşı ispatı net olarak çözülünceye kadar ve piyasa ve ortalık aydınlanıncaya kadar bizim markamızın gölgesi altında bizi taklit etmeye çalışarak sonra da ortaya çıkıp ben Kayseri Radar'ım diyerek hikaye oluşturmaya çalışan şahıs ve şahıslara müsaade etmeyeceğiz. Bunun için biz artık Haber Radar'ız. Radyo Radar'ımız devam ediyor, işte Radar'ımız devam ediyor ama sayfa mecra olarak biz artık Haber Radar'ız.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Ali Taş, fon soruşturması ile ilgili kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe el attı dedi. Yeni Parti Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas teşkilatlarında yapılan ön seçimlerin ardından ilçe başkanları belli oldu. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, emniyet teşkilatında yaşanan iş bırakma eylemlerini desteklediklerini belirterek, emniyet teşkilatımızda yaşanan intihar vakalarına, giderek ağırlaşan geçim sıkıntısına, ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlara dikkat çekmek amacıyla alınan iş bırakma eylemi kararının il temsilciliği olarak bizler de destekliyoruz dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon işlemleri tamamlanan Tarihi Gökhan'ı Kapalı Çarşı esnafı ile birlikte gezerek yaptığı açıklamada, restorasyonu büyük bir titizlikle tamamladığımız Tarihi Gökhan'ı, Tarihi Kapalı Çarşı esnafımızla birlikte gezerek istişarelerde bulunduk dedi. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ağcaşar Mahallesi'ndeki ana yol ve mesire alanının çalışmalarının başladığını belirterek, Ağcaşar'ımıza hem daha güvenli ve modern bir yol, hem de hemşehrilerimizin aileleriyle güzel vakit geçirebileceği yeni bir mesire alanı kazandırıyoruz dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, yapımı devam eden Sinan Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada, yapımı hızla devam eden yeni Sinan Kütüphanemizde 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize kucak açacak sıcacık bir bilgi yuvası daha inşa ediyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde hayata geçirilecek Dağ Kıza projesinde çalışmalar sürüyor. Dağ Kıza tesisinin dikkat çeken özelliklerinden biri de gece kızak deneyimi olacak. Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Borsası ve Kayseri Barosu hafta sonu seçime gidiyor. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bağırtlak kuşunu avlayan bir kişiyle kaçak avlanan bir kişi yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen göreve başladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen için karşılama töreni düzenledi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
1: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar oldu. Toplantı sonrasında Erdoğan şunları söyledi.
2: 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Bu sene güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek temasıyla düzenlenen görüşmelerin ikinci gününde 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Konuşmamızda daha adil, temsil gücü yüksek, güven ve refahın hakim olduğu yeni bir düzenin reçetesini 5 madde halinde dünya ile paylaştık. Filistin, Rusya, Ukrayna ve İran başta olmak üzere çevremizde yaşanan savaş ve çatışmaların çözümüne ilişkin kanaatlerimizi dile getirdik. Tabii biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız.
1: CHP'nin 3 günlük Bolu kampında kapalı toplantılarda söz alan bazı milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için onursal genel başkan yakıştırmasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktöring AŞ ve Özata Denizcilik Şirketi ile bağlantısı bulunduğu belirtilen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere külliyede bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda kurumlar arası işgüdümün önemine vurgu yapıldı. TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil eğitim uçağı Hürkuş, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Eğitimde dışa bağımlılığı bitiren ve Hürjet'ten kanı uzanan yerli ekosistemin temel taşı olan Hürkuş, geleceğin pilotlarını milli kanatlarla gök vatanı hazırlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin haksız kazan sağlayanların burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi. Yeni anayasa için tam zamanı vurgusu yapan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi için atılan adımların siyasi bir kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazası sonrası yapılan aramalarda 2 naaşa daha ulaşıldı. Kazada can kaybı 17'ye yükselirken kayıp 11 kişi aranıyor. Sosyal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş, hakim karşısına çıktı. Savcı, Göktaş'ın 3 suçlamadan cezalandırılmasını ve tahliyesini istedi. Göktaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 11 ay 20 gün, halka kin ve düşmanlığı alenen tahrik suçundansa 7 ay 15 gün hapis cezası çarptırılmasına karar verildi. Suçu ve suçluyu övme suçundan beraat eden Göktaş'ın hükümle birlikte tahliyesine karar verildi. Haber Radar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram, tablo itibariyle karşı taraftaki şahıs hiçbir hukuki geçerliliği veya resmiyeti olmaksızın Meta'yı bir şekliyle Kayseri Radar markasının kendisine ait olduğunu ikna ederek ya da arabuluculuk belgesi, noter kağıdını kullanarak Meta'ya mahkeme delili olarak sundu. Meta ile hukuki görüşmelerimiz sonrasında hukuki haklarımızı elde edeceğiz ve sayfalarımıza yeniden kavuşacağız. Biz artık Haber Radar'dayız dedi. Bayram şunları söyledi.
3: Haber Radar markasını tüm mecralarımız ve alanları çevirdik. Mahkeme süreçleri bitinceye kadar ve şahsın iddiasının karşı ispatı net olarak çözülünceye kadar ve piyasa ve ortalık aydınlanıncaya kadar bizim markamızın gölgesi altında bizi taklit etmeye çalışarak sonra da ortaya çıkıp ben Kayseri Radar'ım diyerek hikaye oluşturmaya çalışan şahıs ve şahıslara müsaade etmeyeceğiz. Bunun için biz artık Haber Radar'ız. Radyo Radar'ımız devam ediyor, işte Radar'ımız devam ediyor ama sayfa mecra olarak biz artık Haber Radar'ız.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Ali Taş, fon soruşturması ile ilgili kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe el attı dedi. Yeni Parti Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas teşkilatlarında yapılan ön seçimlerin ardından ilçe başkanları belli oldu. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, emniyet teşkilatında yaşanan iş bırakma eylemlerini desteklediklerini belirterek, emniyet teşkilatımızda yaşanan intihar vakalarına, giderek ağırlaşan geçim sıkıntısına, ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlara dikkat çekmek amacıyla alınan iş bırakma eylemi kararının il temsilciliği olarak bizler de destekliyoruz dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon işlemleri tamamlanan Tarihi Gökhan'ı Kapalı Çarşı esnafı ile birlikte gezerek yaptığı açıklamada, restorasyonu büyük bir titizlikle tamamladığımız Tarihi Gökhan'ı, Tarihi Kapalı Çarşı esnafımızla birlikte gezerek istişarelerde bulunduk dedi. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ağcaşar Mahallesi'ndeki ana yol ve mesire alanının çalışmalarının başladığını belirterek, Ağcaşar'ımıza hem daha güvenli ve modern bir yol hem de hemşehrilerimizin aileleriyle güzel vakit geçirebileceği yeni bir mesire alanı kazandırıyoruz dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, yapımı devam eden Sinan Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada, yapımı hızla devam eden yeni Sinan Kütüphanemizde 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize kucak açacak sıcacık bir bilgi yuvası daha inşa ediyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde hayata geçirilecek Dağ Kıza projesinde çalışmalar sürüyor. Dağ Kıza tesisinin dikkat çeken özelliklerinden biri de gece kızak deneyimi olacak. Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Borsası ve Kayseri Barosu hafta sonu seçime gidiyor. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bağırtlak kuşunu avlayan bir kişiyle kaçak avlanan bir kişi yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen göreve başladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen için karşılama töreni düzenledi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
5: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar oldu. Toplantı sonrasında Erdoğan şunları söyledi.
2: 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Bu sene güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek temasıyla düzenlenen görüşmelerin ikinci gününde 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Konuşmamızda daha adil, temsil gücü yüksek, güven ve refahın hakim olduğu yeni bir düzenin reçetesini 5 madde halinde dünya ile paylaştık. Filistin, Rusya, Ukrayna ve İran başta olmak üzere çevremizde yaşanan savaş ve çatışmaların çözümüne ilişkin kanaatlerimizi dile getirdik. Tabii biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız.
1: CHP'nin 3 günlük Bolu kampında kapalı toplantılarda söz alan bazı milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için onursal genel başkan yakıştırmasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktöring AŞ ve Özata Denizcilik Şirketi ile bağlantısı bulunduğu belirtilen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere külliyede bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda kurumlar arası eşgüdümün önemine vurgu yapıldı. TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil eğitim uçağı Hürkuş, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Eğitimde dışa bağımlılığı bitiren ve Hürjet'ten kanun uzanan yerli ekosistemin temel taşı olan Hürkuş, geleceğin pilotlarını milli kanatlarla gökvatana hazırlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin haksız kazanç sağlayanların burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi. Yeni anayasa için tam zamanı vurgusu yapan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi için atılan adımların siyasi bir kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazası sonrası yapılan aramalarda 2 naaşa daha ulaşıldı. Kazada can kaybı 17'ye yükselirken kayıp 11 kişi aranıyor. Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş, hakim karşısına çıktı. Savcı, Göktaş'ın 3 suçlamadan cezalandırılmasını ve tahliyesini istedi. Göktaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 11 ay 20 gün, halka kin ve düşmanlığı alenen tahrik suçundansa 7 ay 15 gün hapis cezası çarptırılmasına karar verildi. Suçu ve suçlu övme suçundan beraat eden Göktaş'ın hükümle birlikte tahliyesine karar verildi. Haber Radar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram, tablo itibarıyla karşı taraftaki şahıs hiçbir hukuki geçerliliği veya resmiyeti olmaksızın Meta'yı bir şekliyle Kayseri Radar markasının kendisine ait olduğunu ikna ederek ya da arabuluculuk belgesi, noter kağıdını kullanarak Meta'ya mahkeme delili olarak sundu. Meta ile hukuki görüşmelerimiz sonrasında hukuki haklarımızı elde edeceğiz ve sayfalarımıza yeniden kavuşacağız. Biz artık Haber Radar'dayız dedi. Bayram şunları söyledi.
3: Haber Radar markasını tüm mecralarımız ve alanda çevirdik. Mahkeme süreçleri bitinceye kadar ve şahsın iddiasının karşı ispatı net olarak çözülünceye kadar ve piyasa ve ortalık aydınlanıncaya kadar bizim markamızın gölgesi altında bizi taklit etmeye çalışarak sonra da ortaya çıkıp ben Kayseri Radar'ım diyerek hikaye oluşturmaya çalışan şahıs ve şahıslara müsaade etmeyeceğiz. Bunun için biz artık Haber Radar'ız. Radyo Radar'ımız devam ediyor, işte Radar'ımız devam ediyor ama sayfa mecra olarak biz artık Haber Radar'ız.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Ali Taş, fon soruşturmasıyla ilgili kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe el attı dedi. Yeni Parti Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas teşkilatlarında yapılan ön seçimlerin ardından ilçe başkanları belli oldu. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, emniyet teşkilatında yaşanan iş bırakma eylemlerini desteklediklerini belirterek, emniyet teşkilatımızda yaşanan intihar vakalarına, giderek ağırlaşan geçim sıkıntısına, ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlara dikkat çekmek amacıyla alınan iş bırakma eylemi kararının il temsilciliği olarak bizler de destekliyoruz dedi. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon işlemleri tamamlanan tarihi Gökhan'ı Kapalı Çarşı esnafı ile birlikte gezerek yaptığı açıklamada, restorasyonu büyük bir titizlikle tamamladığımız tarihi Gökhan'ı, tarihi Kapalı Çarşı esnafımızla birlikte gezerek istişarelerde bulunduk dedi. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ağcaşar Mahallesi'ndeki ana yol ve mesir alanının çalışmalarının başladığını belirterek, Ağcaşar'ımıza hem daha güvenli ve modern bir yol, hem de hemşehrilerimizin aileleriyle güzel vakit geçirebileceği yeni bir mesire alanı kazandırıyoruz dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, yapımı devam eden Sinan Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada, yapımı hızla devam eden yeni Sinan Kütüphanemizde 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize kucak açacak sıcacık bir bilgi yuvası daha inşa ediyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde hayata geçirilecek Dağ Kızağı projesinde çalışmalar sürüyor. Dağ Kızağı tesisinin dikkat çeken özelliklerinden biri de gece kızak deneyimi olacak. Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Borsası ve Kayseri Barosu hafta sonu seçime gidiyor. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Bartlak kuşunu avlayan bir kişiyle kaçak avlanan bir kişi yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen göreve başladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen için karşılama töreni düzenledi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
5: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan, Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar oldu. Toplantı sonrasında Erdoğan şunları söyledi.
2: 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Bu sene güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek temasıyla düzenlenen görüşmelerin ikinci gününde 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Konuşmamızda daha adil, temsil gücü yüksek, güven ve refahın hakim olduğu yeni bir düzenin reçetesini 5 madde halinde dünya ile paylaştık. Filistin, Rusya, Ukrayna ve İran başta olmak üzere çevremizde yaşanan savaş ve çatışmaların çözümüne ilişkin kanaatlerimizi dile getirdik. Tabii biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız.
1: CHP'nin 3 günlük Bolu kampında kapalı toplantılarda söz alan bazı milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için onursal genel başkan yakıştırmasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktöring AŞ ve Özata Denizcilik Şirketi ile bağlantısı bulunduğu belirtilen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere külliyede bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda kurumlar arası eşgüdümün önemini

0: ne vurgu yapıldı. TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil eğitim uçağı Hürkuş, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Eğitimde dışa bağımlılığı bitiren ve Hürjet'ten kanunlanan yerli ekosistemin temel taşı olan Hürkuş, geleceğin pilotlarını milli kanatlarla gök vatanı hazırlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin haksız kazanç sağlayanların burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi. Yeni anayasa için tam zamanı vurgusu yapan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi için atılan adımların siyasi bir kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazası sonrası yapılan aramalarda 2 naaşa daha ulaşıldı. Kazada can kaybı 17'ye yükselirken kayıp 11 kişi aranıyor. Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş, hakim karşısına çıktı. Savcı, Göktaş'ın 3 suçlamadan cezalandırılmasını ve tahliyesini istedi. Göktaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 11 ay 20 gün, halka kin ve düşmanlığı alenen tahrik suçundansa 7 ay 15 gün hapis cezası çarptırılmasına karar verildi. Suçu ve suçlu övme suçundan beraat eden Göktaş'ın hükümle birlikte tahliyesine karar verildi. Haber Radar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram, tablo itibariyle karşı taraftaki şahıs hiçbir hukuki geçerliliği veya resmiyeti olmaksızın Meta'yı bir şekliyle Kayseri Radar markasının kendisine ait olduğunu ikna ederek ya da arabuluculuk belgesi, noter kağıdını kullanarak Meta'ya mahkeme delili olarak sundu. Meta ile hukuki görüşmelerimiz sonrasında hukuki haklarımızı elde edeceğiz ve sayfalarımıza yeniden kavuşacağız. Biz artık Haber Radar'dayız dedi. Bayram şunları söyledi.
1: Haber Radar markasına tüm mecralarımız ve alanları çevirdik. Mahkeme süreçleri bitinceye kadar ve şahsın iddiasının karşı ispatı net olarak çözülünceye kadar ve piyasa ve ortalık aydınlanıncaya kadar bizim markamızın gölgesi altında bizi taklit etmeye çalışarak sonra da ortaya çıkıp ben Kayseri Radar'ım diyerek hikaye oluşturmaya çalışan şahıs ve şahıslara müsaade etmeyeceğiz. Bunun için biz artık Haber Radar'ız. Radyo Radar'ımız devam ediyor, işte Radar'ımız devam ediyor ama sayfa mecra olarak biz artık Haber Radar'ız.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Ali Taş, fon soruşturması ile ilgili kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe el attı dedi. Yeni Parti Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas teşkilatlarında yapılan ön seçimlerin ardından ilçe başkanları belli oldu. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, emniyet teşkilatında yaşanan iş bırakma eylemlerini desteklediklerini belirterek, emniyet teşkilatımızda yaşanan intihar vakalarına, giderek ağırlaşan geçim sıkıntısına, ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlara dikkat çekmek amacıyla alınan iş bırakma eylemi kararının il temsilciliği olarak bizler de destekliyoruz dedi. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon işlemleri tamamlanan tarihi Gökhan'ı Kapalı Çarşı esnafı ile birlikte gezerek yaptığı açıklamada, restorasyonu büyük bir titizlikle tamamladığımız tarihi Gökhan'ı, tarihi Kapalı Çarşı esnafımızla birlikte gezerek istişarelerde bulunduk dedi. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ağcaşar Mahallesi'ndeki ana yol ve mesire alanının çalışmalarının başladığını belirterek, Ağcaşar'ımıza hem daha güvenli ve modern bir yol, hem de hemşehrilerimizin aileleriyle güzel vakit geçirebileceği yeni bir mesire alanı kazandırıyoruz dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, yapımı devam eden Sinan Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada, yapımı hızla devam eden yeni Sinan Kütüphanemizde 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize kucak açacak sıcacık bir bilgi yuvası daha inşa ediyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde hayata geçirilecek Dağ Kızağı projesinde çalışmalar sürüyor. Dağ Kızağı tesisinin dikkat çeken özelliklerinden biri de gece kızak deneyimi olacak. Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Borsası ve Kayseri Barosu hafta sonu seçime gidiyor. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bağırtlak kuşunu avlayan bir kişiyle kaçak avlanan bir kişi yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen göreve başladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen için karşılama töreni düzenledi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'ya göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
0: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar oldu. Toplantı sonrasında Erdoğan şunları söyledi.
2: 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Bu sene güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek temasıyla düzenlenen görüşmelerin ikinci gününde 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Konuşmamızda daha adil, temsil gücü yüksek, güven ve refahın hakim olduğu yeni bir düzenin reçetesini 5 madde halinde dünya ile paylaştık. Filistin, Rusya, Ukrayna ve İran başta olmak üzere çevremizde yaşanan savaş ve çatışmaların çözümüne ilişkin kanaatlerimizi dile getirdik. Tabii biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız.
1: CHP'nin 3 günlük Bolu kampında kapalı toplantılarda söz alan bazı milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için onursal genel başkan yakıştırmasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktöring AŞ ve Özata Denizcilik Şirketi ile bağlantısı bulunduğu belirtilen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere külliyede bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda kurumlar arası eş güdümün önemine vurgu yapıldı. TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil eğitim uçağı Hürkuş, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Eğitimde dışa bağımlılığı bitiren ve Hürjet'ten kanı uzanan yerli ekosistemin temel taşı olan Hürkuş, geleceğin pilotlarını milli kanatlarla gökvatana hazırlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin haksız kazan sağlayanların burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi. Yeni anayasa için tam zamanı vurgusu yapan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi için atılan adımların siyasi bir kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazası sonrası yapılan aramalarda 2 naaşa daha ulaşıldı. Kazada can kaybı 17'ye yükselirken kayıp 11 kişi aranıyor. Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş, hakim karşısına çıktı. Savcı, Göktaş'ın 3 suçlamadan cezalandırılmasını ve tahliyesini istedi. Göktaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 11 ay 20 gün, halka kin ve düşmanlığı alenen tahrik suçundansa 7 ay 15 gün hapis cezası çarptırılmasına karar verildi. Suçu ve suçlu övme suçundan beraat eden Göktaş'ın hükümle birlikte tahliyesine karar verildi. Haber Radar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram, tablo itibariyle karşı taraftaki şahıs hiçbir hukuki geçerliliği veya resmiyeti olmaksızın Meta'yı bir şekliyle Kayseri Radar markasının kendisine ait olduğunu ikna ederek ya da arabuluculuk belgesi, noter kağıdını kullanarak Meta'ya mahkeme delili olarak sundu. Meta ile hukuki görüşmelerimiz sonrasında hukuki haklarımızı elde edeceğiz ve sayfalarımıza yeniden kavuşacağız. Biz artık Haber Radar'dayız dedi. Bayram şunları söyledi.
3: Haber Radar markasını tüm mecralarımız ve alanları çevirdik. Mahkeme süreçleri bitinceye kadar ve şahsın iddiasının karşı ispatı net olarak çözülünceye kadar ve piyasa ve ortalık aydınlanıncaya kadar bizim markamızın gölgesi altında bizi taklit etmeye çalışarak sonra da ortaya çıkıp ben Kayseri Radar'ım diyerek hikaye oluşturmaya çalışan şahıs ve şahıslara müsaade etmeyeceğiz. Bunun için biz artık Haber Radar'ız. Radyo Radar'ımız devam ediyor, işte Radar'ımız devam ediyor ama sayfa mecra olarak biz artık Haber Radar'ız.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Ali Taş, fon soruşturması ile ilgili kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe el attı dedi. Yeni Parti Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas teşkilatlarında yapılan ön seçimlerin ardından ilçe başkanları belli oldu. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, emniyet teşkilatında yaşanan iş bırakma eylemlerini desteklediklerini belirterek, emniyet teşkilatımızda yaşanan intihar vakalarına, giderek ağırlaşan geçim sıkıntısına, ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlara dikkat çekmek amacıyla alınan iş bırakma eylemi kararının il temsilciliği olarak bizler de destekliyoruz dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon işlemleri tamamlanan Tarihi Gökhan'ı Kapalı Çarşı esnafı ile birlikte gezerek yaptığı açıklamada, restorasyonu büyük bir titizlikle tamamladığımız Tarihi Gökhan'ı, Tarihi Kapalı Çarşı esnafımızla birlikte gezerek istişarelerde bulunduk dedi. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ağcaşar Mahallesi'ndeki ana yol ve mesire alanının çalışmalarının başladığını belirterek, Ağcaşar'ımıza hem daha güvenli ve modern bir yol, hem de hemşehrilerimizin aileleriyle güzel vakit geçirebileceği yeni bir mesire alanı kazandırıyoruz dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, yapımı devam eden Sinan Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada, yapımı hızla devam eden yeni Sinan Kütüphanemizde 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize kucak açacak sıcacık bir bilgi yuvası daha inşa ediyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde hayata geçirilecek Dağ Kızağı projesinde çalışmalar sürüyor. Dağ Kızağı tesisinin dikkat çeken özelliklerinden biri de gece kızak deneyimi olacak. Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Borsası ve Kayseri Barosu hafta sonu seçime gidiyor. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Bartlak kuşunu avlayan bir kişiyle kaçak avlanan bir kişi yakalandı. Kayserili Emniyet Müdürü Sinan Ergen göreve başladı. Kayserili Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen için karşılama töreni düzenledi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Kayseri'nin çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
4: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
5: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
6: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
3: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hala.
5: Evet.
3: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllörlük.
5: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
3: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
7: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
3: Benim param o da benim.
7: O da benim.
3: Senin paran o da benim.
7: O da benim.
3: Benim param benim.
7: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
3: 2011.
7: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
3: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
7: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
3: Tamam. Ve dilenci de Türkçe dileniyor, mahalle Suriyeli. Hepinize selamlar olsun, Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
3: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar. başlangıç böyle olursa çok fena. Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'dan, bölgenin tek haber radyosundan, Kayseri'nin 5. yılında en çok dinlenen sabah programından ve yorgun yayıncınız Mustafa Bayram'dan hepinize günaydınlar olsun efendim. Stüdyolarımızda yine vazgeçilmez dostumuz, arkadaşımız Sayın Halil İbrahim Öztürk ve yayın masasında Sayın Merve Esersoy bizlerle birlikte olacak ve bugünü de Allah nasip ederse çok güzel haberler yok ortada. Ne kadar da mutlu olduk filan diyemeyeceğiz ama olsun. Bugün yine de keyifle ve enerjiyle kapatmak dileğiyle diyelim. Halil Beyciğim günaydın.
5: Günaydın, hayırlı sabahlar.
3: Nasılsın?
5: Teşekkür ederim, iyiyim. Sabah sabah yine nasıl bir trafik vardı? Nereden geliyor soğuk bu insanlar? Hava soğuktu.
3: Evde. Genelde evden geliyorlar.
5: Arabaya bindiğimde 11 dereceydi. İlk defa bu kadar soğuk oldu. Ama anlamadığım bu kadar yoğun bir trafik, bu kadar yoğun insanlar nereden geliyor? Mesela yarın bakıyorsun... Bunun yarısı kadar. Bugün bir anda full.
3: Aslında aynı anda bir yere mi gidiyorlar? Aslında çok full değil de trafik bir yerde aksayınca ya da yavaşlamak mecburiyetinde kalınca tüm şehri kilitliyor. Mesela teori de aslında öyle ama şu an Sahabiye'deyiz, bizim ofisimiz radyomuz itibariyle. Ben Talas'tan geliyorum, sen İldem'den geliyorsun. Yeni Sanayi'nin oradaki bir trafik sıkışıklığı Talas'taki trafiği etkiler mi? etkiliyor.
5: Kelebek etkisi.
3: Aynen öyle, etkiliyor. Yani o sıralanıyor, o geçemiyor, o duruyor, onun aksaması filan derken bugün sabah da aynısı vardı. İstanbul'da da biliyorsun böyle olur. Yağmur birazcık yer ıslandığı anda trafik felç olmaya başlar. Çünkü niye? Normalde 80'le 90'la 100'le gidecek insanlar, misal veriyorum, 30'da 40'da 50'yle gitmeye başladığı anda tüm denge bozuyor. Sabah ben de aynı şeyi fark ettim. Hatta birazdan arkadaşlar muhtemelen bizlere DM'den ya da yeni sayfamıza haber radar atacaklardır. Şu an itibariyle üst geçit, NATO üst geçit, Kartal Kavşa, böyle enteresan saçma bir yoğunluk var. Mesela çıktım şeyin oradan, Talas Kız Yurdu'nun oradan itibaren trafik vardı. Ne oluyor ki dedim yani. Hani ne var ne oluyor? Ne oluyor yani? Işığın oradan düşün, kütüphane 7/24 kütüphanenin oradan itibaren şey vardı. Yoğunluk başlıyordu. Biraz sonra biraz rahatladı. Kartal Kavşa'yı hiç dedi, NATO iptaldi. Ben gelirken yani. Ama gelene kadar o yoğunluğun içerisinde kardeşim, hani kaza olur, bela olur, bir yerde bir şey durmuş olur, anlarsın, dersin yani kaza varmış, bundan dolayı hiçbir şey yok. Ama otomatik olarak tüm sistem
5: i̇şte
3: duruyor.
5: Aynı, için... aynı yoğunluk işte İldem hattı ki orası 15-16 kilometrelik bir yer. Söylediğin gibi yol çalışması yok, kaza yok, arızalan bir şey yok ama ciddi bir yani... Araç yoğunluğu vardı.
3: Tabii. Bunu şoförlere de bağlayamıyorum artık. Halil'cim tabii ki şoför etkisi var mesela. Herkes çok profesyonel ve birbirine saygılı İlla şoför ki. Olsa böyle daha rahat rahat gideriz. Ama şimdi içeriye giren genç bir sürücü ya da yaşlı bir sürücü, erkek ya da bayan, çok önemli değil. Bir tanesi böyle bir yavaş gideyim, ortadan gideyim, güvende olayım dese ki hakikaten bu tür sıkışık trafiklerde stres eder insanı. Araba sürmek zordur. Her yerden bir şey geliyor. Bir de yol kapalılıkları falan var, daha beter. Şimdi otomatik olarak trafiğin tüm hızını kendi hızına denk getirmiş.
5: Şöyle yapalım mı? Şimdi değinmek istediğim bir konu da var. Bazakalandın önü ve sonrasında yapılan bir yol çalışması. Dilersen bir para piyasalarına girdikten sonra...
3: Ben hava durumuyla başlayacağım bugün. Hava durumu bugün. Peki. Şimdi üşüyorsun.
5: Sonrasında bir yol ve trafikle tabii alakalı konuşalım
3: tabii,
5: biraz.
3: Tabii bence. Şu an itibariyle sevgili dostlar, meteoroloji donacaksınız diyor. Yani biz hafta sonuna kombileri mecbur yakacağız. Yakmadıysanız da yakacaksınız. Biz de dün itibariyle, dün ondan önceki gün itibariyle başladı. Bugün itibariyle yağış yok diyor meteoroloji. Hava çok öyle demiyor ama meteoroloji yağış yok diyor. Bugün itibariyle en düşük 10, en yüksek 20 dereceyle günü atlatırsınız diyor. Yarın itibariyle yağış var. Sağanak yağışınız var, gök gürültülü, gece sıcaklıkları 9 derece, sabah 22 derece. Perşembe bugün gibi yağışsız, cuma yine yağış var ama kötü haber şu, şu an itibariyle en düşük sıcaklıklara bakıyorum. Salıdan cumartesine böyle 5 gün 19, 9, 7, 4.
5: 4. 4.
3: Cumartesi günü itibariyle gündüz sıcaklıkları sabah 18 derece en yüksek, gece en düşük 4 dereceye kadar
5: kış
3: düşecek.
5: Kış erken geliyor gibi sanki.
3: Daha da pastırma sıcakları falan var daha yaşayamadığımız. Ya da pastırma mı yapmamızı istemiyorlar bu sene? Sıcak mı gelmeyecek?
5: Ekim'in sonuna doğru olur. 20'si ile 30'u arasındaki o bir hafta 10 günlük bir süreçte pastırma sıcakları deriz. Bir hava ılıman geçer ama baharı müthiş bir yağışlı geçirdik. Eylül ortalamalarının ya da geçmişte benim hatırladığım kadarıyla Eylül'de bu kadar yağmur yağmazdı. Maşallah.
3: Mevsim alaşıyor.
5: Tabii ilkbahardaki yaşadığımız yağışlar gibi sonbaharda da kaldığı yerden devam ediyor.
3: Bunu evet gerçekten konuşalım. Şu parayı bir atalım üstümüzden. Şehrin altyapısını, üst yapısını bugün konuşalım. Çünkü yine standartta işte belediye operasyonları, sermaye piyasası, Tayyip Bey'in dünkü fon açıklaması gibi rutinler var. İşte daha konuşacağımız Sedat Peker gelmeleri vesaire. Yayın süreç başladığından beri kaçından başladı? Bir ay oldu bak. Yaklaşık da ama 14'ünden başladık biz yani. 15 gün oldu. 15 gündür daha yaz ortasında konuşacağımız konunun bile daha sırası gelmedi. Böyle gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Efendim para piyasasına bakalım. Kriz var. Parada kriz var. Şöyle kriz var. Dolar ilk kez 49 lirayı aştı. Hepinize hayırlı olsun. Efendim çok mu aştı? Yok, hala baskılanan süreciyle yavaş yavaş böyle yukarı doğru. 49 lira 0.004 kuruş şu an itibariyle. Euro ise 55 lira 73 kuruş civarında işlem görüyor. Altın tepe taklak. Şu an itibariyle 4135 dolara düştü. 4300 hatta 4400 dolarlar seviyesine kadar tırmanmıştı hatırlayacağınız itibariyle. Şu an itibariyle 4135 dolar altının ons fiyatı, altının serbest fiyatı fiyatını da birazdan vereceğim. Brent petrolde ise yukarı yönlü hareket var. Aslında hemen hemen aynı seviyelerde ama kritik değil. Yani 101, 103, 105 civarında devam ediyordu Brent petrol fiyatları. Şu an itibariyle 106 dolar 76 sent civarından da işlem görüyor. Borsa İstanbul'da erime devam ediyor. Borsa İstanbul dünü -2.38 ile %2.38 ile kapattı. 12.592 puana kadar düştü. Aslında fon krizinin bize maliyeti bizim durduk yere şirketlerimizin teker teker mali verileri ve değerleri, Borsa İstanbul'daki değerleri düşüyor. Doğru zaman mıydı? Kesinlikle değil ama bu bir şekilde düştü ve düşmeye devam ediyor. Şimdi sizle konuşurken bir taraftan da telefonumdan borsadaki son duruma bakıyorum. Dün neler düşmüş diye bakıyorum. Hani fonla alakalı Terra, Vırt Zırt vesaire yere bunlara bağlı operasyon yapılan şirketlerin düşmesinden daha normal bir şey var mı? Zaten olmayacaktır onlar piyasada ama bundan bahsetmiyoruz. Kendi takip listem büyük ve küçük firmalar itibariyle bakarak söylüyorum. Bakın dünkü 2.38'lik kayıptan kimler ne kadar etkilenmiş? Mesela Ford Otosan 2.41 düşmüş. Anadolu Efes %4 düşmüş. Altınay Savunma %6 düşmüş. 5.96 düşmüş. Link Yazılım %10 düşmüş. İş Bankası 0.0. Türk Hava Yolları -1.29 düşmüş. Misal olsun diye söylüyorum. Fenerbahçe hissesi -5.71 düşmüş. Bak şimdi maç mı var ortada?
5: Fenerbahçe niye düşüyor?
3: Fark etmiyor. Bak ortada maç mı var? Transfer mi var? Bir şey mi var? Bak düşmüş. Kayseri Şeker hissesi %6 düşmüş. Kayseri Şeker hissesi dün itibariyle 3.15'e düşmüş. 3.15 düşmüş kardeşim. Dönüyorum. Sasa'nın hisseleri 9.62 düşmüş. %9.62 taban yapmış yani. Bunlara Galatasaray %8 düşmüş.
5: Galatasaray niye düşüyor?
3: Düşmüş. Beşiktaş %6 düşmüş. Benim takip listem olduğu için buradan böyle bir gözüme çarptıkça bakıyorum. Ne olur hani büyüklerden bakıyorum şu an itibariyle. Dönüyorum. Meysu %5.51 düşmüş. Sebep?
5: Güvensizlik.
3: Sebep. Anladın mı? Yani bizim fon krizi dediğimiz yerin şu an borsadaki maliyeti de büyüyor. Hani buradan yabancı yatırımcı... İnşallah şu an öyle değildir tablo. Bunu okuyamadım. Yani son günlerdeki hengamemizden dolayı birçok şeyi okuyamıyorum. Gözüm görmüyor artık yani ekrana bakmaktan, ona cevaplamaktan vesaire bazen zorlanıyorum. Ama şu an itibariyle görünen tabloda 3-5 tane ya da 50-100-200 tane insanın piyasayı fonlayıp fonladıktan sonra çarptığı, hortumladığı kriz şu an itibariyle Türkiye borsasında Türk Hava Yolları'nın, İş Bankası'nın, Fenerbahçe'nin, Meysu'nun, Kayseri Şeker'in hisselerinin düşmesine sebep oluyor. Allah Allah. Neden? Çünkü o güvensizlik para piyasasından çıksak mı, biz burada olmasak mı, aman ne olacaksa olsun ya da yabancı yatırımcı için burada bir sıkıntı var mı mesajını veriyor. Biz şimdi içeride dün Cumhurbaşkanı da açıklama yapmış, birazdan konuşuruz. Efendim biz bununla alakalı gereklerini son raddeye kadar yapacağız dedi. Eski bir bakanı şu an itibariyle istifasını kabul etti. Belki yarın soruşturmada bir şey çıkacak. Bunu bilmiyoruz. Belki de hiçbir şey çıkmayacak. Fon vardı aldım sattım diyecek. Türkiye'nin kanunları da buna müsait çünkü. Yani Cumhurbaşkanı cezalandırmak isterse başka yöntemlerde, anladın mı, mali, hukuki, siyasi hedefe koydurabilir vesaire yapabilir. Ama hepsi bu kadar. Peki bunun maliyeti? Gittim, kaçtım. Sen şimdi burada biz halledeceğiz diyorsun. Neyi halledeceğiz? Borsadaki düşüşü nasıl halledeceğiz mesela? Bizim şirketlerimizin mali kayıplarını nasıl halledeceğiz? Efendim geçici diye başlıyoruz. 14.000, 15.000 seviyesinden 12.000 seviyesine kadar indi. Hedefsiz ve zamanında yaptığımız yanlışın bedelini bu ülke çok büyük bir bedel ve faturayla ödüyor. Dünkü toplantıda, dün müydü toplantı hatırlamıyorum, bir ara gözüme çarptı. Cumhurbaşkanı konuyla alakalı tüm kurumları toplantıya çağırmış yani. Konu dün. Kim? Dündü.
5: Son akşam da açıklama yaptı.
3: Ne mesela dedi?
5: Üzerine gideceğiz. Kim ucu kime dokunursa dokunsun canına okuyacağım dedi. Hani Türkçesi bunu söyledi. Şimdi gerekli bak, tedbirler ve şimdiye kadarki ihmal olanlar kim varsa bunların cezasını ödeyecek. Bu işten nemalanan, bu işi planlı ve organize bir şekilde kim yapıyorsa, yaptıysa bunların üzerine gidilecek ve bir daha da böyle bir şey olmaması için de gerekli tedbirler alınmasıyla ilgili talimat verdim dedi.
3: Sizden de sen olsaydın, ben olsaydım. Kriz kaç günlük kriz? Bir haftaya geçti. Patlamasından bu tarafa bir haftaya geçti. Dün tüm yetkili bakanlıklar, vırtlar, zırtlar, müdürlükler topluyorsun. Hani ne oluyor buradayı anlamak için. Şu an sermaye piyasasından anlayan birisi buradaki kontrolsüz gücün, yani bunu kontrol etmesi gereken kaç mekanizma olduğunu herhalde önüne koymuştur değil mi? Yani mesela düşünsene, yayında görüntü var ya da görüntü yok. Kimin sorumlu? Merve'nin sorumluluğunda. Yani otomatik olarak bunun sorumlusu Merve. Merve'nin bir üst amiri varsa Merve'nin üst amiri daha üst Bu mudur hiyerarşi? Yani şimdi şurada görüntü yoksa, doğru mu? Yani Merve Maksimum önden rapor yazmıştı. Efendim kameramız bozuluyordu ve bozulmuştu zaten. Bak bundan bahsetmiyorum. Yani ortada bir tabiri caiz hırsızlık var. Şu ana kadar keyif olsun diye değil, nam olsun, millete gölge olsun diye operasyon yapılıp bu gruplardan, bu insanlardan hem tutuklanacak hem istifası istenecek ya da görevden azledecek insanlar olması gerekmiyor muydu? Belki bugün olacak, bundan bahsetmiyorum.
5: Yapıldı zaten, dünya kadar insan tutuklandı, dünya kadar insanın mal varlığına el konuldu. Şimdi bir işi organize edenler var, bir de bu işte ne malı
3: kurum tarafından
5: var.
3: Bahsediyorum ben. Kurumlar, sorumlu kurumlar. Mesela deseydi ki sermaye piyasasına bakan, bakan yardımcılığındaki şu
5: sen
3: ismi.
5: Sen yöneticilerden
3: tabii
5: diyorsun.
3: Canım.
5: Pardon.
3: Ben
5: pardon.
3: Bak şundan eminim. Şu an Tayyip Bey'in gördüğüm ve algıladığım nokta bu. Bu işle alakalı elinde, çünkü açıklama öyleydi. Oğlum bile olsa diyor. Evet. Tamam mı? Belki gerçekten oğlu da karıştı.
5: Bilmiyorum.
3: Bak oğlum bile olsa biz gereği ne yapacağız? Tamam bak. Bu beni tatmin ediyor Halil'cim. Yalan yok kardeşim. Yani bu eski bir bakanın şu an itibariyle istifa edilmesi, kamuoyu önünde verilerin açıklanması, malına tedbir konulması, çok şükür diyoruz. Dün de konuşmadık mı? Çok şükür ya. Çok şükür suça karşı suçun kimliğiyle beraber şahsın kimliğini yan yana koymuyoruz artık. Suç suçtur, şahıs da buradadır. Tamam, tamam, burası okey. Ama devlet bünyesinde, kamu bünyesinde, SPK bünyesinde, dönüyorsun Borsa İstanbul bünyesinde. Buna ne var ki bunda diyenler. Hala bu soruşturmanın, soruşturma da vardır mutlaka da, görevden almanın, kulağının çekilmesinin, aforoz edilmenin içerisinde bulunmadığı için de bir miktar rahatsızım. Erdoğan ne demiş? Fon soruşturmasına ilişkin kritik mesajlar vermiş kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada. Fon piyasasında yaşanan sorunun piyasanın sınırlı bir bölümünde meydana geldiğini belirterek finansal sisteme sirayet eden herhangi bir risk bulunmadığını ve Türk sermaye piyasasının temellerinin sağlam olduğunu söyledi. İlk cümleyle başlayalım. Herhangi bir risk yok diyor finansal sisteme. Ben de biraz önce size Borsa İstanbul'u anlattım. Risk demek krizi aşamayacağız anlamında söylemiyorum. Biz bu krizi aşarız. Ama risk yok ya da çok da bir şey olmayacağını belli bir kesimle alakalı diyebileceğimiz bir alan değil. Erdoğan, fonlar ve hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edenlere yönelik soruşturmaların sürdüğü, sermaye piyasalarının işleyişini daha sağlıklı hale getirecek, idari ve hukuki düzenlemelerin hızla hayata geçireceğini açıkladı. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta 17 devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, genel kurul konuşmasında daha adil ve temsil gücü yüksek ve küresel düzen için 5 maddelik reçeteyi dünya ile paylaştıklarını söyledi. Şimdi bizim şu ilk 2 maddede ve Cumhurbaşkanımızın daha önceki oluşturduğu süreçlerde bizim gördüğümüzde ısrarlıyız, bu işin üstüne gideceğiz. Hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Şimdi vatandaş bir sorusunu bekliyor. Kısmi ya da tamamen zenginleşenlerin ifadesini, mal varlıklarının el konulmasını bekliyor. Benim fonum yok. Senin var mıydı aracım?
5: Yok.
3: Merve senin de yoktu değil mi? Fon alıp satmalı.
5: Kimin
3: çok
5: var?
3: Çıksın ortaya. Fonumuzun olmadığı, yani bu en azından patlak fonlardan olmadığımız yerde benim cebime girecek bir şey yok. Ama fonun yerine hırsızın parasını hırsızdan alıp hak sahibine vermezsek, veremezsek, yani bu hırsızlığın önüne geçemezsek, hak sahibi yarın bir gün hırsız olmak zorunda kalabilir. Bana vereceği ödemeyi yapmamak zorunda kalabilir. Devletimiz de burada büyüklük yapıp hak sahiplerinin parasını ben ödüyorum derse, bana hizmet edeceği
5: 86 milyona haksızlık olur.
3: Bana hizmet edeceği, aynen öyle, bedeli hırsıza yedirmiş olur. Doğru muyuz? Şimdi ki bizim mevzu içinde aynısını kullanıyorum. Bu son iki gündür çok kullandığım bir hadise. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Eğer devlet hukukunu, adaletini ve kurgusunu doğru çözemez ise kuzgun leşten kalkmıyor. Ortada da leş bitmiyor. İnşallah bu bizim için tüm maliyetiyle, tüm bedeliyle bir kırılma zamanı olur. Adaletin tecelli etmesi, bundan sonra daha adaletli ve daha önden kontrol edilen. İş bittikten sonra değil, önden yani dur bakalım, dur diyebileceğimiz bir süreç oluşturmak için bizim için bir sebep olur. Nasıl ki Allah bir daha yaşatmasın, deprem hadisesinden sonra depremle alakalı bizim tedbir almamız lazım deyip kanunu, müeydeyi değiştiriyoruz. pandemiden sonra bizim yerli ilaç sanayimizde, işte cihaz sanayimizde sıkıntı varmış, aşı sanayimizi geliştirmemiz lazım diyoruz. Nasıl ki İsrail'den her onları alamadığımız gün bizim kendi İHA sahalarımıza dönmemiz lazım diyoruz bu 10-15 yıllık mevzu. Öncesi var olan çalışma İsrail'den her onda değil mi onlarınki? Her onları alamadığımız günden sonraki değişen çalışma nasıl ki bu bizi tetikliyor? Nasıl ki Kıbrıs Savaşı'nda bize yani pil dahi vermedikleri için burada Kayseri'li müteşebbisin yardımla ve destekle Aspilsan'ı kurması gibi biz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Lütfen bu da sistemdeki herkes için bir uyarı notu olarak, bir kritik dönüş notu olarak bulunsun. Yine söylüyorum, çözüm yapılırsa ve sunulursa aynen daha önce Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi işte biz milletten affımızı istiyoruz. Millet affeder. Bir şartla. Şu an düşünsene birine yanlışlıkla vurdun çarptın. Abi özür dilerim ya, ben yanlışlıkla yaptım, görmedim şundan oldu dediğinde en fazla kardeşim dikkat etsene der değil mi? Bak yani trafikte. Ondan sonra tamam kardeşim geçmiş olsun deriz ve geçeriz. Bak bu milletin ruhunda bu var. Yaşandı bir hadise, bu bir kaza ama kazanın sonucunda buradaki hatayı toparlarsak hepimiz için eyvallah işin rast gelsin. Kazayı toparlayamazsak her birimiz için eyvah eyvah, bir sonraki kazanın boyutunun kaç milyar dolar olacağını oturup hesap ederiz ondan sonra. Bir yıla mı olur, beş yıla mı olur bilmiyorum. Onun için her birimizin daha dikkatli olabilmesi gerekiyor. Altında bir kriz var, altında bir düşüş var. Kriz demeyeyim, kriz doğru bir cümle olmaz. Şu an itibariyle gram altın 6564 lira, bir çeyrek altın ise 10.709 liradan işlem görüyor. 4.131 dolara kadar düşmüş altın. Şimdi önce uzmanına soralım. Altın niye düşüyor?
5: Önce söyleyeyim, ben altın uzmanı değilim.
3: Ya sana bir işte ekonomi uzman diyoruz hemen. Peki. Tamam. Biliyorum altın teşekkür uzmanı ederim olduğunu. Altın, yatırım tavsiyesi değildir. Halil bu, söylüyorsa kesin değildir filan.
5: Altındaki diye. Bu düşüş ihtimal dahilinde tabii ki yatırım tavsiyesi değil, bunu baştan söyleyelim. Devam edecek gibi görünüyor. Dünyadaki çalkantılar durulmadığı sürece, boğazlar ve enerjiyle alakalı sıkıntı gitmediği sürece altında bir yükseliş beklemek çok mantıklı ya da çok doğru değil. Brent petrol artmaya devam ettiği sürece, dizele, mazota, petrole ulaşım sıkıntı olduğu sürece, savaş çanlarının hala çalmaya devam ettiği sürece Brent petrol düşmez, petrol krizi bitmez. Bitmediği için de altında yükseliş olmaz. Evet. Bu doğanın tabiatına, ekonomiye aykırı bir durum. Ne zaman derseniz, önümüzde iki tane kritik mevzu var. İsrail'deki seçimler, Netanyahu denen bebek katili giderse, yerine daha ılımlı birini getirirlerse nispeten daha barış çağrıları yapılır. Diğeri de Kasım'ın ilk haftasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimler. Evet. Ara seçimlerde Trump'ın azil sürecini başlatacak, çoğunluğu elden kaybetmesine neden olacak bir seçim sonucu çıkarsa işler biraz daha zorlu
3: bir ihtimal. O azil süreci ve şey Trump'la alakalı ve Biden'la alakalı. Bilmiyorum, daha önceki süreçte de kurulandık ya. Şöyle düşün, yöntem mevcut ama yaşanmıyor.
5: Bilmiyoruz. Şu an böyle bir durum var. Ben ihtimalleri söyleyeyim ve her bir ihtimalin sonucunda ne olacak? Evet. Bunu söylüyorum. Aziz süreci gerçekleşirse çoğunluğu kaybettikten sonra bu savaşların birçoğu biter. Azil süreci olmadı. Çoğunluğu hala elinde devam ediyor ve yeniden başkanlığa kaldığı yerden ya da daha da güçlenerek devam ettiği anda İran'ı ve sonrasında dünyayı çok daha zorlu bir süreç bekliyor. 3 aydır ya da 4 aydır yani adı konulmamış bir ateşkes diyebileceğimiz ve 3-4 aydır ufak tefek çatışmalardan sonra şimdiye kadarkinden çok daha büyük, çok daha yıkıcı, İran'ı tabiri caizse diz çöktürecek kadar kısa, etkili, vurucu işler yapacak mı? Bunu zaten söylüyor.
3: İran'la savaşı çok yakında kazanacağız demiş Trump. İran'la savaşın çok yakında sona ereceğini ve savaş kazanacaklarını savunarak savaşın ardından benzin fiyatlarının ciddi şekilde düşeceğini söylemiş. Bu da dakika başı şerbet veriyor millete, düşecek merak etme diye. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği görüşmenin de oldukça başarılı görüşme geçtiğini söylemiş. 0 ile 10'un arasında bir puan verseydim bu görüşmeye 12 puan verirdim demiş bu ziyarete demiş. Amerika'nın Çin'e Amerikan silahları satabileceğini yönelik haberleri değerlendiren Trump söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, biz bunu konuşmazdık demiş ve böyle bir hikaye vermiş. Şimdi denge ne zaman değişir bilmiyoruz ama savaş bitmeden bunun dengesi oturmayacak. Yukarı aşağı Bizim fon soruşturması gibi. Eğer birileri bunun yukarı veya aşağı çıkacağını biliyorsa bundan çok güzel para kazanıyor.
5: Şimdi fon gelelim. Burada bir iki tane husus söyleyeyim. İnşallah ve herkesin beklediği 86 milyon insanın, siyaset üstü konuşuyorum, herkesin beklediği bu işin üzerine gidilmesi, bu işin sorumluları, bu işte ihmali olan, bu evet, işte beceriksizliği olan ya da bu işte kastı olup da bilinçli bir şekilde bu manipülasyon ya da spekülasyonlar olup da büyük büyük paraları kaldıranlar kim varsa, devletimizin, hükümetimizin, adliyenin, emniyetin en üstten ceza vermesi hepimizin beklediği, istediği bir şey.
3: Evet.
5: Şimdi bu işten herkes, bu dünden beri ya da iki gündür bazen arkadaşlar da soruyor. Ya diyor işte adam 10 bin liralık almış, vatandaş, sade vatandaş Mustafa Bayram bakmış, en fazla artan hisselere bakmış, gözüne kestirmiş ya adam tavan tavan gidiyor. Mustafa Bayram da 10 bin lira almış, 3 ay sonra 40 bin lira olmuş. Ya çıkmış, yeter demiş, çıkmış. Mustafa Bayram da mı suçlu?

0: ikinci statüde. Ona talimat gidiyor, şu hisseyi al, 3 ay sonra da çık. Ve işin daha vahimi, şimdi kulis bilgisi ya da istihbarat diyeyim. Bu tarz yerlerde de sistem şöyle oluyor Mustafa. Eski bakana o fon şirketi diyor ki şu hisseyi al. Ne kadar var? 160 milyon. Tamam. Hisse uçtu. 2 milyar TL 2.17 de düz hesap gidiyor. 2 milyar TL'ye geldi. Firma diyor ki sat. Zamanı geldi çünkü inişe geçecek. Evet. Operasyon başlıyor. Tamam diyor, satıyor. Ne kadar para kazandı? 163 koydu. 2 oldu. 1 milyar 850 milyon örnek veriyorum bir para
1: kazanıldı.
0: Bunun %25'i ya da %30'u o hisse sahibine gidiyor. Kalan %70'i o haber uçuran firma var ya. Hmm, onlar kenara aracıya gidiyor. Yani orada bile bir paylaşım, orada bile kendine bir kazanç ortaya koyuyor.
1: Vallahi Halil ben olsam ben de alırım. Sen yani, benim sayem, benim sayemde cebindeki 5000 lira 100 bin lira olacak, banlağım içinde derim yani. Bunu çok değil rahatlıkla mi? Söyleriz.
0: Bunlar da yapılmış. Herkesin beklediği. Ha, ben şunu da beklerdim. Sana şu konuda katılıyorum. Borsanın, SPK'nın başında kim var? Önce bir el çektir.
1: Evet.
0: Çünkü bu adam suçlu mu? Bilmiyoruz. İhmalkar mı? Bilmiyoruz. Göz mü yumdu? Bilmiyoruz. İşin içinde mi? Bilmiyoruz. Yapılacak ilk iş kamuda ya da denetim mekanizmasına el çektirmektir.
1: Dur.
0: Elini çektirirsin, tedbirini alırsın. Sen bir evde otur. Biz bir şu soruşturmayı bitirelim. Sen bu işin neresindesin? Bir anlayalım. Suçun yoksa da gel kardeşim geç. Belki de adam hiç haberi yok ya da suçsuz. Ha, bunu suçsuz yapar mı? Ayrı mesele ama ihmalden yargılarsın.
1: Yani dün 37 kişiyi daha gözaltına almışlar mesela. Tera ama... Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, onu bunu vesaire. Savcılıkta ifadelerin ardından 2 kişi serbest bırakılmış. Ondan sonra Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı alınmış. Tera Yatırım alınmış. Adliyeye sevk edilen şüpheliler 3 kişi adli kontrol yapmış. Diğerlerini tutuklamışlar vesaire vesaire. Yani biraz önce sana söylediğim bir operasyon var. Ama kamu tarafında gerçekten tedbir bu. Dediğine çok katılıyorum. Hani tutukla demiyoruz. Yargılama.
0: Gerçektir.
1: Ama yargıla. Bu bir soruşturmadır. Yani bak soruşturma böyle başlar. Yani peki. Yargılamanın her sonucu suç, kabahat ya da hapishane olmak zorunda değil.
0: Tabii.
1: Ama bir saniye dur. Şimdi.
0: Soruşturmanın selahiyeti için.
1: Kasadan lazım. Para çalınmış. Önce kasanın başındaki adamı. Sen bir şuraya bir çekil. Sen bir çekil kardeşim. Dokunma kasaya. Buradan para çalınıyor. Bak dokunma. Bir dur. Sen de bir dur. Ben bunun istişaresini yaptım, kamera kayıtlarına baktım. Ha, parayı çalan fareymiş. Tamam o zaman farenin derdine bakalım ama derdim sayınsa. Şimdi dün Anahtar Partililer seninle de konuşmuş muyduk yerinde bilmiyorum. Çok ilginç bir Fatma Betül Kaya bir şey.
0: Sayan
1: Kaya. Yalnız değildir diye şey yapmışlar, gördün mü onu?
0: Yok.
1: Aa, çok zekice.
0: Görmedim.
1: Çok zekice. Yani Fatma Betül Kaya yalnız değildir. Hani hep destek mesajı olur ya hani yalnız değildir abi filan. Ben ya sadece böyle yazmış ya. Yalnız değildir. Başka da hiçbir şey yazmamışlar.
0: Nereye çekersen çek. Nerede anlarsan anla.
1: Yalnız değildir. Evet tespit doğru. Bak siyasetin hicvedilmiş ama yalnız değildir. Bu işin altını üstünü memleketin itibarını, finansal itibarını ve memleketin 10 gününü, 20 gününü, 30 gününü ve bu kadar parasını. Çok büyük bir para. Bu paranın hepsini kazanmadılar biliyorum. Böyle bir para da yok suni, bunu da biliyorum. Ama birileri bu sistemin içine girmeseydi bu para olmazdı. Şimdi bak düşünsene, sen bana aldın, ben sana aldım, kendi aramızda bir işin değerini, arabamız var ortada. 3 verdin, 4 verdin, 5 verdin, 6 verdin, bak para hiç dönmüyor. Aldık verdik, aldık verdik gibi görünüyor, arabanın fiyatını 20 yaptık. Biz 20'yi alıp piyasadan çıkmak için arabanın birinin 20'yi almış olması lazım. Doğru mu? Birine verdik biz bu malzemeyi. 20 değilse 20 görünürken 18'e verdik. Sen 20 almış gibi yap da ben 15'ten vereceğim sana dedik. Misal o para açlığı yaşayanlara. Bunu bir şekilde çözdük biz. Ama piyasada bu ya da buna benzer bir rakamı üç kağıtçılar, dolandırıcılar çaldılar. Ve çalınırken devletin yetkilileri buna göz yumdu. Göz yumdu göz. Şimdi... Arkadaşlar
0: göz
1: yorum yaparken
0: birlikte hareket etme de olabilir. Bak sadece göz yummak başka bir şey. Ben görmedim. Hadi siz ne yapıyorsanız yapın demek
1: şimdi
0: başka
1: siyaseten,
0: bir şey. Hadi birlikte yapalım demek başka öyle. Bir şey.
1: Aynen öyle. Şimdi siyaseten insanların söylediğine kızmayın. Biz bunu daha öncesinde de yaşadık. Şurada taksicinin, garsonun bahşişine kadar bundan vergi alabilir miyiz diye düşündük mü biz? Düşündük ya, bunların her birine hesap ettik. Şu an itibariyle bir esnaf faturayı sen böyle mi kesiyorsun? %8 miydi? Pardon %10 muydu? %20 miydi? Alışın neydi diye hepsini tepesine basıyor muyuz? Bu memlekette vergisini veren insanlara, vergisini vermeye çalışan ya da vermemeye çalışan insanlara her türlü macera ile bunu böyle vereceksin, bunu böyle yapacaksın diyor.

0: Bak geçen gün Ankara'da işte kızı oraya götürünce alışveriş bir yere girdirdiler. Sosyete pazarı gibi bir yer Halicim. Anlattın mı bunu yayında bilmiyorum.
1: Yok.
0: Sosyete pazarı gibi bir yer. Hatta Ankara'da olduğu için hadi söyleyeyim neydi adı? Nişantaşı mı neydi? Böyle bir pazar varmış. Acil bir şey lazım orada vardır dediler alalım dediler. Ufak manifatura vesaire tarzı. Abi bir baktım sosyete pazarı gibi bir yer bir AVM'nin altında. Tüm esnafa tek tek gezilmiş, posta atılmış. Bu poz, bu bizim şey istisna işlerden bir tanesi. Postanın çektirdiğin anda takdir devlet vergisini alıyor. Süper. Tamam. Takdir ettim. Bak, ciddi söylüyorum takdir ettim, kızmadım. Orada bir ticaret dönüyor. Bu alışveriş var. Artık hiçbirimiz nakit tanımıyoruz. Cep telefonuna kılıf alacağım. Abi diyor nakit verirsen diyor ya da IBAN atarsan diyor şu olur. Yoksa indirim yapamam diyor. Anladın mı şu işte? Yok kardeşim sen çek kartımı dedim. Ama takdir ettim ya. %5 bile olsa anladın mı? Bak devlet burada ben buradayım demiş. Yemin ediyorum takdir ediyorum. Bundan önce de konuştuk biliyorsun. Hani devlet vergi alıyor. Alacak tabii ki. Mutlaka alacak. Ha çok rahatsız etmesin, daraltmasın. 10 bin liraya 50 bin liraya maaş şeyine hesabına haciz koymasın. Bunları konuşmuştuk. Burada düzelme. Ama şimdi devlet buradaki adamın yapacağı günlük 30 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira çok büyük rakam onlara. 10 bin lira ticaretin vergisine bu kadar hassasken 20 trilyon, 20 milyar dolarlık ne 20 trilyonu? 20 milyar dolarlık bir oluşan balonun içerisinde haberi yok. İşin kötüsü devletin karı da yok. Bu işin içerisinde devletin karı olsaydı kardeşim adamlar 20 milyar dolar üretmiş ama bunun da 8 milyar dolarını vergi olarak vermiş diyebileceğimiz bir alan var mı? Yok. İstihdam yaratmış? Yok. O zaman dediğine katılıyorum kardeşim. Bir, bununla alakalı mali, hukuki ve idari soruşturmayı net olarak yap ve görevden bu adamları bir el çektir. İki, sen devletsin. Bize ne olur şunu bir hatırlat, şunu bir anlat. Şurada su satan adamın, şurada manifaturada havlu satan, body satan adamın vergisini düşünecek kadar hassassak, burada bu kadar götürme yapan insanların da süreci için bir o kadar hassas olmamız gerekiyor. Vatandaş da böyle bakıyor, medya da bunu oluşturuyor. Neyi oluşturuyor? Yeter kardeşim yapma diyor. Ben vergimi verirken, ben vergim üzerinde bu kadar hizmet, bu kadar alan çalışırken tutup da işin sonrasında ite köpeğe benim memleketimin parasını yedirme diye de özellikle söylüyor. Daha da neresi?
1: Mehmet kardeşim güzel bir yorum yazmış. Kendisine de selamlar iletelim. Diyor ki, bu zekayla devlete, millete faydalı işler yapsa bu insanlar acaba ülke daha iyi şartlara gelir miydi? Yok bunlar zeki değilse denetleyen sistemin başındakiler mi daha bilgisiz? Onlar olmasa ülke daha iyi olmaz mıydı? İyi yayınlar demişim. Selamlar, hayırlı işler Mehmet Güneş kardeşimiz. Evet, %100 katılıyorum. Bu insanlar akıllarını, fikirlerini daha faydalı işlerde kullansalar daha iyi olur. Şu oluyor. Dünyadaki tüm devletler ya da imparatorluklar aklınıza hangi imparatorluk geliyor? 3000-5000 yıl öncesinde ne zaman ki kişisel menfaatler ülke menfaatlerinin önüne geçmiş o devlet yok olmaya mahkum olmuş. Bak sadece Türk devletlerinden bahsetmiyorum. Dünyadaki tüm imparatorluklar dini ırkı ne olursa olsun geldiğimiz noktada şimdi Fatma, Betül, Sayan, Kaya. Bugün biz bunu konuşuyoruz ama 20 sene önce belki elektrik elektronik mühendisi bu arada. Yani bir mühendis olacaksın, yüksek lisansını yapacaksın bilmem ne. Bu insana aptal diyebilir miyiz? Art niyetle diyebilir miyiz? Hayır, bir yerde bir aklı var. Benden daha fazla da zekidir belki. Evet. Peki bu zamanında memlekete, millete faydalı bir şeyler yapmış ki eski bakan ve AK Parti'de en üst kademeye gelmiş. Bunu sadece Fatma Betül Kaya için söylemiyorum. Başka insanlar için de. 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl görev yapmış sonra ne oluyorsa bu insanlarda ya gider ayak şuradan artık bir cebimizle doldursak mı? Ya da o 15 yılın sonunda kendisine gelen bir sürü tekliflerde artık şeytana uydu mu diyeceğiz. Bunların hiçbiri bu insanları masum yapmıyor. O başka bir şey. Ama şeytana uyma gerçekleşiyor ve bunu yapıyor. Kellesini alın mı? Alın. En ağır cezayı verin. O ayrı mesele. Söylediğine katılıyorum. Bu memlekette adaletten hak, hukuk, emniyet, öbürü beriki memleketin faydasını kendi faydasından üstün tutacak insanlara her zaman ihtiyacımız var. Bu kadroya ihtiyacımız var. Küçücük minicik bir örnek vermek istiyorum. Hasan Celal Güzel.
0: Evet.
1: Anavatan Partisi zamanında Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı yapmış, farklı pozisyonlarda çalışmış birisi. Öldüğünde evi kiraydı. Şahsi arabası da yoktu. Cebinde iki tane kalem taşırdı. Hasan evet. Celal Güzel, ne olur araştırın. Ne olur araştırın. O zamanlar 80'lerin sonu ve 90'ların başı, cep telefonu yokken odasında, her bir vekilin odasında şeyler var. Sabit telefonlar var, çevirmeli telefonlar var. Bir tane şahsi görüşmesini devletin imkanlarıyla yapmamış ve milletvekilleri o dönem Hasan Celal Güzel meclisin içinde gezerken dalga geçiyorlar cebindeki şıngırdayan jetonlar yüzünden. Gidiyor kulübeye, jetonu atıyor, işte eşini arayacak, çocuğunu arayacak ya da bir arkadaşını arayacak, kulübede gidiyor, jetonu tık tık tık atıyor, avuçla jetonla geziyor bu adam. Hiçbir zaman makam arabası kullanmamış, hiçbir zaman koruma kullanmamış.
0: Evet.
1: Böyle insanlara bizim ihtiyacımız var. Hazreti Ömer adaletini yapacak, anlayacak ve devlet kademesinde, yönetimde bu şekilde çalışacak insanlara ihtiyacımız var. İnşallah bu ve bunun gibiler memleketin kadrolarından temizlenir. O vücut, ya bir vücut var ve vücutta bazı yerler iltihaplanmış, bir yerlerde hasar var, kırılmış bir yer çıkmış. Temizleyeceksin, tedavi edeceksin, daha güçlü hale geleceksin. Bu zihniyet varsa, dün akşam ne dedi Tayyip Erdoğan? Biz dedi, işte o dün benim farklı bir manaya çekebildiğimiz ve doğru cümle kurmadığımdan dolayı farklı anlama gelecek bir şey. Parti olarak dedi, benim farkım bu dedi. Ben hiç kimseyi savunmam, hatası varsa canını okurum. Dün akşam bunu söyledi, bunu da söyledi. İnşallah bu dediklerini yapar. Yaparsa... Parti puanı artar.
0: Yaparsa AK Parti yapar.
1: Yok, öyle. Yaparsa AK Parti sana. Yani Tayyip Erdoğan kendine puan yazır. Yapmazsa geriye doğru gider. Geçmiş olsun deriz.
0: Valla siyasallaştıralım mı bilmiyorum ama bunun siyasi sonuçları olur herkes için.
1: Mutlaka.
0: Bir başka nokta, hakikaten hukuku sargılamamız gerekiyor. 37 kişilik soruşturmanın içerisinde şu an Fatma Betül Kayaşayan neyse o yok.
1: Şuraya bir kağıda yazalım, ezberleyemiyoruz.
0: 4 isim. İki isim kendine varmış. İki de sonradan eklemiş. Aynı para gibi. Parayı da öyle ekleyemiş. bununla alakalı soruşturma dosyasının içerisinde de yok. Şimdi biz bunu daha önce de yaşadık. AK Parti'nin içerisinde de belli yerlerde ise bazı soruşturmalara bu insanları almıyoruz. Bu istisnayı lütfen kaldırınız. Vatandaş bundan rahatsız olur. Gözaltı olması gerekir mi bu kadar alan satanın içerisinde? Anlatılan hikaye gerekir gibi gösteriyor. Tedbir konulduysa da ifşa edin. Bunu bir yerde durdurmak lazım. Yani bu parayı da, bu hakkı da bir şekilde almak lazım. Şimdi bir son dakika gelişmesi var. Ali'cim, bak, ülkenin halini göstermek adına operasyonsa operasyon, tebrik ederim. Ama biz neredeyiz'i ya da algıyı nereye çekiyoruz'u her şeyi beraber düşünürüm. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 MHK üyesi mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınmış. Gündoğdu'nun yanı sıra 7 tane MHK üyesi de alınmış. Resmi belgede sahtecilik ve mobbing var işin içerisinde. Şimdi
1: şike değil değil mi? O başka bir şey. Bu sanki bu başka bir şey.
0: Hakem soruşturmasıyla başlayan ilk gelen veri oydu. Hı hı. Hakem soruşturması kapsamındaydı. Şimdi evrakta sahtecilik ve şey diyor. Ben bilmem. Yarın bir gün çıkar ortaya.
1: Şu mu acaba? Zimmette, şimdi evrakta sahtecilik ne demek?
0: Mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlama. Işte, suçlama
1: resmi belgedeki olmuş. Sahtecilik nedir? Bu işin içinde para vardır, ihale vardır. Hakemlere verilen ödeneklerin bir kısmı onlara verilir, kendilerine alırlar falan. Böyle bir zimmetten dolayı resmi belgede sahtecilik rakamlarla oynamaktır. Rakamla oynadıysan... Ne,
0: raporla da oynarsın canım, o da resmi belge. He? Raporla da oynarsın, o da resmi belge. Çünkü futbolda doğrudan rakam cebinde dönmüyor. Yani başka yerlerden de dönmüyor.
1: İşte.
0: Anladın mı? Bilmiyoruz, bakacağız.
1: Bilmiyoruz, bakacağız.
0: Kimse yani adalet tecelli etsin, karar versin ama Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Yani şöyle
1: bir
0: düşün.
1: Üstü, federasyon başkanı.
0: Tabii. Yani bunu şöyle futbol düşün. Mesela başkanı. Allah esirgesin, Allah göstermesin. Adalet Bakanı'na adaletsizlikten... Başsavcıyı hırsızlıktan, Allah göstermesin. Bunlar örnek olsun diye söylüyorum. İşte atıyorum birinci ağır ceza hakimini uyuşturucudan vesaireden almak gibi. Bak, bu kadar garip bir yer. Yani çünkü burada MHK başkanı olarak birini atamışsın. Anahtarı vermişsin. Buranın emaneti sana. Emin olan sensin demişsin. Operasyon çekiliyor. Şimdi dönüyorsun, eski bakan operasyonun içerisinde. Para kayıp. Neresinden tutarsan tut elimizde kalıyor. Allah nasip etsin de inşallah biz bir gün şu memlekette, yakın zamanda umudum yok Ali'cim ama, adaletin tam olarak tecelli edebileceği, hırsızın haksızın üzerine gidilebilen bir dünya ve sistem kuralım. En büyük temennim, en büyük niyetim budur. Dönelim. Konu bitmez ama yayın biter sonrasında söyleyememiş oluruz. Yağan yağış ve yağan yağışla beraber şehrin çekmiş olduğu altyapı, üst yapı sıkıntısına.
1: O zaman konuya girişi yapayım. Çünkü 3 aydır her gün gördüğüm konuyu. İçin özellikle yağışlardan sonra işte İldem istikameti Mazakaland bizim sürekli haberlerimizde Mazakaland'ın önündeki yol. Mazakaland değil. Önündeki yol. Serkent değil orası. Ne diye geçiyordu ya? Ahievran. Bizim sürekli haberlerimize konu alan ve oldukça fazla su biriken bir yerde suyun gideceği bir yer yoktu. Orada yaklaşık bu ve sonra biraz daha ilerisinde işte eski Kılıç Aslan Lisesi, sonrasında da İlden Beyazşehir Kavşağı'na kadar ki geçen yerde tramvay durakları üzerinde bir altyapı çalışmaları için yollar yan yol verildi. Bazı yerler tek şeride üstü. Yaklaşık 3 aydır da 2 aydır 3 aydır yapılıyordu. Dün işten eve doğru giderken ciddi bir yağış vardı. Dedim ki bu kadar yağıştan sonra evet bu yapılan işler ve yolu da açtılar yeni. Daha yeni belki bir hafta oldu olmadı. İnşallah oraya su birikme olmaz ve inşallah da çözmüşlerdir dedim. Dün geçerken bir baktım çok da ciddi yağış vardı o tarafta. Silecek yetişmiyordu adeta. Mis gibi.
0: Aldı.
1: Mis gibi. 2 damla yani 2 santim bile su birikmemiş ki o kadar yağışa rağmen o Mazakaland'ın etrafı. Sonra devamında yine o eski yıkılan lisenin oradaki kavşakta da ciddi yığılma ve su birikintisi vardı. Onu da çözmüşler. Ellerine kollarına sağlık. Ne zaman yapıldı bu tramvay? Kayseri'de ilki 2006'da inşaat başladı. Doğru. 2008'de ilk tramvay başladı. Sonrasında bu İldem tarafına uzatma. Çünkü önceden optimumun oradaydı. Doğu garajının oraya kadardı. Sonrasında 2013 ya da 2014 müydü? Daha erken. 2011 gibi uzatmayı yaptılar. Evet. Nereden bakarsa 15 yıllık bir süreç.
0: İldem tramvay hattının resmi açılışında açılış programını ben yapmıştım. 2012 ya da 2013'tür.
1: 1-2 senede bunun gerisi var. İnşaat çalışmaları.
0: Evet.
1: Sonuçta. Nereden bakarsan 15 yıllık bir süre. 15 yıldır kışın, bahar, ilkbahar, sonbaharda burası sürekli yağıştan dolayı ciddi mağduriyet oluşturan bir yerdi ve çözdüler. 2 aylık bir altyapı üst yapıyla oraya bir alt kesit köprü yaptılar bilmem ne. Çünkü öncesinde her zaman söyledik. Ben burada yayınlarda da söyledim defalarca. Yukarıdan su geliyor. Orada bir kanal var görüyorum. Ve burada bir tramvay ve yol var. Ve bunun arkası yok. Ya bu su nereye gidecek Allah aşkına? Dediğimizde o köprüyü yaptılar. Tramvayın altına. Ve su alttan da gidiyor öbür tarafa doğru. Tarlaların içine doğru istikamet ediyor. Demek ki aklın yolu birmiş. Yapmışlar. Ellerine kollarına sağlık. Devamını da özellikle Erkilet. Hala bizim gündemimizde sürekli sayfalarımıza giriyor. Erkilet, Ayhan Gazi Bulvarı ve Talas'ın birçok yeri.
0: Valla şimdi iklimsel değişiklik vesaire vesaire derken bazı noktaları çıkartıyoruz. Ama buradan bir eleştiriyle öncelikle başlayayım. Yol hadiselerini, yolları hazırlarken geçen gün X bir belediye başkanı isim vermeyeyim çünkü diğer belediyeler de aynısı olduğu için sinirim bozuk. Yolda bir gaz, su vesaire çalışması yapılmış. Sana da göstermiştim belki yeri hatırlarsın. Gaz, su çalışması yapılmış. Yayınladık onun için bir daha söylemiyorum. Asfalt kesilmiş. Asfaltın oradaki toprak çökmüş. Her gün birkaç aracın lastik yerdiği bir yer. Yayınlayıp söylememize rağmen bir hafta 10 gün alıyor. Şimdi dönüyorsun. Dün bir yerde gördüm. Gözüme inanamadım. Yani bu kadar mı dedim. O logar kapağının olduğu yere biri düşerse hani mutlaka cantta vesaire eğilme yaşar.
1: Yani.
0: Eksik miyiz?
1: Allah korusun kazaya bile sebebiyet verir.
0: Aynen öyle. Eksik miyiz bu konuda? Evet bu konuda eksiyiz. Burada bir sıkıntı var. Şimdi döndük. Altyapı. Bahsettiğine %100 katılıyorum. Erkilet Dere Mahallesi. Her yağmurda felç oluruz. O bizim çevre yola bağlandığımız köprünün o Kayseri'ye mi geçtikten hala sonraki yer.
1: Devam ediyordu.
0: Şimdi bölge Koca Sinan olunca Koca Sinan efendim aslında bizle alakalı diyor. Kendilerince haklı çünkü Kaskı onlara bağlı değil. Kaskı'nın yapması lazım. Büyükşehir ve Kaskı yapsın diye bakıyoruz. Nereden çıkacaklar bu işin içinde bilmiyorum. Çünkü imarın planında sıkıntı var. Mahallenin adı Dere. Mahallenin adı Dere burası. Dere değil oluyormuş mi? Ki mahalleye Dere demişler zamanında. Şimdi akıyor, batıyor. Her yer aşağıya doğru devam ediyor. Allah'tan aşağıdaki arsalar toparlıyor. Yani toz toprak, taş toprak çekmiyor çünkü kanal.
1: Pardon, aşağı toparlıyor dediğin yer nereye?
0: Şeye doğru gidiyor. Şu sağ tarafta yeni inşaata başladı. Eski et balığı arsaydı. İşte
1: onu diyeceğim, onu söyleyeceğim. Gidiyor. Oraya doğru gidiyor.
0: Şimdi oraya başlayacak.
1: Parantez açıyorum. 1150 konutluk proje başlıyor. Temel aslında.
0: Aynen öyle.
1: O, yap, söylediğin
0: o başladığında kaçacak
1: akıyor.
0: Yeri yok artık.
1: Nereye tabii gidecek
0: canım,
1: bu
0: tabii. Basit düşün Halil'cim bak. Aslında matematiği doğru. Ben o bölgenin çocuğum. Yeşil Mahalle çocuğum. Karpuz Atanı'da biz pikniğe giderdik. Şimdi Karpuz Atanı ıslah ettiler filan da. Şimdi derenin o taraftan, Ekret'in o taraftan gelen yağmur nereye gidiyordu? Karpuz Atanı'nın oraya giriyordu anladın mı? Bak orada
1: içine girip kayboluyordu.
0: Mesela ha, gidiyordu. Şimdi sen oraya yapıyorsun. Sağ tarafta o et balığın büyük arsası yıllar önce alınmıştı birileri tarafından. Hı-hı. Hikayesi uzun başka bir zaman anlatırız. Aslında her şeyi de anlatmak lazım. Yani de bu o neyse kafamda bir şey var netlesin ondan sonra söyleyeceğim. Çünkü birilerinin günahını biz dolaylı yollardan çektiğimizi öğrendim mesela. Bu çok enteresan. Yani birilerinin kaseti ortaya çıkmayacak diye başka birileri bedel ödediği bir memleket olmaya başladık. Bunu özellikle yazacağız bir tarafa. Yani neyse. Şimdi o hikayede de tamam orada araziydi, arsaydı, yağmuru toprağı alıyordu. Dediğin gibi 1000 konutluk yer geliyor. Topluk onu didersi gibi. Gelsin mi gelsin koca arazi. Altyapı. Altyapı nerede? Yağmur yağınca o evler göl evleri mi olacak adına öyle mi diyeceğiz mesela?
1: Değiştirebiliriz bak.
0: Değil mi?
1: Dere mahallesini göl evleri mahallesi.
0: Tabii göl yapalım bir tane üstüne.
1: Yok kendi kendine oluyor zaten. Yağmur da oluyor zaten. Tabii.
0: Yok yağmur gelecek, yağmur. Yağmur yağmadığı zamanlar da kıtlık kuraklık olur. Biz bir göl yapalım oraya. Ya ne olur ki?
1: Yapalım.
0: Yağmur yokken vatandaşlar sıkıntısını çekmesin.
1: Şunu diyorum yağmur olmadığı zaman da orada zaten su birikecek gidecek yeri yok ya. Aynen. O su orada kalır uzun süre kalır. Doğal göl olur.
0: Aynen öyle. Şimdi bu hikayeyi birinin veya da birilerinin çözmesi gerekiyor. Talas Papatya Caddesi'nde bunu fazlasıyla yaşardık. Bak Allah var. Bir miktar çözüldü. Kaskin'in oradaki tesisi var. Mevlana Mahallesi'ne arka yoldan Hulusi Akar'ın oradan girerken ki Kaskı tesisi var bilirsiniz. Onun orada göl olurdu. Kısmi çözüldü. Yağmur çok yoğundaysa rahat. Yağmur çok yoğunsa birazcık var birazcık toparlanıyor. Sorun yerleri belli. İnsanların size gönderdiği yerler de belli. Nefes alamadığımız yerler de belli. Peki, lafın muayyer herkes için geçerli. Belediye ne işe yarar? Şimdi mesela çok güzel kütüphane yapmışsınız, elinize sağlık. Misal veriyorum. Çok güzel etkinlik yapmışsınız, elinize sağlık. Bunlar yan hizmetler. Bak yapmasınlar demiyorum
1: aslı
0: ama.
1: Aslı işim değil.
0: Bak yapmasınlar demiyorum. Ama aslı işimizde bir SOS var. Yani mesela sokak temiz değilse, çevreniz temiz değilse, yapılan konserin, konser için söylemiyorum bunu. Ben anti konsercilerden değilim. Kusuruma bakmasın kimse. Yani insanların deşarj olması gerekiyordur. Abartı olmadan bazı etkinlikler yapılır. Bundan bahsetmiyorum. Ama sokak pis. Ama sen o pis sokaktan gidip etkinlik alanında belediye başkanını selamlayacaksın. Derdimiz bu değil ki o sokak temizlenecek. Bunlar asli görev. Bazı belediye başkanlarımız yayınlarda yaparken bunları konuşuyoruz belki biliyorsun. Bunu konuşmuyoruz bile artık diyor mesela asfalt konuşmuyoruz kaldırım konuşmuyoruz temizlik konuşmuyoruz yüzleri ve arkaları bunu daha önce de söylediğim için ne söylüyorum birçok belediyeden de bizimkiler iyi yani işte bazı bölgelere gittiğin zaman belediye hizmetine ama hiçbir şey göremiyorsun bizimkilerin o kültürü var çok şükür. Şimdi dönelim altyapıda insanlar su içinde yüzmek zorunda hareket etmemek zorunda kalıyorsa bu belediye yazar kardeşim bu bir. Kesinlikle. Yolda çukur varsa ve ben o çukurdan geçerken lastiğimi jantımı yarıyorsam. Bu belediyeye yazar bu iki. Bunun hukuki sürecinin bence kesinlikle açılması lazım. Ankara'da hatırlıyorsun bunu bu yayınlarda da anlatmıştım. Yanlış bir yola girdik. Yanlış derken gideceğimiz yerden alışkın olduğumuz yerden başka bir yolda. Orada da yanlış girmişiz. Taze açılmış yolda arabamın lastikleri yarıldı. İki jant eğildi. İki lastik yarıldı. Yarıldı derken bombeledi. Biri yarıldı. Ortada kaldık. Kaskomuz var çok şükür. Kaskodan yaptıralım bunu dedik. Hiç kullanmadık ki kaskoyu. Kazamız belamı yok. Kaskodan yaptıralım kardeşim. Bu benim hakkım değil mi? Ben bu kadar parayı bunun için vermiyor muyum? Değil mi? Kaskodan yaptıralım dedik. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapamadığı ya da o ilçe belediyesinin, Çankaya Belediyesi'nin yapıp yapamadığı, doğru düzgün yapamadığı yol yüzünden ben yaklaşık 3 saat arabanın başında beklemek zorunda kaldım. Üzerine kiralık araçla bir hafta geçirdim. Servisi bekledim, vırt zırt vesaire. Bunları geçiyor.
1: Kaskon delindi. Sonraki primin daha da yüksek oldu.
0: Tam ondan bahsedeceğim işte.
1: Dolaylı.
0: Şimdi geçen gün arabayı satsam mı acaba dediğimde dediler ki tramer kaydınız çıkıyor. Ne? Tramer kaydı. Niye? Çünkü kaskodan yaptırdık. Ne kadar? 150 bin lira. Bu arada
1: iki jant.
0: Lastiği yaptığı için değer kazanımım var dedi. %30-%40'ını da bana verdi. Bir lastik balans yaptığı için o lastiği de yaptım. Yaklaşık 70-80 bin lira ben para harcamak zorunda kaldım. 150 bin lira yazmış kasko. Güzel. Bunu da geçmiş tramere. Güzel. Almaya niyetlenen şahıs diyor ki abi tramer kaydı var diyor. Arabanın değeri düşer diyor. Nasıl? Lastik yardım ben. Lastiğim yarıldığı için benim arabamın değeri mi düşüyor? Lastiği değiştirince de düşsün o zaman. Şimdi hepsini geçiyorum. Burası ayrı bir tartışılacak hikaye de. Kendilerine söylediğim için. Oradaki belediyede o işi yapan personelinden başkana kadar rahat duruyor. Kamu zararı oluşmuş mu? Ben buna bak çok rahatlıkla söyleyeyim. Hani değer kaybı davaları falan var diye. Ben belediyeye dava açabilmeliyim ya. Ben açabilmeliyim. Benim bir günüm yedi orada ya. Benim canımdan da olabilirdi.
1: Böyle bir hakkın zaten var. Yol durumundan dolayı belediyelerin, ilgili belediyenin asli yapması gereken işten dolayı yapmadı ya da bir yol çalışmasına gerekli önlemleri, trafik sinyalizasyonlarını, uyarılarını koymadı ve bir belediye kusurundan dolayı sen bir kaza yaptın.
0: Biz dava açabiliyoruz. Sonucunu ne kadar alabiliyoruz onu bilmiyorum.
1: Sonuç alanlarda var. Geçmiş dönemlerde de sonuç alanlar var. Şimdi geleceğimiz noktada Kayseri dedin ya birçok şehirden belediye başkanı daha iyi. Evet doğru. Birçok yani Türkiye'deki %80-%90 belediyeden çok daha iyi bir belediye başkanlarımız var. İşleri güçleri rast gelsin. Şimdi her şeyi kıyasla. Birine uzun dersin. Ya uzun da neye göre uzun? Kısanın yanında uzun. Birine şişman ya da zayıf dersin. Bir başkasında. Tek başına bir adam duruyor. Uzun ya da kısa diyemez. O zaman her şeyde bir kıyas vardır. Peki kıyası biz nereyle yapacağız? Eğer Adana'yla Mersin'le kıyas yapacaksak Kayseri biz değil 3 gömlek 10 gömlek yukarıdayız. Her anlamda belediyecilik olarak söylüyorum. Ama yok eğer biz Eskişehir'le Konya'yla kıyaslayacaksak da 10 gömlek gerideyiz.
0: Evet.
1: Bunu hangi açıdan söylüyorum? Ya sadece sokağın temizliğinden, süpürmesinden bahsetmiyorum. Şehrin planından, kaldırımdan, kat yüksekliğinden bakın ne kadar önemli. Kat yüksekliğinden, şehrin mimarisinden, dağılımından, alışverişin tek bir noktada yığılması mı? Şehrin geneline yayılan bir alışveriş kültüründen mi? Mahalle kültürü mü? Yoksa tek şerefiye payların alınacak şerefiye paylar nedeniyle yüksek yüksek katlara izin verilmeler mi? Her birini ya da yoldaki çukurlar, alt geçitler, üst geçitler nereden bakarsan bak. Her yönden baktığında biz eğer Adana ile Mersin'le kıyaslarsak ya da bu gibi şehirlerle kıyaslarsak Kayseri gerçekten çok ileride. Ciddi anlamda ileride. Adana'ya gidip de o yağmurlu günlerde bir gün geçirin. Sabahtan akşama kadar ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Hayatta kalmanız mucize. Bak yolda kalmaktan bahsetmiyorum. Adana'da hayatta kalmak mucize. Ama bir Konya'yla, Eskişehir'le, Afyon'la, Antep'le ya küçücük bizim üçte birimiz kadar şehirler. Samsun'la, Uşak'la bak isim veriyorum. Kıyaslarsan çok gerideyiz. Neye göre gerideyiz? Hem bugünkü anlamda hem de bundan 15-20 yıl, 25 yıl öncesi Kayseri, 25 sene önce Eskişehir ya da Konya ya da Samsun, bugün geldiğimiz noktada ikisi arasındaki değişim ve hizmet kalitesi ve şehrin görünümü.
0: Maalesef
1: orada gerideyiz.
0: Şimdi geride ve ileride olduğumuz yerler var, iyi yaptığımız işler de var ama kesinlikle. Şunu net söylüyorum, bunu tartışabiliriz ama benim konfor alanımda benim altyapımı, yolumu, kaldırımımı, kanalizasyonumu lütfen yap.
1: İşim
0: lütfen yap.
1: Asli
0: bu
1: iş.
0: Senin asli işin. Evet. Benden aldığın KDV'den vergiden tut da çevre temizlik vergisine kadar bunlara gidiyor. Devlet de sana nüfus başına verdiği parayı benim için senin için bunlar da veriyor. Benim cebime para filan da koyma. Sosyal belediyecilik olup yapalım mı yapalım. Çok da güzel yapıyorlar. Sokakta açımız yok. İşleri güçleri
1: evet.
0: Rast gelsin.
1: Evet.
0: Bak takdir ediyorum. Şimdi bazıları için çalma çalma hırsızlık elimizde yani çok şükür birçok ile birçok bölgeye göre daha temiziz. Allah razı olsun işleri güçleri rast gelsin. Ama net söylüyorum bunun muhatabı kimse ona net söylüyorum. Altyapımızı düzeltin kardeşim. Sıkıntı varsa sıkıntı olan bölgeyi düzeltin. Çünkü vatandaş her sıkıntıda sizi anıyor. Geçmişlerinizi de anıyor. Sıkıntı geçtiğinde bakın o zaman da biz sizi anıyoruz. Diyoruz ki Allah razı olsun bak burada sıkıntı vardı geçti. Orada oturan vatandaş da diyor lan buraya hep dolardı bak ne güzel yaptılar kurtardılar diyor. Bölge insanı bunu biliyor. Bunun için bu hizmet alanında varız. Yoksa burada bir makam var biz makamda oturalım diye yokuz. Ben işimi yapmadıktan sonra eleştirmedim doğru bilgiyi vermedim bir şey yapmadıktan sonra ben buradayım yayın yapıyorum dememin kime ne faydası var. gözümüz, elimize yüzümüze mi hasretler bizim? Ben bunun için buradayım. Belediye başkanı için orada. Bu hizmeti yapmak için orada.
1: Bir bu yüzden talip oluyor. Hizmet için talip oluyor. Orada aynen hava öyle atmak, caka atmak için değil. Hizmet etmek için oluyor. Aynen son cümle öyle olarak da yerimize sona geldik. Hem İldem, Gesi, Beyazşehir, hem o Aks'ta Yeşilyurt'a kadar, hem de Erkilet girişin ne olur bak, daha önce de yayında söyledik. İkisinin de bir tane mecburi yolu var. Alternatif güzergah, alternatif yol her iki lokasyon içinde lazım. Bakın Belsin tarafı, Altun'un öbür taraftan git, aşağıdan git, yeni yapılan o Taha Carın bulvarından git, çevre yoldan git, arka yoldan. 3 tane 4 tane girişi var, çıkışı var. Talas'ın en az 4 tane farklı alternatifi var. Ya Erkilet bölgesiyle saydığım işte Gesi istikametinin alternatif bir yolu yok.
0: Evet.
1: 2,5 senedir orada yaşıyorum. Çok uğraştım. Farklı yollardan gitmeye gelmeye çok uğraştım. İşe gidip giderken o trafik yoğunluğunda ya da kazada farklı yerlerden gidip gelmeye çalıştım. Ben bulamadım. Ben bilmiyorsam ne olur bana öğretin Halil, sen gelirken ana yoldan değil de şu ara yollardan gidip gelirsen gideceğin yere hem daha konforlu hem daha kısa sürede gidersin dedikleri bir yer varsa ilgili arkadaşlar beni de aydınlatırsa
0: sevinirim. Ben öğreteceğim sana.
1: Öğreteceksin mi?
0: Öğreteceğim ben sana. Merve'cim ne var laf sokakta?
2: Fon soruşturması gündemde. Siz daha önce fon yatırımı yaptınız mı? Güvenli buluyor musunuz diye sormuşuz.
0: Vay be. Sokağa bunu sorabilecek günleri de Rabbim gösterdi.
1: Soru bile bize başlı başına bir saatlik konu.
0: Tamam yani bak sokağa bunu sorabilecek ne? Biz ne? Biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Efendim yarın birilerinin istemlice ve istemsizce bizi dolandırmayacağı, hukuku kendi menfaatleri için kullanarak dünyamızı ve dengemizi değiştirmeyeceği, memlekette nefes alırken ekonomiden, vergiden vesaireden bahsederken herkesin eşit, adil bir şekilde aynı seçeneğin ve aynı düzeneğin içinde olacağı ve memlekette yaşarken kendimizi her insan kadar şanslı, her insan kadar sorumlu hissedebileceğimiz bir Türkiye nasip etsin Rabbimize. Biz bu hikayelerin içerisinde, kara ve kötü hikayelerin içerisinde olmaktan nefret ediyoruz. Kendimizden öte ülkemiz için nefret ediyoruz. Çünkü bu ülke bu kadar verdiği mücadele ve bu kadar azimle bulunduğu alanın içerisinde bunu hak etmiyor. Yani bugüne kadar esnafından, sanayicisinden, öğrencisinden, öğretmenine sabah, akşam, gece, gündüz işe gidip gelmenin dışında bir fonksiyonu bırakılmamış hayatlarıyla mücadele eden ve buna rağmen tüm bir şartlara rağmen, tüm yokluğa, varlığa vesaireye rağmen vatanını, milletini seven insanlar bu uygulamayı ve bu müeydeyi hak etmiyor. Bunun için yönetenlere, yönetmeye talip olanlara ve iktidarda bulunanlar başta olmak üzere muhalefette de bu sürece talip olanlara açık ve aleni istirhamım, ricam ve hatta küfrümdür. Yani eğer bunu küfür sayarsanız. Bu memlekette bu vatandaşın hak ettiğini vermeyecekseniz şereflerinizi de alıp o koltukları terk ediniz. Çünkü bu memleket ve bu memleketin insanları bu hikayede mağdur olacak hiçbir şey yapmadı. Bugün bizi dinleyen kardeşimiz, ustamız sabahleyin servisine binip, arabasına binip, o işletmeye gidip bu çalışmayı yapıp elindeki 3 kuruşla çocuğunu okutmak ya da evine 3 kuruş bir şey götürmenin dışında bir şey yapmadı. O zaman bu memleketin çocuklarına sizin bunu yapmaya hakkınız yok. Ya şerefinizle işinizi yapın. Eğer bu işinizi yapamayacaksanız lütfen şereflerinizi de alıp o koltukları boşaltın. Efendim Laf Sokak'ta ile sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde Allah'tan bir mani çıkmazsa burada olacağız. Yarına dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Risk iştahı yüksek olanlar getiri peşinde koşup mağdur oldular.
4: Devlet benim için en güvenilir.
5: Yatırım yapacak kadar param hiçbir zaman olmadı.
6: Hiç yatırım yapmadım veya güvenli bulmuyorum.
7: Açıkçası çok güvenli bulmadığım için yapmadım.
8: Son olaylardan dolayı güvenli bulmuyorum.
9: Ben genelde altın tercih ediyorum.
10: Eğer bir şey aniden yükseliyorsa risk oranı ona göre fazladır.
2: Fon soruşturması gündemde. Siz daha önce fon yatırımı yaptınız mı? Güvenli buluyor musunuz?
11: Hayır, yapmadım. Güvenli de bulmuyorum. Çünkü hiçbir zaman bir paranın bu kadar getirisi olabileceğini, hiçbir fabrikanın veya hiçbir şirketin veya hiçbir hissenin bu kadar kar getireceğini düşünmüyorum. Bence yatıranlar da suçlu. Yani yatıranlar da biraz açgözlülük yaparak bu işten nemalanmaya çalışan bir kesim. Tabii ki borsa parayı o şekilde değerlendirmek için kurulmuş müesseselerdir ama gene de temkinli olmak lazım diyorum ben. Yani evini satıp da borsaya koymasın kimseler veya arabasını satıp da koymasın. Fazla bir birikimi varsa onu koysun, hatta onu da bölerek koysun. Birazını altına, birazını dövize, birazını da böyle varlıklara koyabilir. Kimisi az para kazandığı için işte bir iki altın alayım, işte birazcık döviz koyayım bir köşeye, öyle düşünüyor. Ama büyükler paradan para temin etmek için daha değişik yollara başvurabiliyorlar yani. Bu değildir. Bence yani bir tezgahtır bu. Yani halkın parasını iç etmek için bir tezgahtır bana göre.
12: Arkadaşım konuştu.
8: Ben son olaylardan dolayı güvenli bulmuyorum. Çünkü çok sıkıntılı durumlar çıktı. Hükümetin bu konuda üzerine gitmesi tabii ki güzel. Bu konuda kendilerine rant sağlayan ve gerçekten halkın içinde ufak bir birikim yapıp bunu fonlarla veya başka yollarla arttırmaya çalışan bazı kesimler burada ciddi yaralar aldı. Onlar hakkında biraz üzüldük. Ben şahsen güvenli bulmuyorum. O yüzden şey olarak tercih etmiyorum.
10: Daha önce hiç fon yatırımı yapmadım. Borsa bildiğim bir alan değil benim. Genelde işte bizim dolar, euro, altın yatırımımız bundan ibaret. Ama işte fonda spekülasyonlar çok olduğuna ben inanıyorum. Dolandırıcılık olduğuna, haksız şekilde bazı şirketlerin hisselerinin yükseltildiğine ona inanıyorum. O yüzden çok güvenli bulmuyorum ben. Borsa aslında bilenler için çok para kazandıran bir alan olduğu söyleniyor. Ama ben bilmediğim şeye pek girmem yani. Garanticiyimdir biraz. Eğer bir şey aniden yükseliyorsa risk oranı ona göre fazladır. Aniden yükseliyorsa aniden düşme ihtimali de çok yüksektir. O yüzden güvenli olarak bulmuyorum ben. Eğer küçük bir yatırımınız bir anda çok büyük bir para oluyorsa bu birilerinin cebindeki paranın gittiği manasına geliyor. Siz kazanıyorsunuz ama birilerinin cebindeki para gidiyor. Ve yarın o kazandığı zaman senin cebindeki para gidiyor. O yüzden çok garantili bir alan görmüyorum ben.
4: Vallahi ben güvende buluyorum. Ben iki ziraatte. Ben güvende biliyorum ama güvenilmeyen şeyler firmalarda var. Şahıs olur mesela, borsa bilmem bir şeyler ne olursa onu biz izliyoruz. Yakalanma falan var ama benim bildiğim en güzel devletin bankası ziraat, yapı kredi. Ben devletten başkasına etmiyorum. Ben iki senedir duruyor. Yani ufak bir gelirimiz var öyle fazla yani 300-500 kadar. Beş senedir yatıyor aylık. Şu an bir sıkıntı çıkmadı. Telefona geliyor mesela bu İstanbul'dan, İzmir'den. Genellikle telefonlara düşüyor işte şu kadar yatırın, şu kadar alın, bu kadar yatırın, bu kadar alın diye de. Ben onlara yetmiyorum. Ben 6 senedir ziraatine çalışıyorum. Devlet benim için en güvenilir.
6: Hiç yatırım yapmadım veya güvenli bulmuyorum. Yani tam bilmediğim bir konu. Kim ne yaptıysa cezası almalı. Yatırım olarak da genellikle altın ve TL tercih ediyorum. Borsaya güvenmiyorum.
9: Ben genelde altın tercih ediyorum. Altından yanayım. Yani gözde elde hissetmem lazım.
5: Ben yatırım yapacak kadar param hiçbir zaman olmadı. Öğretmenim, maaşım sınırlı. Ay sonunda zor getirdim. Anca yetirdim. Ancak evvel emirde ben ticaret lisesi mezunuyum. Bu yüzden onların ne olduğunu biliyorum. Fonun devlet kontrolünde olması güven verirdi. Ancak neden patladı onu bilmiyorum. Güvenli firmalar eskiden beri vardır. Ama güvensizler de var. Fonun kendisi güvenli ya da güvensiz değil. Onu kuranların güvenli ya da güvensiz olması önemlidir. Pek yatırım yapamıyoruz. Ev aldık. Araba aldık, bitti. Devlet memuru başka ne yapabilir yani?
7: Evet, yani temenni ediyorum arkadaşlar, tablo büyük değildir ama resim büyük gibi gözüküyor. Umarım gözüktüğü gibi değildir. Yetkili ve sorumluluk makamında olanların özellikle hassas olması gereken hususlarda bu titizliği herkesten bekliyoruz. Millet olarak da bunu beklememizin en doğal hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Eğer işin içerisinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi her kim varsa temenni ediyoruz, sonuna kadar gidilir ve gerekli hesap sorulur diye umuyoruz. Yapmıyorum, şu ana kadar da yapmadım. Açıkçası çok güvenli bulmadığım için yapmadım. 3-5 kuruş vatandaşın, Türk milletinin genel yapısını biliyorsunuz. 3-5 kuruş varsa biraz yastık altı altın gibi değerlendiriliyor. Dolayısıyla biz biraz daha orayı garanti liman gibi gördük.
3: Bu fonlarla ilgili şeyler devam ediyor, süreçler. Benim çevremde fon dedi çok ama ben fon almadım. İyi ki de almamışım. Alanlara da Allah sabır versin diliyorum. Süreç biraz daha uzayacak gibi görünüyor. İnşallah hayırlısıyla vatandaşlarımız parasına kavuşur diyorum. Güvenli fonlar da var, güvensiz de var. Onların içerisinde ayırt etmek gerekiyor. Bilinçsiz yatırımcılar maalesef risk iştahı yüksek olanlar getiri peşinde koşup mağdur oldular. Yoksa hani fondan mağdur olmayan kesim de var yani. Vallahi biz borsacıyız, borsadayız ama fonda değiliz.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar oldu. Toplantı sonrasında Erdoğan şunları söyledi.
3: 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Bu sene güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek temasıyla düzenlenen görüşmelerin ikinci gününde 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Konuşmamızda daha adil, temsil gücü yüksek, güven ve refahın hakim olduğu yeni bir düzenin reçetesini 5 madde halinde dünya ile paylaştık. Filistin, Rusya, Ukrayna ve İran başta olmak üzere çevremizde yaşanan savaş ve çatışmaların çözümüne ilişkin kanaatlerimizi dile getirdik. Tabii biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız.
2: CHP'nin 3 günlük Bolu kampında kapalı toplantılarda söz alan bazı milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için onursal genel başkan yakıştırmasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktöring AŞ ve Özata Denizcilik Şirketi ile bağlantısı bulunduğu belirtilen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere külliyede bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda kurumlar arası eşgüdümün önemine vurgu yapıldı. TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil eğitim uçağı Hürkuş, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Eğitimde dışa bağımlılığı bitiren ve Hürjet'ten kanun uzanan yerli ekosistemin temel taşı olan Hürkuş, geleceğin pilotlarını milli kanatlarla gökvatana hazırlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin haksız kazanç sağlayanların burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi. Yeni anayasa için tam zamanı vurgusu yapan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi için atılan adımların siyasi bir kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazası sonrası yapılan aramalarda 2 naaşa daha ulaşıldı. Kazada can kaybı 17'ye yükselirken kayıp 11 kişi aranıyor. Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş, hakim karşısına çıktı. Savcı, Göktaş'ın 3 suçlamadan cezalandırılmasını ve tahliyesini istedi. Göktaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 11 ay 20 gün, halka kin ve düşmanlığı alenen tahrik suçundansa 7 ay 15 gün hapis cezası çarptırılmasına karar verildi. Suçu ve suçlu övme suçundan beraat eden Göktaş'ın hükümle birlikte tahliyesine karar verildi. Haber Radar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram, tablo itibarıyla karşı taraftaki şahıs hiçbir hukuki geçerliliği veya resmiyeti olmaksızın Meta'yı bir şekliyle Kayseri Radar markasının kendisine ait olduğunu ikna ederek ya da arabuluculuk belgesi, noter kağıdını kullanarak Meta'ya mahkeme delili olarak sundu. Meta ile hukuki görüşmelerimiz sonrasında hukuki haklarımızı elde edeceğiz ve sayfalarımıza yeniden kavuşacağız. Biz artık Haber Radar'dayız dedi. Bayram şunları söyledi.
4: Haber Radar markasını tüm mecralarımız ve alanda çevirdik. Mahkeme süreçleri bitinceye kadar ve şahsın iddiasının karşı ispatı net olarak çözülünceye kadar ve piyasa ve ortalık aydınlanıncaya kadar bizim markamızın gölgesi altında bizi taklit etmeye çalışarak sonra da ortaya çıkıp ben Kayseri Radar'ım diyerek hikaye oluşturmaya çalışan şahıs ve şahıslara müsaade etmeyeceğiz. Bunun için biz artık Haber Radar'ız. Radyo Radar'ımız devam ediyor, işte Radar'ımız devam ediyor ama sayfa mecra olarak biz artık Haber Radar'ız.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Ali Taş, fon soruşturmasıyla ilgili kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe el attı dedi. Yeni Parti Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas teşkilatlarında yapılan ön seçimlerin ardından ilçe başkanları belli oldu. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, emniyet teşkilatında yaşanan iş bırakma eylemlerini desteklediklerini belirterek, emniyet teşkilatımızda yaşanan intihar vakalarına, giderek ağırlaşan geçim sıkıntısına, ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlara dikkat çekmek amacıyla alınan iş bırakma eylemi kararının il temsilciliği olarak bizler de destekliyoruz dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon işlemleri tamamlanan tarihi Gökhan'ı Kapalı Çarşı esnafıyla birlikte gezerek yaptığı açıklamada, restorasyonu büyük bir titizlikle tamamladığımız tarihi Gökhan'ı, tarihi Kapalı Çarşı esnafımızla birlikte gezerek istişarelerde bulunduk dedi. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ağcaşar Mahallesi'ndeki ana yol ve mesire alanının çalışmalarının başladığını belirterek, Ağcaşar'ımıza hem daha güvenli ve modern bir yol, hem de hemşehrilerimizin aileleriyle güzel vakit geçirebileceği yeni bir mesire alanı kazandırıyoruz dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, yapımı devam eden Sinan Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada, yapımı hızla devam eden yeni Sinan Kütüphanemizde 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize kucak açacak sıcacık bir bilgi yuvası daha inşa ediyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde hayata geçirilecek Dağ Kızağı projesinde çalışmalar sürüyor. Dağ Kızağı tesisinin dikkat çeken özelliklerinden biri de gece kızak deneyimi olacak. Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Borsası ve Kayseri Barosu hafta sonu seçime gidiyor. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bağırtlak kuşunu avlayan bir kişiyle kaçak avlanan bir kişi yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen göreve başladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen için karşılama töreni düzenledi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
6: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
1: Şimdi reklamlar.
7: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün semt pazarları. Esenyurt semt pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cezit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan, Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi, No 32, Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar oldu. Toplantı sonrasında Erdoğan şunları söyledi.
2: 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Bu sene güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek temasıyla düzenlenen görüşmelerin ikinci gününde 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Konuşmamızda daha adil, temsil gücü yüksek, güven ve refahın hakim olduğu yeni bir düzenin reçetesini 5 madde halinde dünya ile paylaştık. Filistin, Rusya, Ukrayna ve İran başta olmak üzere çevremizde yaşanan savaş ve çatışmaların çözümüne ilişkin kanaatlerimizi dile getirdik. Tabii biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız.
1: CHP'nin 3 günlük Bolu kampında kapalı toplantılarda söz alan bazı milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için onursal genel başkan yakıştırmasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktöring AŞ ve Özata Denizcilik Şirketi ile bağlantısı bulunduğu belirtilen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere külliyede bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda kurumlar arası eş güdümün önemine vurgu yapıldı. TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil eğitim uçağı Hürkuş, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Eğitimde dışa bağımlılığı bitiren ve Hürjet'ten kanı uzanan yerli ekosistemin temel taşı olan Hürkuş, geleceğin pilotlarını milli kanatlarla gökvatana hazırlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin haksız kazan sağlayanların burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi. Yeni anayasa için tam zamanı vurgusu yapan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi için atılan adımların siyasi bir kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazası sonrası yapılan aramalarda 2 naaşa daha ulaşıldı. Kazada can kaybı 17'ye yükselirken kayıp 11 kişi aranıyor. Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş, hakim karşısına çıktı.

0: Mahkeme süreçleri bitinceye kadar ve şahsın iddiasının karşı ispatı net olarak çözülünceye kadar ve piyasa ve ortalık aydınlanıncaya kadar bizim markamızın gölgesi altında bizi taklit etmeye çalışarak sonra da ortaya çıkıp ben Kayser Adar'ım diyerek hikaye oluşturmaya çalışan şahıs ve şahıslara müsaade etmeyeceğiz. Bunun için biz artık haber radarız. Radyo radarımız devam ediyor, işler radarımız devam ediyor ama sayfa mecra olarak biz artık haber radarız.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Ali Taşpon soruşturmasıyla ilgili kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe el attı dedi. Yeni Parti Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas teşkilatlarında yapılan ön seçimlerin ardından ilçe başkanları belli oldu. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, emniyet teşkilatında yaşanan iş bırakma eylemlerini desteklediklerini belirterek, emniyet teşkilatımızda yaşanan intihar vakalarına, giderek ağırlaşan geçim sıkıntısına, ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlara dikkat çekmek amacıyla alınan iş bırakma eylemi kararının il temsilciliği olarak bizler de destekliyoruz dedi. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon işlemleri tamamlanan tarihi Gökhan'ı Kapalı Çarşı esnafıyla birlikte gezerek yaptığı açıklamada, restorasyonu büyük bir titizlikle tamamladığımız tarihi Gökhan'ı, tarihi Kapalı Çarşı esnafımızla birlikte gezerek istişarelerde bulunduk dedi. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ağcaşar Mahallesi'ndeki ana yol ve mesire alanının çalışmalarının başladığını belirterek, Ağcaşar'ımıza hem daha güvenli ve modern bir yol, hem de hemşehrilerimizin aileleriyle güzel vakit geçirebileceği yeni bir mesire alanı kazandırıyoruz dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, yapımı devam eden Sinan Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada, yapımı hızla devam eden yeni Sinan Kütüphanemizde 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize kucak açacak sıcacık bir bilgi yuvası daha inşa ediyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde hayata geçirilecek Dağ Kızağı projesinde çalışmalar sürüyor. Dağ Kızağı tesisinin dikkat çeken özelliklerinden biri de gece kızak deneyimi olacak. Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Borsası ve Kayseri Barosu hafta sonu seçime gidiyor. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bağırtlak kuşunu avlayan bir kişiyle kaçak avlanan bir kişi yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen göreve başladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen için karşılama töreni düzenledi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi, No 32, Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 6238. Gel al içinse 0850 259 7997.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan, Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi, No 32, Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde havanın çok bulutlu, yer yer aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece, gece saatlerinde ise 10 derece olacak. İlçelerimizin tamamında aralıklı hafif sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar şu şekilde: Akkışlı 17, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı ve Tomarsa 18, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Sarız'da sıcaklık 19 derece, Develi ve Yahyalı 20, Yeşilhisar ise 21 derece seviyesinde olacak. Çevre illerde de yağışlı hava hakim. Yozgat 17, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde 18, Sivas 19 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda yağışlı havanın etkisindeki Ankara 19, İstanbul 21 derece, İzmir ise parçalı bulutlu ve 26 derece. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 46 ilde 383 arsayı bugün ve yarın açık arttırma yöntemiyle satışa sunacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, 2027 yılında Türk Hava Kuvvetleri'nde Hürkuş filolarını göreceğiz. 2028 yılının sonuna kadar 55 uçağın tamamını hava kuvvetlerimizin envanterine kazandırmayı planlıyoruz. Çok yakında Hürkuş'un ihracat haberlerini sizlerle paylaşmaya başlayacağız dedi. Pekin, iki ülke ekonomi heyetlerinin yaptığı görüşmelerde 30 milyar dolar değerinde mal ticaretinde gümrük tarifelerinin karşılıklı düşürülmesi, Çin'in ABD'den kömür ithalatı, tarım ürünleri ile finansal hizmetlerde karşılıklı pazar erişimi ve yapay zeka diyaloğu başlatması konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirdi. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Finansal Yatırım Holding AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına ve 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına, 2 tüzel kişi hakkında 2 yıl işlem yasağı uygulamasına ve 24 kişinin lisans ve yetki belgelerinin iptal edilmesine karar verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de sunum yapacak. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi'nin 5. toplantısı Azerbaycan Göygöl ilinde gerçekleştirildi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira, euro ise 55 lira 72 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6572 liradan, çeyrek altın ise 10722 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 6238. Genel içinse 0850 259 7997.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No 32 Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
4: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Uluslar Ligi'nde A milli takım İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Petev ile prensipte anlaşmaya vardı. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım, son dönemde taraflarla yaşanan kırgınlıklara ilişkin yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Çekya ile İngiltere arasında UEFA Uluslar A Ligi 3. grup maçını yönetecek. Maç bugün Türkiye saatiyle 21.45'te oynanacak. Milli judocular Kosova'da düzenlenen 23 yaş altı Balkan Şampiyonası'nda 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı. BTK Euro Cup'ta yeni sezon heyecanı başlıyor. C grubunda temsilcimiz Tofaş bugün Chemnitzer'i konuk edecek. Maç saat 20.00'da başlayacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle bültenimize başlıyoruz. Ben Serpil Yurdus Saver. Kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasında kritik gelişmeler var. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son kararla birlikte dosyada tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, ister piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur ifadelerini kullandı. Yolsuzlukla mücadele kapsamında bir diğer haber Kırıkkale'den geldi. Yaşayan Belediyesi'ne yönelik 4 yılda eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 zanlı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara merkezi yürütülen bir diğer önemli adli gelişmeyle devam ediyoruz. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kritik adımlar atıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. Şimdi siber suçlarla mücadeleye dönüyoruz. 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet verdiği belirlenen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan incelemelerde şebekenin son 3 yılı kapsayan dönemde tam 4 milyar 100 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu. İnternet ortamındaki sanal devriye faaliyetleri de hız kesmeden sürüyor. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 417 internet sitesine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gölek, hakemler dosyası soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Temiz futbol mesajı veren Bakan Gölek, Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzalanan başkanlık kararnamesiyle muhafazakar asker sayısının 1 milyar 550 bine çıkarılması talimatını verdi. 4,5 yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna Savaşı'nda hem Rusya hem de Ukrayna taraflarında kayıplar artarken verilen bu karar Ağustos ayında yapılan benzer bir artışın ardından geldi. ABD'nin Kanada'dan ithal ettiği bazı ürünlere uygulanan yasak bu gece yarısından hemen sonra yürürlüğe girdi. Bu adım iki ülke arasında on binlerce dolandırıcılık ürününe uygulanan ağır gümrük vergileriyle başlayan ticaret savaşının son halkası oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Katarlı arabulucular üzerinden ABD'ye sundukları önerilerin yanıtını beklediklerini belirterek, nükleer konuda herhangi bir taviz vermediklerini ve görüşmelerin yalnızca Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyledi. Yemen'de İran destekli Husilerle hükümet güçleri arasında çatışmalar ve Babül Mendeb Boğazı çevresindeki cephelerde şiddetlendi. Washington yönetimi ABD ile Çin'in üzerinde mutabakata vardı ve her iki ülkeden 30'ar milyar dolar ithalatı kapsayan daha elverişli gümrük vergisi çerçevesinin ayrıntılarını açıkladı. İran'ın bazı basın yayın organlarında yer alan nükleer konuda esneklik gösterdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu. İşgalci İsrail ordusunun Gazze şeridinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Şimdi reklamlar.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'ya göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan, Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 46 ilde 383 arsayı bugün ve yarın açık arttırma yöntemiyle satışa sunacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, 2027 yılında Türk Hava Kuvvetleri'nde Hürkuş filolarını göreceğiz. 2028 yılının sonuna kadar 55 uçağın tamamını hava kuvvetlerimizin envanterine kazandırmayı planlıyoruz. Çok yakında Hürkuş'un ihracat haberlerini sizlerle paylaşmaya başlayacağız dedi. Pekin, iki ülke ekonomi heyetlerinin yaptığı görüşmelerde 30 milyar dolar değerinde mal ticaretinde gümrük tarifelerinin karşılıklı düşürülmesi, Çin'in ABD'den kömür ithalatı, tarım ürünleri ile finansal hizmetlerde karşılıklı pazar erişimi ve yapay zeka diyaloğu başlatması konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirdi. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Finansal Yatırım Holding AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına ve 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına, 2 tüzel kişi hakkında 2 yıl işlem yasağı uygulamasına ve 24 kişinin lisans ve yetki belgelerinin iptal edilmesine karar verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de sunum yapacak. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi'nin 5. toplantısı Azerbaycan Göygöl ilinde gerçekleştirildi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira, euro ise 55 lira 72 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6572 liradan, çeyrek altın ise 10722 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde havanın çok bulutlu, yer yer aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece, gece saatlerinde ise 10 derece.

Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erciyes Evler Mahallesi'nde Ünzile Mustafa Öz Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaatının tamamlandığını belirterek, mahallemizin ihtiyacı olan aile sağlığı merkezimizin inşaatını kıymetli hayırseverimizin desteğiyle tamamladık dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, Halk Eğitim Merkezi'nde açık liseye kayıt yaptırmak için hafızlık kursuna kayıt olma zorunluluğu olduğunu ifade ederek duruma tepki gösterdi. Yücel şunları söyledi.
2: Bu kursların kısaca neredeyse hepsi hayali. Bugün gittim, baktım bu kursun olması gerektiği günde ne öğrenci var, ne okulda öğretmen, ne de kurs için dışarıda bekleyen var. Burada öğrencilerin bir üst okula kaydolabilmesi için paravan bir kurs kurmuş oluyor. Ve burada veliler çocuklar için önce kayıt parası, sonra belki de ders başına bir ücret yatırmak zorunda. Onların amacı ne? Çocuklarına bir eğitim diploması alıp liseye, açık liseye daha doğrusu kaydettirebilmek. Burada sorulması gereken birkaç soru var. Bunun bir tanesi, neden çocukların eğitim hayatına devam edebilmeleri için hafızlık eğitimini zorunlu kılıyorsunuz? Veya halk eğitimde normalde alması gereken diğer dersleri niçin vermiyorsunuz? Ve neden halk eğitimleri denetlemiyorsunuz? Bize soru sorma fırsatını doğuruyorsunuz.
1: Sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik bilgilendirmede bulunan Veteriner Hekim Oda Başkanı Bülent Coşar şunları söyledi.
3: Şu anda bu dediğimiz uygulama yönetmeliğine istinaden 7 barınak, Büyükşehir'de dahil olmak üzere 8 barınağımız mevcuttur. Bunlar nüfusu 25 binin üzerinde olan ilçe belediyelerimizde zaruridir. Merkezde Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerimizde. Bunun yanında Bünyan, İncesu, bir tane de Yahyalı'da barınaklarımız mevcuttur. Diğer ilçelerimizde geri kalan yaklaşık 8 ilçemizde de dediğimiz gibi toplama merkezi adı altında istasyonlar var. Hayvanlar bu istasyonlara toplanıp Büyükşehir Belediye'mizin barınaklarına getirilmekte.
1: Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir mahallesinde elinde silahla gezen bir kişi kısa süreli paniğe neden oldu. Silah oyuncak çıkarken şahıs gözaltına alındı. Kayseri Muay Thai İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Gazilerimiz Muay Thai Şampiyonası sona erdi. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 22 lira 47 kuruş, motorine 3 lira 60 kuruş ve LPG'ye 1 lira 48 kuruş, 1 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde zam gelmesi bekleniyor. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'ya göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan, Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi, No 32, Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle bültenimize başlıyoruz. Ben Serpil Yurdus Savar. Kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasında kritik gelişmeler var. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son kararla birlikte dosyada tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, ister piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur ifadelerini kullandı. Yolsuzlukla mücadele kapsamında bir diğer haber Kırıkkale'den geldi. Yahşiyan Belediyesi'ne yönelik 4 yada eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 zanlı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara merkezi yürütülen bir diğer önemli adli gelişmeyle devam ediyoruz. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kritik adımlar atıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. Şimdi siber suçlarla mücadeleye dönüyoruz. 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet verdiği belirlenen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan incelemelerde şebekenin son 3 yılı kapsayan dönemde tam 4 milyar 100 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu. İnternet ortamındaki sanal devriye faaliyetleri de hız kesmeden sürüyor. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 417 internet sitesine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakemler dosyası soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Temiz futbol mesajı veren Bakan Gürlek, Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Uluslar Ligi'nde A milli takım İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Petev'le prensipte anlaşmaya vardı. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım, son dönemde taraflarla yaşanan kırgınlıklara ilişkin yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Çekya ile İngiltere arasında UEFA Uluslar A Ligi 3. grup maçını yönetecek. Maç bugün Türkiye saatiyle 21.45'te oynanacak. Milli judocular Kosova'da düzenlenen 23 yaş altı Balkan Şampiyonası'nda 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı. BTK Euro Cup'ta yeni sezon heyecanı başlıyor. C grubunda temsilcimiz Tofaş bugün Chemnitzer'i konuk edecek. Maç saat 20.00'da başlayacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
1: Radyo Radar 91.8.
2: Dilerim yüzüne güler.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzalanan başkanlık kararnamesiyle muhafazakar asker sayısının 1 milyar 550 bine çıkarılması talimatını verdi. 4,5 yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna Savaşı'nda hem Rusya hem de Ukrayna taraflarında kayıplar artarken verilen bu karar Ağustos ayında yapılan benzer bir artışın ardından geldi. ABD'nin Kanada'dan ithal ettiği bazı ürünlere uygulanan yasak bu gece yarısından hemen sonra yürürlüğe girdi. Bu adım iki ülke arasında on binlerce dolandırıcılık ürününe uygulanan ağır gümrük vergileriyle başlayan ticaret savaşının son halkası oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Katarlı arabulucular üzerinden ABD'ye sundukları önerilerin yanıtını beklediklerini belirterek, nükleer konuda herhangi bir taviz vermediklerini ve görüşmelerin yalnızca Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyledi. Yemen'de İran destekli Husilerle hükümet güçleri arasında çatışmalar ve Babül Mendeb Boğazı çevresindeki cephelerde şiddetlendi. Washington yönetimi ABD ile Çin'in üzerinde mutabakata vardı ve her iki ülkeden 30'ar milyar dolar ithalatı kapsayan daha elverişli gümrük vergisi çerçevesinin ayrıntılarını açıkladı. İran'ın bazı basın yayın organlarında yer alan nükleer konuda esneklik gösterdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu. İşgalci İsrail ordusunun Gazze şeridinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'ya göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan, Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 46 ilde 383 arsayı bugün ve yarın açık arttırma yöntemiyle satışa sunacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, 2027 yılında Türk Hava Kuvvetleri'nde Hürkuş filolarını göreceğiz. 2028 yılının sonuna kadar 55 uçağın tamamını hava kuvvetlerimizin envanterine kazandırmayı planlıyoruz. Çok yakında Hürkuş'un ihracat haberlerini sizlerle paylaşmaya başlayacağız dedi. Pekin, iki ülke ekonomi heyetlerinin yaptığı görüşmelerde 30 milyar dolar değerinde mal ticaretinde gümrük tarifelerinin karşılıklı düşürülmesi, Çin'in ABD'den kömür ithalatı, tarım ürünleri ile finansal hizmetlerde karşılıklı pazar erişimi ve yapay zeka diyaloğu başlatması konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirdi. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Finansal Yatırım Holding AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına ve 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına, 2 tüzel kişi hakkında 2 yıl işlem yasağı uygulamasına ve 24 kişinin lisans ve yetki belgelerinin iptal edilmesine karar verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de sunum yapacak. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi'nin 5. toplantısı Azerbaycan Göygöl ilinde gerçekleştirildi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira, euro ise 55 lira 72 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6572 liradan, çeyrek altın ise 10722 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde havanın çok bulutlu, yer yer aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece, gece saatlerinde ise 10 derece olacak. İlçelerimizin tamamında aralıklı hafif sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar şu şekilde: Akkışlı 17, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı ve Tomarsa 18, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Sarız'da sıcaklık 19 derece, Develi ve Yahyalı 20, Yeşilhisar ise 21 derece seviyesinde olacak. Çevre illerde de yağışlı hava hakim. Yozgat 17, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde 18, Sivas 19 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda yağışlı havanın etkisindeki Ankara 19, İstanbul 21 derece, İzmir ise parçalı bulutlu ve 26 derece. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erciyes Evler Mahallesi'nde Ünzile Mustafa Öz Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaatının tamamlandığını belirterek, mahallemizin ihtiyacı olan aile sağlığı merkezimizin inşaatını kıymetli hayırseverimizin desteğiyle tamamladık dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, Halk Eğitim Merkezi'nde açık liseye kayıt yaptırmak için hafızlık kursuna kayıt olma zorunluluğu olduğunu ifade ederek duruma tepki gösterdi. Yücel şunları söyledi.
2: Bu kursların kısaca neredeyse hepsi hayali. Bugün gittim, baktım bu kursun olması gerektiği günde ne öğrenci var, ne okulda öğretmen, ne de kurs için dışarıda bekleyen var. Burada öğrencilerin bir üst okula kaydolabilmesi için paravan bir kurs kurmuş oluyor. Ve burada veliler çocuklar için önce kayıt parası, sonra belki de ders başına bir ücret yatırmak zorunda. Onların amacı ne? Çocuklarına bir eğitim diploması alıp liseye, açık liseye daha doğrusu kaydettirebilmek. Burada sorulması gereken birkaç soru var. Bunun bir tanesi, neden çocukların eğitim hayatına devam edebilmeleri için hafızlık eğitimini zorunlu kılıyorsunuz? Veya halk eğitimde normalde alması gereken diğer dersleri niçin vermiyorsunuz? Ve neden halk eğitimleri denetlemiyorsunuz? Bize soru sorma fırsatını doğuruyorsunuz.
1: Sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik bilgilendirmede bulunan Veteriner Hekim Oda Başkanı Bülent Coşar şunları söyledi.
3: Şu anda bu dediğimiz uygulama yönetmeliğine istinaden 7 barınak, Büyükşehir'de dahil olmak üzere 8 barınağımız mevcuttur. Bunlar nüfusu 25 binin üzerinde olan ilçe belediyelerimizde zaruridir. Merkezde Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerimizde. Bunun yanında Bünyan, İncesu, bir tane de Yahyalı'da barınaklarımız mevcuttur. Diğer ilçelerimizde geri kalan yaklaşık 8 ilçemizde de dediğimiz gibi toplama merkezi adı altında istasyonlar var. Hayvanlar bu istasyonlara toplanıp Büyükşehir Belediye'mizin barınaklarına getirilmekte.
1: Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir mahallesinde elinde silahla gezen bir kişi kısa süreli paniğe neden oldu. Silah oyuncak çıkarken şahıs gözaltına alındı. Kayseri Muay Thai İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Gazilerimiz Muay Thai Şampiyonası sona erdi. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 22 lira 47 kuruş, motorine 3 lira 60 kuruş ve LPG'ye 1 lira 48 kuruş 1 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde zam gelmesi bekleniyor. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
5: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Tuğçe Kandemir Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Zelişah ve Mustafa, Musti Kusti, Doğu Demirkol, ayrıca tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri.
6: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklere müzik keyfiyle başlıyoruz. Pop müziğin sevilen sesi Tuğçe Kandemir en popüler şarkılarıyla 2 Ekim günü saat 21'de sahne alıyor. Büyüleyici mum ışığı atmosferiyle öne çıkan Candles and Echoes gösterisi 1 Ekim günü saat 20.15'te müzikseverlerle buluşuyor. Doyasıya bir müzik ziyafeti vadiden Zelişah ve Mustafa konseri ise 1 Ekim günü saat 20'de dinleyicileriyle buluşacak. Mizah ve kahkaha dolu stand-up gösterilerinde ise üslubuyla fark yaratan Doğu Demirkol 2 Ekim günü saat 20.30'da seyircisine neşeli anlar yaşatırken Musti Kusti yeni gösterisiyle 30 Eylül tarihinde Kayseri sahnelerinde olacak. Tiyatro sahnelerinde ise adeta bir edebiyat ve sahne şöleni var. Türk edebiyatının unutulmaz klasiği Kırk Mansolu Madonna 28 Eylül günü saat 20.30'da perdelerini açacak. Geleneksel ile moderni harmanlayan eğlenceli tiyatro oyunu Düğün ya da Davul 1-2-3 Ekim tarihlerinde, oyunculuk performanslarının öne çıktığı Tirat Gecesi ise 3 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Tolstoy'un dünyaca ünlü ölümsüz eseri Anna Karina 4 Ekim tarihinde, Reşat Nuri Güntekin'in duygu yüklü başyapıtı Çalı Kuşu ise yine 4 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Komedi türünde Deli Bayramı tiyatro oyunu ise izleyenleri kahkahaya davet ederken, gece yarısı kütüphane Kütüphanesi oyunu ise 4 Ekim'de sahnede Kayserilerle buluşacak. Son olarak gizem ve gerilim dolu Kütüphanedeki Ceset oyunu tiyatro severlerle buluşuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise korku türünde Üç Harfliler Mühür, aksiyon türünde İsyan, komedi türünde Damat Mektebi, animasyon ve macera türünde Kristal Gezegen Yeni Dünya, komedi ve aile türünde Kahraman Köpek Charlie, aksiyon ve macera türünde Avengers Endgame Encore, çocuklar için Prenses ve Şövalye Yaşam İksiri ve Kartopu oyunları sizlerle birlikte olacak.
5: Bu haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
6: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
9: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
10: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
11: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
12: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle bültenimize başlıyoruz. Ben Serpil Yurdus Savar. Kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasında kritik gelişmeler var. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son kararla birlikte dosyada tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, ister piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur ifadelerini kullandı. Yolsuzlukla mücadele kapsamında bir diğer haber Kırıkkale'den geldi. Yahşiyan Belediyesi'ne yönelik 4 yada eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 zanlı adliye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara merkezi yürütülen bir diğer önemli adli gelişmeyle devam ediyoruz. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kritik adımlar atıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. Şimdi siber suçlarla mücadeleye dönüyoruz. 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet verdiği belirlenen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan incelemelerde şebekenin son 3 yılı kapsayan dönemde tam 4 milyar 100 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu. İnternet ortamındaki sanal devriye faaliyetleri de hız kesmeden sürüyor. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 417 internet sitesine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gölek, hakemler dosyası soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Temiz futbol mesajı veren Bakan Gölek, Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Uluslar Ligi'nde A milli takım İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Petev'le prensipte anlaşmaya vardı. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım, son dönemde taraflarla yaşanan kırgınlıklara ilişkin yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Çekya ile İngiltere arasında UEFA Uluslar A Ligi 3. grup maçını yönetecek. Maç bugün Türkiye saatiyle 21.45'te oynanacak. Milli judocular Kosova'da düzenlenen 23 yaş altı Balkan Şampiyonası'nda 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı. BTK Euro Cup'ta yeni sezon heyecanı başlıyor. C grubunda temsilcimiz Tofaş bugün Chemnitzer'i konuk edecek. Maç saat 20.00'da başlayacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
1: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzalanan başkanlık kararnamesiyle muhafazakar asker sayısının 1 milyar 550 bine çıkarılması talimatını verdi. 4,5 yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna Savaşı'nda hem Rusya hem de Ukrayna taraflarında kayıplar artarken verilen bu karar Ağustos ayında yapılan benzer bir artışın ardından geldi. ABD'nin Kanada'dan ithal ettiği bazı ürünlere uygulanan yasak bu gece yarısından hemen sonra yürürlüğe girdi. Bu adım iki ülke arasında on binlerce dolandırıcılık ürününe uygulanan ağır gümrük vergileriyle başlayan ticaret savaşının son halkası oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Katarlı arabulucular üzerinden ABD'ye sundukları önerilerin yanıtını beklediklerini belirterek, nükleer konuda herhangi bir taviz vermediklerini ve görüşmelerin yalnızca Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyledi. Yemen'de İran destekli Husilerle hükümet güçleri arasında çatışmalar ve Babül Mendeb Boğazı çevresindeki cephelerde şiddetlendi. Washington yönetimi ABD ile Çin'in üzerinde mutabakata vardı ve her iki ülkeden 30'ar milyar dolar ithalatı kapsayan daha elverişli gümrük vergisi çerçevesinin ayrıntılarını açıkladı. İran'ın bazı basın yayın organlarında yer alan nükleer konuda esneklik gösterdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu. İşgalci İsrail ordusunun Gazze şeridinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.
2: Mevsimler geçerken, temmuz gelir giderken, o yeşil gözlerinde.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 46 ilde 383 arsayı bugün ve yarın açık arttırma yöntemiyle satışa sunacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, 2027 yılında Türk Hava Kuvvetleri'nde Hürkuş filolarını göreceğiz. 2028 yılının sonuna kadar 55 uçağın tamamını hava kuvvetlerimizin envanterine kazandırmayı planlıyoruz. Çok yakında Hürkuş'un ihracat haberlerini sizlerle paylaşmaya başlayacağız dedi. Pekin, iki ülke ekonomi heyetlerinin yaptığı görüşmelerde 30 milyar dolar değerinde mal ticaretinde gümrük tarifelerinin karşılıklı düşürülmesi, Çin'in ABD'den kömür ithalatı, tarım ürünleri ile finansal hizmetlerde karşılıklı pazar erişimi ve yapay zeka diyaloğu başlatması konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirdi. Sermaye Piyasası Kurulu, Terra Finansal Yatırım Holding AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına ve 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına, 2 tüzel kişi hakkında 2 yıl işlem yasağı uygulamasına ve 24 kişinin lisans ve yetki belgelerinin iptal edilmesine karar verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de sunum yapacak. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi'nin 5. toplantısı Azerbaycan Göygöl ilinde gerçekleştirildi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira, euro ise 55 lira 72 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6572 liradan, çeyrek altın ise 10722 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölge genelinde havanın çok bulutlu, yer yer aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece, gece saatlerinde ise 10 derece olacak. İlçelerimizin tamamında aralıklı hafif sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar şu şekilde: Akkışlı 17, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı ve Tomarsa 18, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Sarız'da sıcaklık 19 derece, Develi ve Yahyalı 20, Yeşilhisar ise 21 derece seviyesinde olacak. Çevre illerde de yağışlı hava hakim. Yozgat 17, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde 18, Sivas 19 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda yağışlı havanın etkisindeki Ankara 19, İstanbul 21 derece, İzmir ise parçalı bulutlu ve 26 derece. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erciyes Evler Mahallesi'nde Ünzile Mustafa Öz Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaatının tamamlandığını belirterek, mahallemizin ihtiyacı olan aile sağlığı merkezimizin inşaatını kıymetli hayırseverimizin desteğiyle tamamladık dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, Halk Eğitim Merkezi'nde açık liseye kayıt yaptırmak için hafızlık kursuna kayıt olma zorunluluğu olduğunu ifade ederek duruma tepki gösterdi. Yücel şunları söyledi.
2: Bu kursların kısaca neredeyse hepsi hayali. Bugün gittim, baktım bu kursun olması gerektiği günde ne öğrenci var, ne okulda öğretmen, ne de kurs için dışarıda bekleyen var. Burada öğrencilerin bir üst okula kaydolabilmesi için paravan bir kurs kurmuş oluyor. Ve burada veliler çocuklar için önce kayıt parası, sonra belki de ders başına bir ücret yatırmak zorunda. Onların amacı ne? Çocuklarına bir eğitim diploması alıp liseye, açık liseye daha doğrusu kaydettirebilmek. Burada sorulması gereken birkaç soru var. Bunun bir tanesi, neden çocukların eğitim hayatına devam edebilmeleri için hafızlık eğitimini zorunlu kılıyorsunuz? Veya halk eğitimde normalde alması gereken diğer dersleri niçin vermiyorsunuz? Ve neden halk eğitimleri denetlemiyorsunuz? Bize soru sorma fırsatını doğuruyorsunuz.
1: Sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik bilgilendirmede bulunan Veteriner Hekim Oda Başkanı Bülent Coşar şunları söyledi.
3: Şu anda bu dediğimiz uygulama yönetmeliğine istinaden 7 barınak, Büyükşehir'de dahil olmak üzere 8 barınağımız mevcuttur. Bunlar nüfusu 25 binin üzerinde olan ilçe belediyelerimizde zaruridir. Merkezde Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerimizde. Bunun yanında Bünyan, İncesu, bir tane de Yahyalı'da barınaklarımız mevcuttur. Diğer ilçelerimizde geri kalan yaklaşık 8 ilçemizde de dediğimiz gibi toplama merkezi adı altında istasyonlar var. Hayvanlar bu istasyonlara toplanıp Büyükşehir Belediye'mizin barınaklarına getirilmekte.
1: Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir mahallesinde elinde silahla gezen bir kişi kısa süreli paniğe neden oldu. Silah oyuncak çıkarken şahıs gözaltına alındı. Kayseri Muay Thai İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Gazilerimiz Muay Thai Şampiyonası sona erdi. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 22 lira 47 kuruş, motorine 3 lira 60 kuruş ve LPG'ye 1 lira 48 kuruş 1 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde zam gelmesi bekleniyor. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'ya göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle bültenimize başlıyoruz. Ben Serpil Yurdus Saver. Kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasında kritik gelişmeler var. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son kararla birlikte dosyada tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, ister piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur ifadelerini kullandı. Yolsuzlukla mücadele kapsamında bir diğer haber Kırıkkale'den geldi. Yaşayan Belediyesi'ne yönelik 4 yıldır eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 zanlı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara merkezi yürütülen bir diğer önemli adli gelişmeyle devam ediyoruz. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kritik adımlar atıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. Şimdi siber suçlarla mücadeleye dönüyoruz. 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet verdiği belirlenen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan incelemelerde şebekenin son 3 yılı kapsayan dönemde tam 4 milyar 100 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu. İnternet ortamındaki sanal devriye faaliyetleri de hız kesmeden sürüyor. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 417 internet sitesine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gölek, hakemler dosyası soruşturması ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Temiz futbol mesajı veren Bakan Gölek, Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Uluslar Ligi'nde A milli takım İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Petev ile Prensip'te anlaşmaya vardı. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım, son dönemde taraflarla yaşanan kırgınlıklara ilişkin yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Çekya ile İngiltere arasında UEFA Uluslar A Ligi 3. grup maçını yönetecek. Maç bugün Türkiye saatiyle 21.45'te oynanacak. Milli judocular Kosova'da düzenlenen 23 yaş altı Balkan Şampiyonası'nda 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı. BTK Euro Cup'ta yeni sezon heyecanı başlıyor. C grubunda temsilcimiz Tofaş bugün Chemnitzer'i konuk edecek. Maç saat 20.00'da başlayacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
4: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: her yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzalanan başkanlık kararnamesiyle muhafazakar asker sayısının 1 milyar 550 bine çıkarılması talimatını verdi. 4,5 yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna Savaşı'nda hem Rusya hem de Ukrayna taraflarında kayıplar artarken verilen bu karar, Ağustos ayında yapılan benzer bir artışın ardından geldi. ABD'nin Kanada'dan ithal ettiği bazı ürünlere uygulanan yasak bu gece yarısından hemen sonra yürürlüğe girdi. Bu adım, iki ülke arasında on binlerce dolandırıcılık ürününe uygulanan ağır gümrük vergileriyle başlayan ticaret savaşının son halkası oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Katarlı arabulucular üzerinden ABD'ye sundukları önerilerin yanıtını beklediklerini belirterek, nükleer konuda herhangi bir taviz vermediklerini ve görüşmelerin yalnızca Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyledi. Yemen'de İran destekli Husilerle hükümet güçleri arasında çatışmalar ve Babül Mendeb Boğazı çevresindeki cephelerde şiddetlendi. Washington yönetimi ABD ile Çin'in üzerinde mutabakata vardı ve her iki ülkeden 30'ar milyar dolar ithalatı kapsayan daha elverişli gümrük vergisi çerçevesinin ayrıntılarını açıkladı. İran'ın bazı basın yayın organlarında yer alan nükleer konuda esneklik gösterdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu. İşgalci İsrail ordusunun Gazze şeridinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Şimdi reklamlar.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 46 ilde 383 arsayı bugün ve yarın açık arttırma yöntemiyle satışa sunacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, 2027 yılında Türk Hava Kuvvetleri'nde Hürkuş filolarını göreceğiz. 2028 yılının sonuna kadar 55 uçağın tamamını hava kuvvetlerimizin envanterine kazandırmayı planlıyoruz. Çok yakında Hürkuş'un ihracat haberlerini sizlerle paylaşmaya başlayacağız dedi. Pekin, iki ülke ekonomi heyetlerinin yaptığı görüşmelerde 30 milyar dolar değerinde mal ticaretinde gümrük tarifelerinin karşılıklı düşürülmesi, Çin'in ABD'den kömür ithalatı, tarım ürünleri ile finansal hizmetlerde karşılıklı pazar erişimi ve yapay zeka diyaloğu başlatması konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirdi. Sermaye Piyasası Kurulu, Terra Finansal Yatırım Holding AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına ve 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına, 2 tüzel kişi hakkında 2 yıl işlem yasağı uygulamasına ve 24 kişinin lisans ve yetki belgelerinin iptal edilmesine karar verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de sunum yapacak. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi'nin 5. toplantısı Azerbaycan Göygöl ilinde gerçekleştirildi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira, euro ise 55 lira 72 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6572 liradan, çeyrek altın ise 10722 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölge genelinde havanın çok bulutlu, yer yer aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece, gece saatlerinde ise 10 derece olacak. İlçelerimizin tamamında aralıklı hafif sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar şu şekilde: Akkışlı 17, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı ve Tomarsa 18, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Sarız'da sıcaklık 19 derece, Develi ve Yahyalı 20, Yeşilhisar ise 21 derece seviyesinde olacak. Çevre illerde de yağışlı hava hakim. Yozgat 17, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde 18, Sivas 19 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda yağışlı havanın etkisindeki Ankara 19, İstanbul 21 derece, İzmir ise parçalı bulutlu ve 26 derece. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erciyes Evler Mahallesi'nde Ünzile Mustafa Öz Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaatının tamamlandığını belirterek, mahallemizin ihtiyacı olan aile sağlığı merkezimizin inşaatını kıymetli hayırseverimizin desteğiyle tamamladık dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, Halk Eğitim Merkezi'nde açık liseye kayıt yaptırmak için hafızlık kursuna kayıt olma zorunluluğu olduğunu ifade ederek duruma tepki gösterdi. Yücel şunları söyledi.
2: Bu kursların kısaca neredeyse hepsi hayali. Bugün gittim, baktım bu kursun olması gerektiği günde ne öğrenci var, ne okulda öğretmen, ne de kurs için dışarıda bekleyen var. Burada öğrencilerin bir üst okula kaydolabilmesi için paravan bir kurs kurmuş oluyor. Ve burada veliler çocuklar için önce kayıt parası, sonra belki de ders başına bir ücret yatırmak zorunda. Onların amacı ne? Çocuklarına bir eğitim diploması alıp liseye, açık liseye daha doğrusu kaydettirebilmek. Burada sorulması gereken birkaç soru var. Bunun bir tanesi, neden çocukların eğitim hayatına devam edebilmeleri için hafızlık eğitimini zorunlu kılıyorsunuz? Veya halk eğitimde normalde alması gereken diğer dersleri niçin vermiyorsunuz? Ve neden halk eğitimleri denetlemiyorsunuz? Bize soru sorma fırsatını doğuruyorsunuz.
1: Sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik bilgilendirmede bulunan Veteriner Hekim Oda Başkanı Bülent Coşar şunları söyledi.
3: Şu anda bu dediğimiz uygulama yönetmeliğine istinaden 7 barınak, büyükşehirde dahil olmak üzere 8 barınağımız mevcuttur. Bunlar nüfusu 25 binin üzerinde olan ilçe belediyelerimizde zaruridir. Merkezde Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerimizde. Bunun yanında Bünyan, İncesu, bir tane de Yahyalı'da barınaklarımız mevcuttur. Diğer ilçelerimizde geri kalan yaklaşık 8 ilçemizde de dediğimiz gibi toplama merkezi adı altında istasyonlar var. Hayvanlar bu istasyonlara toplanıp Büyükşehir Belediye'mizin barınaklarına getirilmekte.
1: Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir mahallesinde elinde silahla gezen bir kişi kısa süreli paniğe neden oldu. Silah oyuncak çıkarken şahıs gözaltına alındı. Kayseri Muay Thai İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Gazilerimiz Muay Thai Şampiyonası sona erdi. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 22 lira 47 kuruş, motorine 3 lira 60 kuruş ve LPG'ye 1 lira 48 kuruş, 1 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde zam gelmesi bekleniyor. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 7997.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle bültenimize başlıyoruz. Ben Serpil Yurdus Saver. Kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasında kritik gelişmeler var. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son kararla birlikte dosyada tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, ister piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur ifadelerini kullandı. Yolsuzlukla mücadele kapsamında bir diğer haber Kırıkkale'den geldi. Yaşayan Belediyesi'ne yönelik 4 yılda eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 zanlı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara merkezi yürütülen bir diğer önemli adli gelişmeyle devam ediyoruz. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kritik adımlar atıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. Şimdi siber suçlarla mücadeleye dönüyoruz. 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet verdiği belirlenen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan incelemelerde şebekenin son 3 yılı kapsayan dönemde tam 4 milyar 100 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu. İnternet ortamındaki sanal devriye faaliyetleri de hız kesmeden sürüyor. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 417 internet sitesine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gölek, hakemler dosyası soruşturması ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Temiz futbol mesajı veren Bakan Gölek, Türk futbolunu güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Uluslar Ligi'nde A milli takım İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Petev ile Prensip'te anlaşmaya vardı. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım, son dönemde taraflarla yaşanan kırgınlıklara ilişkin yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Çekya ile İngiltere arasında UEFA Uluslar A Ligi 3. grup maçını yönetecek. Maç bugün Türkiye saatiyle 21.45'te oynanacak. Milli judocular Kosova'da düzenlenen 23 yaş altı Balkan Şampiyonası'nda 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı. BTK Euro Cup'ta yeni sezon heyecanı başlıyor. C grubunda temsilcimiz Tofaş bugün Chemnitzer'i konuk edecek. Maç saat 20.00'da başlayacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
4: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzalanan başkanlık kararnamesiyle muhafazakar asker sayısının 1 milyar 550 bine çıkarılması talimatını verdi. 4,5 yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna Savaşı'nda hem Rusya hem de Ukrayna taraflarında kayıplar artarken verilen bu karar Ağustos ayında yapılan benzer bir artışın ardından geldi. ABD'nin Kanada'dan ithal ettiği bazı ürünlere uygulanan yasak bu gece yarısından hemen sonra yürürlüğe girdi. Bu adım iki ülke arasında on binlerce dolandırıcılık ürününe uygulanan ağır gümrük vergileriyle başlayan ticaret savaşının son halkası oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Katarlı arabulucular üzerinden ABD'ye sundukları önerilerin yanıtını beklediklerini belirterek, nükleer konuda herhangi bir taviz vermediklerini ve görüşmelerin yalnızca Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyledi. Yemen'de İran destekli Husilerle hükümet güçleri arasında çatışmalar ve Babül Mendeb Boğazı çevresindeki cephelerde şiddetlendi. Washington yönetimi ABD ile Çin'in üzerinde mutabakata vardı ve her iki ülkeden 30'ar milyar dolar ithalatı kapsayan daha elverişli gümrük vergisi çerçevesinin ayrıntılarını açıkladı. İran'ın bazı basın yayın organlarında yer alan nükleer konuda esneklik gösterdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu. İşgalci İsrail ordusunun Gazze şeridinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 6238. Genel içinse 0850 259 7997.
0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde havanın çok bulutlu, yer yer aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece, gece saatlerinde ise 10 derece olacak. İlçelerimizin tamamında aralıklı hafif sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar şu şekilde: Akkışlı 17, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı ve Tomarsa 18, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Sarız'da sıcaklık 19 derece, Develi ve Yahyalı 20, Yeşilhisar ise 21 derece seviyesinde olacak. Çevre illerde de yağışlı hava hakim. Yozgat 17, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde 18, Sivas 19 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda yağışlı havanın etkisindeki Ankara 19, İstanbul 21 derece, İzmir ise parçalı bulutlu ve 26 derece. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Seni bana ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erciyes Evler Mahallesi'nde Ünzile Mustafa Öz Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaatının tamamlandığını belirterek, mahallemizin ihtiyacı olan aile sağlığı merkezimizin inşaatını kıymetli hayırseverimizin desteğiyle tamamladık dedi. İYİ Parti Kazım Yücel, Halk Eğitim Merkezi'nde açık liseye kayıt yaptırmak için hafızlık kursuna kayıt olma zorunluluğu olduğunu ifade ederek duruma tepki gösterdi. Yücel şunları söyledi.
2: Bu kursların kısaca neredeyse hepsi hayali. Bugün gittim, baktım bu kursun olması gerektiği günde ne öğrenci var, ne okulda öğretmen, ne de kurs için dışarıda bekleyen var. Burada öğrencilerin bir üst okula kaydolabilmesi için paravan bir kurs kurmuş oluyor. Ve burada veliler çocuklar için önce kayıt parası, sonra belki de ders başına bir ücret yatırmak zorunda. Onların amacı ne? Çocuklarına bir eğitim diploması alıp liseye, açık liseye daha doğrusu kaydettirebilmek. Burada sorulması gereken birkaç soru var. Bunun bir tanesi, neden çocukların eğitim hayatına devam edebilmeleri için hafızlık eğitimini zorunlu kılıyorsunuz? Veya halk eğitimde normalde alması gereken diğer dersleri niçin vermiyorsunuz? Ve neden halk eğitimleri denetlemiyorsunuz? Bize soru sorma fırsatını doğuruyorsunuz.
1: Sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik bilgilendirmede bulunan Veteriner Hekim Oda Başkanı Bülent Coşar şunları söyledi.
3: Şu anda bu dediğimiz uygulama yönetmeliğine istinaden 7 barınak, Büyükşehir'de dahil olmak üzere 8 barınağımız mevcuttur. Bunlar nüfusu 25 binin üzerinde olan ilçe belediyelerimizde zaruridir. Merkezde Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerimizde. Bunun yanında Bünyan, İncesu, bir tane de Yahyalı'da barınaklarımız mevcuttur. Diğer ilçelerimizde geri kalan yaklaşık 8 ilçemizde de dediğimiz gibi toplama merkezi adı altında istasyonlar var. Hayvanlar bu istasyonlara toplanıp Büyükşehir Belediye'mizin barınaklarına getirilmekte.
1: Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir mahallesinde elinde silahla gezen bir kişi kısa süreli paniğe neden oldu. Silah oyuncak çıkarken şahıs gözaltına alındı. Kayseri Muay Thai İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Gazilerimiz Muay Thai Şampiyonası sona erdi. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 22 lira 47 kuruş, motorine 3 lira 60 kuruş ve LPG'ye 1 lira 48 kuruş 1 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde zam gelmesi bekleniyor. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
5: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Tuğçe Kandemir Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Zelişah ve Mustafa, Mustik Husti, Doğu Demirkol, ayrıca tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri.
6: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklere müzik keyfiyle başlıyoruz. Pop müziğin sevilen sesi Tuğçe Kandemir en popüler şarkılarıyla 2 Ekim günü saat 21'de sahne alıyor. Büyüleyici mum ışığı atmosferiyle öne çıkan Candles and Echoes gösterisi 1 Ekim günü saat 20.15'te müzikseverlerle buluşuyor. Doyasıya bir müzik ziyafeti vadiden Zelişah ve Mustafa konseri ise 1 Ekim günü saat 20'de dinleyicileriyle buluşacak. Mizah ve kahkaha dolu stand-up gösterilerinde ise üslubuyla fark yaratan Doğu Demirkol 2 Ekim günü saat 20.30'da seyircisine neşeli anlar yaşatırken Mustik Husti yeni gösterisiyle 30 Eylül tarihinde Kayseri sahnelerinde olacak. Tiyatro sahnelerinde ise adeta bir edebiyat ve sahne şöleni var. Türk edebiyatının unutulmaz klasiği Kırk Mansolu Madonna 28 Eylül günü saat 20.30'da perdelerini açacak. Geleneksel ile moderni harmanlayan eğlenceli tiyatro oyunu Düğün ya da Davul 1-2-3 Ekim tarihlerinde, oyunculuk performanslarının öne çıktığı Tirat Gecesi ise 3 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Tolstoy'un dünyaca ünlü ölümsüz eseri Anna Karina 4 Ekim tarihinde, Reşat Nuri Güntekin'in duygu yüklü başyapıtı Çalıkuşu ise yine 4 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Komedi türünde Deli Bayramı tiyatro oyunu ise izleyenleri kahkahaya davet ederken, Gece Yarısı Kütüphanesi oyunu ise 4 Ekim'de sahnede Kayserilerle buluşacak. Son olarak gizem ve gerilim dolu kütüphanedeki ceset oyunu tiyatro severlerle buluşuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise korku türünde Üç Harfliler Mühür, aksiyon türünde İsyan, komedi türünde Damat Mektebi, animasyon ve macera türünde Kristal Gezegen Yeni Dünya, komedi ve aile türünde Kahraman Köpek Charlie, aksiyon ve macera türünde Avengers Endgame Encore, çocuklar için Prenses ve Şövalye Yaşam İksiri ve Kar Topu oyunları sizlerle birlikte olacak.
5: Bu haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
7: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
9: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
10: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
11: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.

0: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.
1: Efendim merhabalar, Radyo Radar'dayız. Geleceğe Mektupları programı ile karşınızdayız. Geleceğe mektup yazmaya, geleceğe güzel sözler bırakmaya gayret ettiğimiz program yine karşınızda. Kıymetli dostlar, şu anda araçlarından, evlerinden, iş yerlerinden sesimize tesadüf eden kıymetli dostlar, en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Gündem malum aile ile ilgili, gelecekle alakalı çok sıcak gündemler de oluyor. Biz bu konuları bu hafta çok kıymetli bir dostum ile, psikolog Ahmet Özen ile konuşmaya gayret edeceğiz bize ayrılan süre içerisinde. Ahmet Hocam hoş geldiniz.
2: Hocam hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Nazik davetiniz için teşekkür ederim öncelikle.
1: Biz vakit ayırıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hocam biliyorsunuz sizin de içinde bulunduğunuz, efendime söyleyeyim, birlikte yol aldığımız aile platformumuzda okulları gezdik, ailelerle buluştuk. İnsanları hatırlattık. Bizim dedik hayatımızın öznesi gençler, geleceğimizi şekillendirecek gençler ve aslında onlara dokunan siz ebeveynler, aileler, öğretmenler, her birimiz bu işi geleceğe inşa etmekle alakalı hem sorumluluk sahibiyiz dedik. Böyle farkındalık çalışmaları yaptık. Bize hatırlattık aslında. Bazı yanlışları gösterdik. Doğru bildiğimiz yanlışlar hakkında aman böyle yapmayalım dedik. Önemli tabii bunlar ama işte geçtiğimiz hafta Manisa Turgutlu'da yaşanan o elim olay, geçen sene efendime söyleyeyim Urfa'da ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylar bize acaba çocuklarımızı biz mi büyütüyoruz sorusunu tekrar tekrar önümüze getiriyor. Ve bu elim olaylarda gene sizin de takdir edeceğiniz gibi şöyle bir tespit yapmak zorunda kalıyoruz. Suça sürüklenen çocuklar kavramı var. Burada bu elim hadiseleri gerçekleştiren çocuklar aslında işte geçen sene anne öğretmen, baba emniyet müdürü, bu sene keza öyle bir aile ortamında büyüyen çocuklar. Sizinle yaptığımız seminerlerde de gördük. Aslında biz ev içerisinde konforunu sağladığımız çocuklarımız eğer nitelikli ilgi yapmaz isek, onlara vermez isek belki hemen yan odada başkalaşabiliyorlar. Çocuğumuzun zihnini değiştirebiliyorlar. Onun üzerinde oyun oynayabiliyor. Bugün sizin de uzmanlık alanınız olduğu için kıymetli hocam bu konular üzerine duralım istiyorum doğrusu. Tabii burada aile dinamikleri önemli. Çünkü geçen yayında da söyledik. Her okulun kapısına değil, okulun her koridoruna, hatta her öğrencinin başına polis diksek dahi biz asıl güvenliğin ailede, evde başladığına inanıyoruz. Bu da çok kıymetli. Öyle olunca da aile dinamikleri, aile içerisinde güvenli ortam önemli hale geliyor. Bu konuya nasıl bakıyorsunuz kıymetli hocam? Aile dinamikleri dediğimiz zaman o ailenin, o evin güvenli hale gelmesi konusunda ne yapmalıyız? Bu konuyu nasıl ele almalıyız?
2: Hocam öncelikle güzel ifade ettiniz. Yani aslında durumu kısa şekilde özetlemiş oldunuz. Şimdi sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi bir çocuğun anne babasıyla olan ilişkisi aslında her şey.
1: Evet.
2: Yani çünkü o ailenin içerisinde başlıyor.
1: İşte ilk rol modeller.
2: İlk öğretmen o.
1: Evet, ilk öğretmen, ilk rol modeller.
2: İlk rol modellerimiz o. İlk öğrendiğimiz, yani bize bir şeyler öğreten kişiler onlar.
1: Evet.
2: Dolayısıyla burada tabii ki ailenin faktörü birçok şekilde üstünde aslında bana kalırsa.
1: Doğru.
2: Şimdi biraz aile faktörlerinden tabii ki bahsedeceğiz. Ama ben öncelikle biraz şuna bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi bizim bu suça karışan grubumuz ergen grubu.
1: Evet.
2: ergen grubundan biraz bahsedelim ki yani
1: konu tam neyle, anlaşılsın.
2: Tabii neyle evet. karşı karşıya olduğumuzu daha iyi anlayalım. Şimdi hocam bizim ergen grubu dediğimiz aslında ne çocuk ne yetişkin. Tam ara bir form. Yani
1: bir rehbere ihtiyacı var ama çocukluktan da çıkmış.
2: Görülmeye de ihtiyacı var, bir rehbere
3: çok
2: de ihtiyacı var.
3: Çok doğru.
2: Yani ne bir çocuk ne bir evet. yetişkin. Şimdi bunun böyle dinleyicilerimizi de çok sıkmadan biraz kısa şeyinden bahsedeyim. Yani biyolojik kısmından bahsedeyim. Şimdi ergenlerin en temel farkı hocam, bizim şu beynimizin ön bölümünde prefrontal korteksimiz var.
1: Evet.
2: Şimdi bu ne işe yarıyor? Bu bizim muhakeme, mantık, akıl yürütme kısımlarından sorumlu bölgemiz. Bir insanda bu 20'li yaşların ortasına kadar gelişmeye devam ediyor.
1: 20'li yaşların ortasına kadar.
2: Evet. Evet. Yani 25'li yaşlara kadar gelişiyor hocam. Bu ne anlama geliyor? Yani sizin o çocuğunuz, ergenlik çağındaki çocuğunuz bir yetişkin kadar olayları muhakeme edip mantıklı kararlar veremiyor anlamına geliyor.
1: Evet.
2: Önce bunu bir bilmemiz lazım. Şimdi ikinci bahsedeceğimiz konu da şu. Beynin amigdala diye bir bölümü var. Bu bölüm duygulardan sorumlu olan bölüm. Yani duyguları düzenleme, duyguları işlemekten sorumlu olan bölüm. Ergenlik çağındaki çocuklarda da amigdala bir yetişkine göre çok daha aktif çalışıyor. Daha baskın çalışıyor. Bu ne anlama geliyor hocam? Bu da yani bu çocuklar duygusal davranmaya, dürtüsel davranmaya daha meyilliler. Mantık daha arka planda çalışıyor, duygular daha baskın çalışıyor. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Karşı karşıya olduğumuz grubu bilmemiz gerekiyor.
1: Evet.
2: Davranışlar nasıl şekilleniyor? Önce buna bir bilmiş olalım. Davranırken de buna göre davranalım. Tabii anne babayla ilişkisi var bir de ergen. Anne babayla olan ilişkide önemli olan şey şu aslında hocam. Şimdi burada biraz polyanacı davranmaya gerek yok. Yani herkesin ailesinde tartışma da olur. Herkesin ailesinde böyle bir şeyler de olur. Kopmalar da olur. Bunlar normal şeyler.
1: Zaten en büyük yanılgının uzmanlar şu anda bunu söylüyor. Kusursuz anne baba yoktur. Kusursuz çocuk yoktur. Kusursuz evlilik yoktur. Burada kusursuzluğu aramak bir yanılgıdır. Doğru mu hocam?
2: Muhakkak hocam. Tabii ki.
1: Evet.
2: Yani burada kusursuz diye bir şey yoktur.
1: Evet.
2: Burada önemli olan aslında istikrardır. Ya bu ne anlama geliyor? Yani bir çocuğa yaklaşırken sevgiyi, ilgiyi istikrarlı şekilde vermek. Yani
1: dozunda,
2: tabii.
1: Abartıya kaçmadan,
2: esirgemeden. Ama böyle dalgalı bir şekilde de seyretmeden. Yani bir gün çocuğa yüksek bir ilgi verip ertesi gün hayatında olmazsanız, özellikle boşanan çiftlerde daha çok gözlemliyoruz bunu.
1: Bu çok kıymetli bir konu, evet.
2: Bu durumlarda çocuğun duygusal hayatında bir istikrarsızlık söz konusu oluyor. Baba seviyor mu? Sevmiyor mu? Anne seviyor mu? Sevmiyor mu? Çünkü günden güne değişiyor davranışları.
1: Evet.
2: O yüzden diyorum zaten istikrarın yeri ayrıdır hocam. Bununla beraber tabii ki yani aile yaşantısının böyle güvenilir bir ortamda olması, olabildiğince sakin bir ortamda olması. Ya dediğim gibi tabii ki tartışma olabilir aile içerisinde ama bunu nasıl çözümlemeye çalışıyor aile?
1: Evet.
2: Mesela ailenin içerisinde şiddet var mı? Neden önemli? Yani bu şey değil, sadece çocuğa karşı olmak zorunda değil. Baba eşini de dövüyor olabilir.
1: Evet. Fiziksel şiddet de, mental şiddet de, o duygusal şiddet de önemli değil mi hocam?
2: Yani tabii ki hocam.
1: Şiddetin her türlüsünü evde yaşayan çocuklar bundan olumsuz etkilenecek.
2: Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yani çünkü dediğiniz gibi çocuklar bundan kesinlikle etkilenir. Daha önce de bahsetmiştik mesela daha önceki programlarımızda. Ne diyoruz? Çocuklar taklit ederek öğrenir.
1: Evet.
2: Gözlemleyerek öğrenir. Yani ya bu yanlış bir şeymiş, ben bunu yapmayayım demez. Baba onun rol modeli. Onu alır uygular. Bu sefer ev içerisinde şiddete sürekli aşina olan bir çocuk onu normal zannetmeye başlar. Normali o olur.
1: Evet.
2: Bu açıdan kritik bir konu hocam.
1: Bu çocuklarımızın biraz önce dediniz ya, görünme ve kabul görme çabası. Bu aslında 7'den 77 her yaşta bir yaptığımız işin görülmesini, yaptığımız işin takdir görmesini dileriz ama erkenlerde o her karakterin oturma, kişilik inşasını oturtma aşamasında galiba bir tık daha önemli. Çünkü orada güven, güvensizlik konuları, hı hı. o görünme, kabul edilme hissini evet. sizden dolduramazsa o boşluğu çok menfi yerlerde, olumsuz yerlerde doldurmak ihtiyaçtır. Oraya yönelmesinin de önüne geçmiş oluruz diye düşünüyorum hocam.
2: Muhakkak hocam, çünkü ergenlik ben de varım deme dönemi.
1: Evet.
2: Ben de varım deme dönemi. Yani evet. bir yetişkin bunun çok fazla kanıtlama ihtiyacı hissetmez ama o ergen işte yeni yetişkin oluyor. O yüzden varlığını kanıtlamaya çalışır. Zaten şimdi ilerleyen dakikalarda da ona değineceğiz. Yani bu aslında görülme ihtiyacı, görülmeme, değer görmeme. Yani biz bu saldırıları işleyen çocukların arka planında çoğunda bunu görüyoruz zaten. Yalnız çocuklar, değer görmeyen çocuklar, evet. Dışlanan çocuklar. Kendisini ne aile içerisinde ne okul çevresinde var edemeyen çocuklar.
1: Aslında bir ailesi olan, şimdi hocam biraz önce dediğiniz gibi çok erken yaşlarda anne babayı kaybetmiş, sokaklarda büyüyen, hı hı. işte suç ihtimali, işte madde bağımlısı çocuklar var. Elbette devletimiz bu konuda çok büyük ve önemli çalışmalar yapıyor. Emniyetimiz, diğer güvenlik birimlerimiz. Ama bugün tehlike evimizde annesi babası olan ailelerde, annesi babası yanında olan ailelerde ve anne baba da ilgilendiğini iddia ettiği. Ne yapalım? Odasını vermişiz, bilgisayarını vermişiz, harçlığını koyuyoruz. Bu yeterli gören aileler bugün belki biraz konumuz olmaya başladı.
2: Keşke hocam, yani maddi olarak ihtiyaçları karşılamak tek başına yetseydi.
1: Evet.
2: Öyle olmuyor
1: maalesef.
2: Ama. Yani
1: maalesef.
2: Bir çocuğu takip etmek gerekiyor. Yani o kadar günümüzde o kadar kopmuş durumda ki artık, hani çocukla olan aradaki mesafe. Bir de bu dönemde biraz daha şu çıkmaya başladı. Ben buna biraz karşıyım açıkçası. Yani sizin ergen çocuğunuzun tabii ki bir şeyi olacak, bir kendine ait bir yaşantısı olacak ama ya bir onun özel yaşantısı deyip hiçbir şeyine karışmamak, bu yanlış bir şey.
1: Takip merhamet dengesi diyoruz değil mi hocam? Yani tabii. bu ikisini güzel ayırt etmemiz lazım. Bizim çocuğumuza onun hayatıyla ilgili soru sorma tekniğimizi belki geliştirmemiz lazım. Ona tabii. kendisini kıymetli hissettirmek adına kendisini değerli olduğunu ve o açıdan sorduğumuzu belki hissettirmek lazım.
2: Kesinlikle. Ya hocam, bir çocuk değerli olduğunu şuradan hisseder zaten. Siz bir çocuğun değerini başarısına bağlamıyorsanız,
1: evet.
2: bir çocuğun değerini belli başlı davranış kalıplarına evet. bağlamıyorsanız, çok onun değerini onun varlığına, varlığıyla ilişkilendiriyorsanız o çocuk bunu hisseder zaten. Yani ben başarılı olmasam da benim annemin babamın gözündeki yerim başka. Bunu diyebiliyorsa çocuk bunu hissediyordur zaten.
1: Bugün bu eksik mi hocam?
2: Hocam
1: nasıl?
2: Bugün
1: mesela sizin onlarca yüzlerce danışanınız oluyor. Neden bu konuya muhatap sizsiniz? Çünkü çok güzel bir gözlem alanınız var. Hani güzel dediğim, çok bu konuda söylediğiniz şey kıymetli. Buradan şu anda bizi dinleyen ve takip eden kıymetli dostlara da söyleyelim. Siz bunları hem kitabi bilginin de ötesinde, yani uzmanlık alanınızın ötesinde, onlarca yüzer şehrin aslında bir nevi, efendime söyleyeyim, röntgenini çekiyorsunuz. O yüzden kıymetli buluyorum.
2: Sağ olun hocam.
1: Ve o yaşananlardan, örneklemlerden yola çıkarak tavsiyeleriniz çok kıymetli diye düşünüyorum hocam.
2: Hocam, burada şeyi çok gözlemliyoruz. Özellikle bize gelen kişilerden, başarıyla sevgiyi aynı ölçüt üzerinde ilişkilendirmek. Yani nedir işte, çocuk başarıyorsa, bir şeyleri yapıyorsa tamam, o zaman seni seviyoruz, sana değer veriyoruz. Ama işte bir şeyleri yapamadığı takdirde, yok sen bizim gözümüzden düşüyorsun.
1: Bu kıyaslama. Arada,
2: kıyaslama da giriyor tabii işin içerisine. Bu böyle açık seçki olmak zorunda da değil. Çocuk zaten anlar. Üstü kapalı olan da anlar. Ya bir bakar, örnek veriyorum. Bir şeyleri başardığında, üniversite sınavından iyi bir sonuç yaptığında ya da derslerini başarılı bir şekilde götürdüğünde babası daha iyi davranır, harçlığı daha fazla verir, daha güler yüzlü davranır. Ama orada bir düşüşe geçmeye başlasın. Babasının suratı asılmaya başlar. Onunla böyle çok fazla iletişime geçmez. Belki harçlığını azaltır. Bunu hissediyor çocuklar.
1: Ve mesela hocam şunu tavsiye edebilir miyiz ebeveynlere? Çocuğunuzun işte dediğimiz gibi bu standartlar elbette hani belli bir kesimi kapsasa da genel olarak çoğunlukta olduğu için söylüyorum. sadece çocuğumuzun notu ve akademik kariyer planından öte onun duygularını sormalıyız. Kendisini nasıl hissettiğini sormalıyız. Gününün nasıl geçtiğini, arkadaşlarla ilişkisini, sosyal faaliyetlerini, efendime söyleyeyim, tadında, dozunda sormak ve o alanda ilgi duymak ergeni rahatsız eder mi? Yoksa bu ilgi, ya benim annem ve babam benim her şeyimle ilgileniyor ve onlar benim bu dünyadaki en önemli sığınağım, en güvenli yerim, hissimi oluşturur.
2: Kesinlikle. İşte o yüzden güven ilişkisi hiçbir zaman zedelenmemeli. Güven ilişkisi zedelenmediğinde çocuk bunları anlatıyor zaten. Evet. Biz onu gözlemliyoruz.
1: Değil mi hocam?
2: Şimdi bizde de öyledir mesela. Çocuk bize gelmeye başlar. Artık ikinci, üçüncü seanstan itibaren bizde bir güven kazanmaya başlar.
1: Size o güveni almaz ise açılmıyor değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Yetişkinde, ergende.
2: Kesinlikle. Evet, güveni doğru. Almaya başladığında bir bakıyorsunuz annesine babasına anlatmadığı şeyleri bize anlatmaya başlıyor.
1: Evet.
2: Güven bu yüzden kritik. Ama tabii güven nereden geliyor? Güven de aslında şuradan geliyor. Yani ya ben bunu anneme babama anlatırım ama o benim yine de arkamda durur. Yani yanlış bir şeyse de eleştirir ama arkamda durur.
1: Çok doğru.
2: Onu verebilmekle ilgili hocam.
1: Çok doğru. Zaten yanlışı da söylemek lazım. Devamlı böyle pohpohlamak da dediniz ya, bu ifrat tefrit diyor işte büyükler. O aradaki dengeyi güzel tutmak lazım. Belki de çocuğumuz, ilgilendiğimiz kişi bizi... Hı-hı. Onunla alakalı iyi düşünen, kızsak da sevsek de kendisi hakkında iyi düşünen kişi olarak kodlaması lazım.
2: Kesinlikle hocam. İfrat tefrit, yani hani şey derler ya, eskiden baba bir dağdır derler mesela. Evet. Dağ olma nedeni ne? Yani seni yanlış yaptığında eleştirmeyecek olması değil. Yanlış yaptığında, yanlış da yapsan bir şekilde arkanda duracak olması. O güveni vermesi.
1: Çok doğru hocam.
2: Temel arka plandaki neden bu. Bir de şu da önemli ekstra. Sevdiğimizi söylüyoruz çocuklarımıza ama bunu biraz göstermeye çalışalım. Şeyin farkındayım, yani bu toplumlarda, bizim toplumumuzda biraz sevgiyi göstermek ayıp gibi algılanabiliyor. Geçmişten gelen öyle bir algı var. Ama çocuğa olan sevginizi göstermeniz sizden hiçbir şey eksiltmez.
1: Değil mi?
2: Çocukla aranızdaki kuvveti, sevgi bağını daha da kuvvetlendirir. Bununla birlikte dokunmayı da ihmal etmeyelim çocuklarımıza. Yani sevgimizi ifade ederken başını okşayalım, sırtını sıvazlayalım. Bunlar önemli şeyler çocuk yetiştirirken.
1: Bugün kaybettiğimiz şeylerden biri olarak görüyorum.
2: Maalesef öyle.
1: Maalesef. Eşler arasında da aynı farklı dozda ve modda olması bir gerçek ama eşler arasında da sevgi dilinin kullanılması, efendime söyleyeyim, günlük hayatın rutini içerisindeki yaşananların dışında belki o muhabbetin oluşması lazım. Biz çoğu sohbetlerimizde, efendime söyleyeyim, programlarımızda buna vurguluyoruz. Kayseri'de binlerce, on binlerce birbirinin aynısı belki hane var. İçinde mobilyası olan, mutfak eşyaları olan, beyaz eşyaları olan ama içi, oraya bir aile demek için oradaki en büyük faktörün muhabbet olduğu. O
2: tabii.
1: İşte iki eş arasında çocuklar varsa çocuklarla evin içerisinde o muhabbeti tesis etmek için ne yapmak lazım?
2: Tabii hocam? Akşam yemeğinde beraber oturabiliyor muyuz mesela sofraya? İşte,
1: bu çok önemli. Bu bizde hala devam ettiği için ben olmama ihtimalini düşünmüyorum. Ben çocukluğum zamanında oturmuşum. Kendi çocuklarım büyüdü, yetişkin oldu, şu anda evden ayrıldılar ama biz eşimle akşam yemek özel. Yani eşim beni arayıp gelme saatimi soruyorsa, işte o saate yemek hazırlayayım diyorsa, bu belki o aile meclisinin, o sadece yemek yenilen yer olarak görmedik biz hiçbir zaman. Hani büyüme çağımda da, evlilik çağımda da, çocuklarımı yetiştirdiğim zamanda da oralar küçük aile meclisi, belki günlük efendime söyleyeyim yaşadıklarımızın muhasebesinin yapıldığı, birbirimize ufak ufak notlar verdiğimiz, tavsiyeler verdiğimiz alanlar.
2: Tabii ki hocam.
1: Bu alanların eğer yoksa tesis edilmesini tavsiye edelim mi hocam?
2: Hocam kesinlikle. Ya bu bir muhabbettir, bu bir sevginin paylaşımıdır. Yani bu sadece aynı masa etrafında toplanıp yemek yemek değildir ki. Beraber olmaktır. Bir şeyleri paylaşmaktır orada.
1: Evet.
2: Bunları kaybettik. Tabii bazı örf ve adetlerin unutulması, bazı değerlerin unutulması aslında bunun buraya gelmesi konusunda yol açan şeylerden birisi tabii ki.
1: Mesela büyükler hanelerden çıktı deniyor. Bir yerde güzel bir tespitte bulundu bir uzmanımız. Dedi ki ya işte neneler, dedeler evlerden çıktı. Evlerde artık sığdıramaz hale geldik vesaire dedi. Ya bir şekilde belki günlük hayatın içerisinde evlerin fiziksel yapısı içerisinde evlerimize sığdıramıyoruz belki. Belki de şu anda ona zorlamamak da lazım. Çünkü bir şekilde evden ayrılmış, kendi yuvasını kurmuş hanımefendiler için de tekrar ya işte bütün problemlerin sebebi büyükleri evden çıkarmak. Hadi eve alalım kısmı öyle çok tabii. Ütopik. Belki de çok kolay değil ama gönlümüzden çıkarmayalım. Gönlümüzdeki yerlerini, onların efendime söyleyeyim muhabbetlerini hayatımızdan eksik etmeyelim gibi bir tespit olmuş uzmanın. Siz ne dersiniz?
2: Bazen sadece içten söylenilen bir nasılsın değil mi? Sorusu bile bir insanın iç dünyasında çok farklı anlamlara gelir. Kalbine dokunur.
1: Evet.
2: Yani ben biraz daha o yüzden bu davranışların ne kadar samimi yapıldığında tarafındayım evet. Daha çok.
1: Buradaki ana kelime samimiyet diyebiliriz aslında.
2: Samimiyet içten. Yani zoraki mi yapıyoruz? İçimizden geldiği için mi yapıyoruz?
1: Çok doğru hocam. Tabii ailede kurulan bu tesis, biraz önce bahsettiğimiz ve ana konularına temas ettiğimiz konuların dışında okul iklimi de var. Yani delikanlı, genç okula başladı. Ben büyük yaşlarda sanki lise gibi falan diyordum ama ilkokul seviyesinde de bu akran zorbalığı konusu ve akran zorbalığı yapan bu şekilde bulaşan çocukların ailelerinin kesinlikle bunu kabul etmemesi, benim çocuğum yapmaz diye çocuklarını parantez için söylüyorum ilahlaştırması ve üzerine konduramaması gibi sıkıntılardan dolayı aslında öğretmenlerimiz ve rehberlikçilerimiz de çaresiz kaldığına dair dönüşler yapıyorlar. Bu konuya nasıl bir giriş yaparsınız?
2: Hocam aslında noktaları çok ortak. Yani zorbalık yapan çocuğun arka planındaki dinamiklerle bu işte gerçekleşen okul saldırılarının arkasındaki dinamik çok benzer. Bu çocukların temel özellikleri genellikle diyelim tabii altını çizelim oranın. Yalnız olmaları, arkadaşlar tarafından dışlanmaları, işte kendilerine bir dünya yok sayılmaları kurumu. Hocam kendilerini var etmeye çalışan çocuklar bunlar.
1: Evet.
2: Ama
1: burada, benim de farkıma varın diye bağırıyorlar. Bunu bazen hırçınlıkla hocam değil mi?
2: Evet.
1: Yani bazen de saldırganlıkla veya çok sessizleşerek hani bir şekilde bunun sinyali veriliyor.
2: Hocam sinyal tabii ki veriliyor. Burada kritik olan şey siz çocuğunuzu ne kadar gözlemliyorsunuz?
1: Çok doğru.
2: Ne kadar takip ediyorsunuz?
1: Çok doğru.
2: Yani arkadaşlarının hangilerinin adını biliyorsunuz? Arkadaşları kim? Hani bu çocuğun farklı davrandığı bir durum var mı ortada? Ya da işte mesela bizim bazı erken uyarı sinyallerimiz vardır.
1: Evet.
2: Bunlar mesela çocuk şiddete meyilli mi?
1: Hmm.
2: Hayvanlara eziyet ediyor mu? Ateşe karşı mesela bir yoğun bir ilgisi var mı? Bunlar sinyal.
1: Önceden yok da başlıyor mu olarak değerlendirelim yoksa yani hiç fark etmedim yeni fark ediyorum gibi mi diyorsunuz hocam yoksa yani çocuğun doğuştan bu gibi şiddete meyli olabilir mi?
2: Hocam doğuştan değil de genelde ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar. Ya onu da aile fark eder yani takip ettiği müddetçe genellikle.
1: İşte aynı babası da çekmiş. Babası da böyle denebiliyor bazen. Böyle haşeri çocuklar için. Hani babası için senin gençliğin de böyleydi denebiliyor. Bu durum o değil değil mi? Yani
2: o değil hocam şöyle. Evet. Yaramaz açılsın olabilir bir çocuk. Söyledim, tabii tabii. Yaramaz olabilir bir çocuk.
1: Yaramazlıkla bu şiddet meyli o sinyal ayrı onu.
2: İkisi birbirinden farklı. Mesela biraz daha açalım bunu. Çocuk geliyor mesela ya hayvana eziyet ediyor. Şimdi yaramaz bir çocuk hayvana eziyet eder mi?
1: Etmez.
2: Etmez. Hem biraz daha böyle hareketli olur. Hırçın olur örnek veriyorum. Ama gidip de bir hayvanın canıyla oynamaz. Ya da gidip de bir arkadaşını dövmeye onu işte zor durumda bırakacak şekilde dövmeye şiddete bu kadar uç derecede başvurmaz. Bu biraz şiddete fazla kaymak, biraz öfke patlamalarının olması. Bir de şu da önemlidir. Çocukta empati var mı? Yani hissedebiliyor mu arkadaşının ne düşündüğünü? Vicdan var mı? Vicdan, empati bunların varlığı ne derecede? Siz bakıyorsunuz çocuğa mesela. Çocukta vicdan göremiyorsunuz. Empati göremiyorsunuz. Şiddet var. Hayvanlara eziyet
1: bunu
2: var.
1: Bunu anne baba gözlemleyecek değil mi hocam önce? Okulda öğretmen.
2: Tabii ki. Öğretmenlerimiz de gözlemleyecek, anne babalarımız da gözlemleyecek bunu.
1: Tamam.
2: Ve En kritik yer şurası. Çünkü ben en çok karşılaştığım şey bu. Bizim çocuğumuza olmaz. Bizim İşte, çocuğumuzun başına gelmez.
1: Benim çocuğum hayatta yapmaz. Heh. Demek ki ona karşı bir şey yapılmıştır ki onu kaldıramamıştır.
2: Evet.
1: İki tarafında
2: mantığa bürüme. Böyle bir şey yok ama.
1: Olabilir. Bunu ciddiye alalım. Ciddiye sevgili alalım. Dostlar, kıymetli dostlar, şu anda bizi izleyen, takip eden dostlar, lütfen benim çocuğum yapmaz, yapmazıysa dahi, sonuçta efendim, masum, suçsuz, efendim, bu konuyla alakası olmasa dahi bu konuyu ciddiye alalım. Çünkü akabinde ve devamında benim çocuğum yapmazdan öte bunun uzmanlarıyla, ilgili kişilerle bir büyüğe, bir olguna, yetişkine yakışır şekilde diyalog kurmaktan çekinmeyelim diyelim hocam?
2: Kesinlikle diyelim hocam. Yani çocuğunuzda böyle erken uyarı sinyalleri varsa bir uzmana götürürsünüz ve en fazla o size bir sorun olmadığını söyler. Ama diğer türlü bir sorun varsa burada.
1: Evet. Erken teşhisten. Heh,
2: götürmediyseniz onu böyle işte görüyoruz ya şu an bu okul saldırılarını. Evet. Böyle çok daha vehim, çok daha kötü sonuçlar doğuruyor.
1: Allah korusun. Onu soracaktım hocam. Erken uyarı sinyallerini o evde ebeveyn gördü. Baktaki çocuğunda olağanın dışında tepkiler var. Bu anne babanın kendi yapması gereken ilk şey ne olmalı?
2: Hocam böyle erken uyarı sinyalleri varsa, böyle farklı giden şeyler varsa ilk bir uzmana görünmeli bu konuda. Bir evet. Psikiyatrist de olur, psikolog da olur. Gözükmek önemli.
1: İşte çocuğuma deri teşhisi mi koyduracağım? Yani genelde olan, yani bir psikoloğa gittiğim zaman ya da bir psikiyatriste gitmeyi yanlış algılıyor. İşte sanki fişleniyor, etiketleniyor gibi algılanabiliyor. Sevgili dostlar, bugün bir danışmana, bir uzmana gitmek, midem ağrıdığında dahiliye gitmek gibi. Hı hı. Öyle değil mi hocam?
2: Kesinlikle.
1: Efendim söyleyeyim, yüzümde bir sivilce çıktığı zaman cildiye gitmek gibi olağan, normal ve ondan çok daha ehemmiyetli yaşadığımız olaylar bizi bunu gösteriyor.
2: Hocam bir farkı yok tabii de bizim toplumumuzda böyle bir etiketlenmiş nedense. Yani sizin kalbiniz ağrıdığında bir kardiyoloğa gidiyorsanız, ruhsal olarak bir sıkıntınız varsa da psikoloğa, psikiyatriye gidiyorsunuz.
1: Çok
2: bu kadar net aslında.
1: Gitmeliyiz. Belki mesela hocam, yani ben ulaşamıyorum. Buradan onu da söylemek lazım. İşte bazen ücretlerden dolayı, bazen nereye başvuracağını, müracaat edeceğini, nasıl bir yol izleyeceğini bilmeyen takipçilerimiz de olabilir. Onlara da böyle birkaç kelimeyle söylemek lazım. Bir kere bunu aile büyükleriyle de, hani böyle bir durum var diye güvendiğin, efendime söyleyeyim, kişilerle, sözü dinlenilir kişilerle konuşmak da önemli diye düşünüyorum. Sonra bu alanda birçok yerin hizmet verdiğini, işte danışmanlık merkezlerinin olduğunu, belki kurumlarımızın içerisinde olduğunu, profesyonel karşılık alabileceksek bütçemize göre öyle yerlerin olduğunu bilmek ve oraya gitmekten, oralara müracaat etmekten imtina etmememiz gerektiği bugün bir hakikat olarak karşımıza diyor.
2: Sağlık için önemli olan adım atmaktır.
1: Adım atmak.
2: Adım attıktan sonra niyetini gerisi gelir hocam. Niyet almak.
1: Çok doğru.
2: Aynen öyle.
1: Çok doğru. O niyeti almak önemli. Ve hocam belki şu başlığı mutlaka bugün konuşmamız lazım. Bütün bu saydığımız etkenler, işte çocuğumuzun evde o değişen sinyallerini aldık, ona göre tedbirler almaya çalıştık, evde iyi bir ebeveyn olduk vesaire, ama
2: şuraya bir parantez açabilir miyim?
1: Buyurun hocam.
2: Sonra hocam oraya geçelim, atlamayalım diye. Şimdi biz şeyden bahsettik, çocuğu takip etmekten bahsettik.
1: Evet.
2: Bir aile çocuğu takip ediyorsa genel olarak şunun farkına varır zaten: çocuk okulda yalnız.
1: Evet.
2: Arkadaşları yok.
1: Evet.
2: Zorbalanıyor mesela okulda.
1: Evet.
2: Ve okulda iyi giden hiçbir arkadaşlık ilişkisi yok. Aile bunun farkına varır zaten takip ediyorsa, evet, genel olarak.
1: Evet.
2: Şimdi bunu fark ettiği zaman aileye düşen şey ne hocam? Şu: çocuk baktık yani şeyde iyi bir ortam sağlayamıyor okulda. Okulla ilgili konular araştırılır tabii ki. Yani bu zorbalık çözülür gibi, evet, hocalarla,
1: okula,
2: öğretmenlerle,
1: müdüre, rehberlik şey mutlaka uğranması lazım.
2: Tabii. Onlara zaten mutlaka uğranılması gerekiyor. Ama onun dışında bu çocuk spora yönlendirilebilir. Sosyalleşebileceği başka kurs, etkinlik merkezlerine yönlendirilebilir.
1: Evet.
2: Orada ne olur? Çocuğun hem becerisi
1: çok doğru,
2: gelişir.
1: Çok doğru hocam.
2: Tabii. Evet. Yani hem becerisi gelişir. Bu becerisinin gelişmesi kendisine olan özgüvenini arttırır. Aynı zamanda da sosyalleşebileceği yeni bir ortam oluşturur. Okul dışında. Zaten okulda sosyalleşemiyor çocuk. bahsettiğimiz modele
1: evet,
2: göre
1: evet,
2: söylüyorum.
1: Evet, evet.
2: Bu ortamda yeni arkadaşlar edinir. Siz böyle olunca ne yapıyorsunuz? İşte bir şeyleri engelliyorsunuz.
1: Evet.
2: Çocuğa yeni bir şey veriyorsunuz. Umut veriyorsunuz. Yeni bağlanacağı bir yer veriyorsunuz. Belki bunlar bu şekilde takip edilebilse şu saldırılar gibi şeyler olmayacak belki
1: de. Evet, çok doğru. Peki aile içerisinde de olabiliyor. Ben parantezi kapatmadan girdi yapayım hocam. Dört kardeşi, beş kardeşi bir ailede. Çocukların hepsi aynı anne babadan olmasına rağmen aynı karaktere sahip değiller. Kimisi içine kapanık, kimisi asosyal olabiliyor. Biri çok sosyal, girişken. Efendim söyleyeyim, cevval, iş bitirici, tabiri caizse böyle tuttuğunu koparan bir tipken işte bir küçük kardeşi
2: utangaç,
1: içine kapanık olabiliyor. Ama bunlar aynı ortamda yetişiyorlar. Aileler burada ayrıcalık ama böyle bir farklı davranmak zorunda mı ya da nasıl davranmalı, o konuyu da sormak isterim doğrusu.
2: Şu utangaçlık üzerinden bahsedersek, evet. Utangaçlık da genelde şöyledir. Ya biz sosyal anksiyetesi olan kişiler de öyle ilerleriz genellikle. Bu kişiler böyle başkalarıyla iletişime geçmekten, birileriyle böyle etkileşime girmekten utanırlar,
1: evet.
2: Sıkılırlar.
1: Evet.
2: Bu kişilerin genelde çözümü şeydir hocam, kademeli olarak maruz bırakırız. Yani bizim ödevlendirmelerimiz olur çeşitli mesela. Deriz ki, ya işte bugün marketten şunu alacağım, kasiyerle konuşmaktan çekiniyorum. Kasiyerle konuşması gerekir mesela.
1: Evet.
2: Böyle yapa yapa kırılır mesela bunlar. Hani ailelere bu nasıl uyarlanabilir? Böyle utanan çocukları varsa onları biraz daha cesaretlendirip yönlendirebilir. İşte bir kasiyerle konuşmasına ya da biriyle iletişime geçmesine. Ama tabii çok zorlamadan yani.
1: Evet evet. Onu daha travmatik bir hale getirmemek
2: tabii
1: de lazım.
2: Daha travmatik bir hale getirmeden. Tabii.
1: Orada çok bilerek çalışmak lazım. Çok doğru. Çok doğru. Bunların hepsi ayrı ayrı kıymetli konular. Biz bazen başımıza geldiğinde ne yapacağımızı bilmiyoruz hocam. O yüzden bu söyledikleriniz kıymetli. Bazen gördüğümüzün problem olduğunu anlamayabiliyoruz. Problemi kabul etmemek gibi.
2: Evet.
1: Hani tedavinin, sizin belki de ilk söylediğiniz şey, yani tedavi, sizin tedavi edebilmeniz, uygun reçeteyi verebilmeniz için önce karşıdakinin o problemi kabul etmesi lazım.
2: Yüzleşmesi lazım.
1: Yüzleşmesi lazım. Problemliyim diyebilmesi ya da ben bu eksikliğimi gidermek istiyorum niyeti olması lazım. Bugün belki sosyal çevre içerisinde, toplum içerisinde çözemediğimiz birçok olayın ana sebebi kabullenmeyiş olarak da gözlemliyorum hocam ben.
2: Çok doğru, çok doğru hocam. Yani.
1: İşte belki de bu tespitler var, bu tespitleri doğuran, bu tespitleri meydana çıkaran, belki tetikleyen, hızlandıran sebeplerin en başında da biz 2 yıldır Kayseri Aile Platformu olarak da sahada, siz kıymetli uzmanlarımızla da görüşmelerimizde, aile danışmanlarımızla, psikologlarımızla, sosyologlarımızla, görüşmelerimize karşımıza çıkan bir dijital dünya anaforu diyorum ben onu, öyle tanımlıyorum. Var. Bu dijital dünyaya karşı nasıl bir pozisyon almalıyız? Ne kadar içinde olmalıyız? Ne kadar dışında olmalıyız? Yok mu saymalıyız? Yoksa onunla beraber doğru rehberlikler mi almalıyız? Neye karşı tedbir alıp yasaklamalıyız? Neresinde serbest bırakmalıyız konusu lebider ya bir konu. Yani bununla alakalı programlar zinciri yapsak üstesinden gelemeyiz. Konu, evet. Biz kısaca böyle ana başlıklarıyla bu dijital dünya ile alakalı ne söylemek istersiniz?
2: Hocam dijital dünya bence bu önceki bahsettiklerimiz kadar, en az onlar kadar önemli bir konu. Yani bu konuyla ilgili. Şimdi sosyal medya hocam öyle bir yer ki, yani şimdi sosyal medya bir kere temel olarak şuna hizmet ediyor dolaylı olarak. Biz ne dedik? Bu saldırıları yapan çocuklar görülmeyen çocuklar, yalnız çocuklar. Şimdi sosyal medyanın bir kere varlığı ya da ana akım medyaların, işte haberlerin sürekli olarak sunulması bu kişiler için aslında bir ilham verici bir şey bir noktada. Neden ilham verici bir şey? Ya bu çocuk zaten görülmüyor. Zaten değersizlik algısı yaşıyor ve görülmek istiyor. Şimdi siz bu kişileri sürekli olarak ana medyada bir yerlerde gösterdiğiniz zaman, yansıttığınız zaman halka, bu çocuk için ilham verici bir şey oluyor.
1: Olumsuz örnekleri söylüyorsun değil mi?
2: Tabii hocam. Yani, şöyle düşünün.
1: Evet, evet.
2: Çocuk kendini göstermeye çalışıyor ama zaten bakıyor mesela okul saldırıları var. Yani ve bunu yayınlamıyor şeyde.
1: Ve her bütün kanallarda, haber bültenlerinde, tartışma programlarında konuşulmaya başladı. Aa evet, görünebilirliğin bir yolu da buymuş.
2: Aynen
1: öyle. Benim de böyle farkıma varacaksınız noktasına getirmemek lazım. Tam orada sorumlu değil. Yayıncılık deniyor veya bunun bir sınırı olmalı. Çok,
2: tabii,
1: çok
2: yayın güzel. Kuruluşların orada ince bir hassasiyet düşüyor. Yani bir sorumluluk düşüyor. Ya tabii ki bunların yayını yapılacak mı? Yapılacak ama işte en azından belli bir dozajda.
1: Çok doğru hocam.
2: Hani
1: çok doğru.
2: Belli bir aşamada abartmadan belki de bunları yapabilmek gerekiyor. Bir de bunun şöyle bir etkisi var çünkü. Mesela siz de farkındasınızdır. Gündemden düşmüyor mesela bu konu.
1: Evet. Evet.
2: Sürekli çünkü, aklımızda.
1: Hocam medya patronları, bu işi kotaran kişiler ne algısı var? Reklam alabilmesi lazım. Hı-hı. Reklam alabilmesi için programın seyredilmesi lazım. Programın seyredilmesi için işte ilgi çeken bir konu varsa onu köpürtmesi lazım.
2: Evet.
1: Biz belki büyük aile platformu olarak bu konuyu kıymetli Üner Karabıyık hocam da üzerine Hı-hı. durdu. Bu reyting ölçüm sisteminin, algoritmanın hitap ettiği şeylerin de bir gözden geçirilmesi lazım dedi.
2: Çok doğru bir tespit.
1: Çünkü sosyal bir sorumluluk, çok önemli de bir noktaya temas ettiniz. Hı-hı. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu konu sosyal bir sorumluluk olarak algılanıp reytingin ötesinde, para kazanmanın ötesinde durmadan ekranlarda bu olumsuzlukların köpürtüle köpürtüle günlerce, haftalarca, aylarca verilmesi çok olumsuz, çok yanlış.
2: Tabii ki hocam. Ya tabii ki gereken önlemlerin alınması gerekiyor ama bir yandan da insanlara sürekli olarak korku pompalanıyor.
1: Evet.
2: Şimdi evet. Bu sefer ya benim çocuğumun başına gelir mi? Benim evet. çocuğum da okula gidecek. Okula göndermezsen mi çocuğu?
1: Evet.
2: Şimdi herkesin aklında evet, az çok bu sorular evet, var. Yani tabii ki medya bunları göstermeli ama bunun bir sınırı olmalı.
1: Sınırı olmalı ve haberin ötesinde işte korku yaratmaya, vazgeçmeye, yani o iyi bir şeyin yapılmasını engellemeye kadar gidiyorsa orada bir
2: şapkayı önümüze koymak
1: lazım. Bu konunun gündem olması lazım. Yani bu konunun uzatılmamasının gündem olması
2: kesinlikle
1: lazım.
2: Kesinlikle hocam.
1: Çok doğru. Ve mesela hocam yayın öncesi de kısmen konuştuk. Bazı gündüz yayın koşaklarında kötülüklerin, fenalıkların, maalesef üzülerek söylüyorum, ahlaksızlığın o kadar normal, sıradan konuşulduğu, ekranlarda hani normalde duyduğumuzda yüzümüzün kızaracağı, hayal edeceğimiz şeylerin çok

0: düşüyor elime. Bu olaydan haberdar oldum. Tamam, hem de her gün oldum, hem de böyle bir dizi film izlenmiş gibi bu ahlaksızlığı her gün, ahlaksızlığı diyorum çünkü bilmiyorum tesadüf ettiniz mi kıymetli hocam, dinlediğimiz şeylerin böyle yenilir yutulur şeyler değil. Yani böyle normalde bir radyoda, televizyonda film haline geçse artı 18 olacak şeylerin çok rahat içeride konuşulduğu şeyler sıkıntılı. Ben bunu niye normalleştiriyorum, her gün evime niye alıyorum sorusunu sordum kendime doğrusu. Yani bu önemli diye düşünüyorum,
1: Ki
0: bu konunun
1: bundan
0: üzerine duruşulması lazım.
1: rahatsız olan tek kişilerin biz olduğunu da düşünmüyorum. Bununla
0: Çok
1: ilgili bir imza kampanyası başlatıldı. Bayağı bir imza da toplanıldı
0: 100
1: diye
0: bin
1: biliyorum.
0: üzerinde imzayla gittik hocam Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne.
1: Ondan da bahsetmiş olalım
0: Evet
1: yani.
0: evet. Ekranda çürümeye dur de diye bir imza kampanyası yaptık. Gerçekten ve çok ilginç hocam. Mesela bunu biz sizle konuştuk, uzmanlarla konuştuk, akademisyenlerle konuştuk, siyasilerle konuştuk, şehrin yöneticileriyle konuştuk. Bir tek kişi bile bizimle aynı kanaatte, hani karşı kanaatte değildi. Aynı kanaatte olup da aynı olumsuzluğun devam etmesi soru işareti. Konuşup konuşup duruyoruz. Söylem
1: Maalesef,
0: var.
1: maalesef.
0: Hepimiz şikayetçiyiz. Hani sorduğumuz zaman, bugün Hacı teyzeye sorduğumuzda, Hacı babaya sorduğumuzda, işte sayın vekilime sorduğumda, hani bunu konuştuğumuzda, işte sayın yöneticime, başkanıma sorduğumda, tamam hemfikiriz. Sonuç, değişen bir şey yok. O zaman artık bunun işte kanunla mı, efendim söyleyeyim, çeşitli tedbirlerle mi? Çünkü araya verdiğimiz şey, ifsad ettiğimiz şey, kötüye kullandığımız şey geleceğimiz. Bu konu çok hassas hocam. Ve bu konuda neler yapılması gerektiğini inanın herkese
1: Hocam
0: soruyorum. Size
1: açıkçası
0: de
1: yani bu
0: soruyorum.
1: konularda üst mercilerden gereken hassasiyeti bekliyoruz bence. Yani çünkü belki bir noktada da bizi aşan bir şey bu
0: Evet.
1: medyaların
0: Evet.
1: düzenlemesi.
0: Tabii kanunlarla
1: Tabii.
0: yönetiliyor be, onu anlıyorum ama bu kanunları biz yapıyoruz. Hani kanunların olmasını, teklifini işte onaylayan biziz ama biz sahada aylarca imza kampanyası düzenledik. Karşı görüşten ya siz ne yapıyorsunuz böyle saçma şey olmaz diyen sekülerin, muhafazakarı, efendime söyleyeyim toplumun her çeşidinden insanın, yani öyle konuşulduğu için söyleyeyim, açığı kapalısı herkesin hemfikir olduğu bir konunun hala çözülememiş olmasının bir nokta, anlam veremiyorum doğrusu. Yani bu buranın bir üzerine nasıl durulması lazım?
1: Bence biraz biz bunu çok masum görüyoruz toplum
0: Evet.
1: olarak. Yani toplumlar medyayla yönetiliyor zaten. Ya
0: Evet.
1: medya dedim çok geniş bir şey.
0: Tabii.
1: Yani
0: Şu anda bir
1: kanallar,
0: medya aracı, hani
1: programlar
0: bir
1: tabii
0: programdan
1: ki.
0: sesimizi duyuyoruz. Yani çok
1: Tabii ki.
0: kıymetli. Yani biz medyayı kötülemek amacıyla değil de yayın ilkesinin bir revize edilmesi lazım. Yani denetimin bir revize edilmesi lazım.
1: Tabii ki. Şimdi bu
0: Yani
1: kesinlikle yapılması gereken bir şey
0: evet.
1: hocam. Onun dışında da yani bir noktada da bu programların izlenmesini sağlayanlar da insanlar aslında.
0: Kesinlikle.
1: Ya orada da
0: Aynen.
1: bence biraz şunu düşünmek gerekiyor. Ya bu izlediğim program benim değerlerime, yaşayışıma ne kadar uygun? Ne kadar beni simgeliyor? Ne kadar
0: Karşı
1: beni
0: gelen
1: gösteriyor?
0: herkes izliyor hocam. Hani ben bunu
1: İlginç olan
0: çok
1: o değil mi hocam?
0: evet hani burası da sosyolojik herhalde burayı bir nörobilimciler yani hangi uzmanlar araştıracak, nasıl tedbir alınacak
1: Sosyologlarımıza bir sormamız lazım
0: sosyologlarımız
1: tabii orada da.
0: sormamız lazım. Gerçekten çok enteresan bir durum ve ne yapılması lazım?
1: Hocam şimdi diyorum ya bu programların yönetilmesi o bizi aşan bir nokta.
0: Evet.
1: Kanunlarla ilgili, onlarla ilgili bir program. Bizim burada yapabileceğimiz bireysel olarak hareket etmek.
0: Çok doğru.
1: Yani sen bugün açıp o programları izliyorsan, o program senin yansıtıyorsa ve senin değer yargılarına uygun olduğunu düşünüyorsan sorun yok. İzle bence de ya zaten. Ama ya burada bir yanlış var. Bunların anlattıkları, söyledikleri ne benim yaşantıma ne benim kültürüme uymuyor
0: Ahlakına uymuyorsa
1: diyorsan ama ona rağmen izliyorsan orada bir çelişki
0: burada evet
1: var.
0: çelişki var. Yani
1: Ya bence herkesin yani bireysel
0: nefse hoş
1: olarak.
0: geliyor hocam. Mesela başkasının hayatında ki o karmaşıklığı, o soru işaretlerini, o bilinmezliği, ertesi gün ne olacağı, o merak. Yani bu sistemi kuranlar, bu programın matematiğini yapanlar çok profesyoneller. Yani
1: Tabii.
0: çünkü sende o merak duygusunu uyandırıyorlar. Takip etmenin neyle yapılacağını çok iyi biliyorlar. Efendime söyleyeyim, insandaki o ilgili duygulara, biraz önce dediniz ya işte beynin ön kısmı vesaire, bunlar da bununla alakalı bilimsel kısımları çok iyi bildiğine kanaatkarım. Bir reyting ve para kazanma ve reklam alma

0: Hani böyle bir sektör de var. Bunların hepsini anlayabiliyorum. Ama siz biraz önce çok önemli bir kelime söylediniz. Kişisel olarak ben evet anladım. Buradaki algoritmanın çalışma sistemi, efendime söyleyeyim, buradaki mantık bunu gerektiriyor ve adam en masum haliyle para kazanmak için bunu yapıyor. Tamam. Ama ben bir bireyim, benim bir ailem var, bir ruh sağlığım var, bir dünya görüşüm var ve bunu muhafaza etmek zorundayımı kişiler kendisi karar verecekler. Kesin. Reddedebilme özelliği, hayır ben bunu reddediyorum, hatta bunun bana zarar verdiği konusunda hemfikirim diye bu imza atmaktan imtina etmemek lazım. O imzayı atmak kesinlikle lazım, biz onları sahada görmek gerek. Çok doğru.
1: Kesinlikle çok doğru hocam.
0: Çok doğru kıymetli hocam. Okullarda güvenlik, denetim, önleyici adımlar, kurumsal önlemler bu konular da önemli. Çünkü biz yayınımızın başında aslında kurguyu onun üzerine kurduk. Yani yaşanan bu olumsuzlukların bir daha yaşanmaması için ne yapmak lazım dedik. Bununla alakalı uzmanlık alanınıza dair neler söylemek istersiniz?
1: Hocam buradaki temel konu yine dediğimiz gibi aslında aile, aileden nasıl yetiştiği. Ama tabii biz bunlara dikkat ederken bu okullardaki işte güvenlik önlemlerinin arttırılması, bununla beraber rehber öğretmenlerimizin belki her öğrenciyle böyle daha sık görüşmeler yapması, hani bunun düzenlenmesi ben tavsiye edebilirim. Yani çünkü dediğimiz gibi yani her yerden gereken önlemi almalıyız. Bunların değerlendirilmesi olabilir. Bir iki konudan daha bahsedeceğim. Hı. Mesela şeyi ne kadar biliyoruz, dinleyicilerimiz ne kadar biliyor bilmiyorum. Şimdi evdeki her çocuğun, ergen çocuğumuzun hepsinin neredeyse Instagram'ı vardır. Şimdi bu uygulamada şöyle bir özellik var. İçerik tercihleri, ayarlarda içerik tercihleri kısmı var. İçerik tercihlerinde de şeyi seçebiliyorsunuz hocam. Hassasiyet derecesi. Ne oluyor bu? Yani böyle cinsellik, saldırganlık gibi şeyleri ne kadar göreceğinizi seçiyorsunuz. Bunun normal standart olarak çıkıyor herkesin telefonunda.
0: Evet.
1: Daha hassas, daha az şeklinde seçebiliyorsunuz. Ya mesela yani hiçbir şey yapamıyoruz mu? Yani bunlara bir el atalım. Yani çocuğumuzun içeriklerini daha böyle normal şeyler görmesini sağlayalım. Çünkü bunların algoritması da yani mesela şiddetvari bir şeye denk geldiniz. Hep benzer şeyleri çıkarıyor sizin karşınıza.
0: Evet. Baktığınız şeyleri hani böyle merak edip birkaç saniye baktığınız şey sürekli gelmeye başlayabiliyor. Evet, algoritma çünkü ona göre çalışıyor. Sizin bakış açınıza göre çalışıyor. Sizin zevklerinize göre çalışıyor ve karşınıza onu getiriyor. Aslında şikayet ettiğimiz şey bizim ilgimizi de çeken şeymiş gibi. Hani böyle bir kendi içerisinde çelişkiye de düşürüyor.
1: Bir noktadan sonra kişinin gerçeği bu oluyor.
0: Evet.
1: Sürekli bir şeye maruz kalırsak ne olur?
0: Evet. Evet. Bu konular önemli, hassas konular kıymetli hocam. İlave edeceğiniz şeyleri
1: hocam ilave edeceğim alalım. Şu var. Yani evde silah bulundurmayalım.
0: Aa, çok önemli. Evet.
1: Şimdiye kadar güvenlik hep ruhsal bahsettik.
0: Babası güvenlik görevlisi ve silahı var ve bulundurmak zorunda. Onların da ekstra tedbir alması
1: kesinlikle
0: elzem. Onun dışında bunun ulaşımının bu kadar çok kolay olmaması lazım konusu. Altı böyle kalın
1: kesinlikle. Yani hocam çok istisnai bir şey yoksa sizin de belirtmiş olduğunuz gibi. Evde bulunmamalı bu. Ya yoksa görüyoruz yani bu olaylar böyle gelişiyor. Evet. Evde buluyor ve alıyor.
0: Evet.
1: Evde bulundurmayalım. Yani şimdiye kadar ruhsal birçok şeyden bahsettik. Fiziki olarak bundan bahsedebilirim. Evet. Yani genel olarak şöyle bir toparlayacak olursak da çocuklarımıza onların sadece var olduğu için değerli olduğunu hissettirelim. Onlara karşı olan sevgimizi, gereken duygusal ihtiyaçlarını karşılayalım. Bazen bunu sözle karşılayabiliriz, sevdiğimizi bazen bir başını okşayarak da hissettirebilirsiniz. Ama yalnız olmadığını, yani annesinin ve babasının onun her zaman arkasında durduğunu, destek olduğunu bilmeli. Bununla beraber de yani dediğimiz gibi çocuğunuz yalnızsa, sosyalleşme konusunda sorun yaşıyorsa burada da gereken önlemler alınabilir. Çocuk illa yani bunu okulda sağlayamıyorsa okulda sağlamak zorunda diye bir kaide de yok. Bu bir komşu çocuğu olabilir, orada bir arkadaşlık kurabilir, bir kursa yazdırabilirsiniz. Orada hem sosyalleşebilir, hem yeni bir beceri elde edebilir, hem kendine olan özgüveni yükselir. Yani burada temel değinmemiz gereken konu şu: çocuklarımızı takip etmemiz gerekiyor. Arkadaşları kim, neyle ilgileniyor, bunlara hakim olmamız gerekiyor ve gereken sevgiyi, ilgiyi çocuğumuzdan esirgemememiz gerekiyor. Burada önemli olan bizim üstümüze düşeni bu şekilde yapabilmek. Bu şekilde değerlendiriyorum hocam.
0: Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sizin de ağzınıza
0: sağlık. Çok güzel bir program oldu. Müsaadenizle.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun.
0: Kapatıyorum. Kıymetli dostlar, sevgili dostlar, geleceği mektuplarda bu hafta kıymetli dostum, psikolog Ahmet Özen hocam bizle beraberdi. Çok güzel, belki ihmal ettiğimiz, belki bildiğimiz ama yapamadığımız konuları hatırlattı. Bize hatırlattı. Ufak ufak notlar alıp hayatımıza uygulamak da bizim elimizde. Siz bizim için çok değerlisiniz. Onun için Allah ömür verir de önümüzdeki hafta yine birlikte olursak, biz geleceği konuşmaya, geleceğe güzel notlar bırakmaya, geleceğe mektup yazmaya devam edeceğiz. O vakte kadar hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Şehrinizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erciyes Evler Mahallesi'nde Ünzile Mustafa Öz Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaatının tamamlandığını belirterek, mahallemizin ihtiyacı olan aile sağlığı merkezimizin inşaatını kıymetli hayırseverimizin desteğiyle tamamladık dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, Halk Eğitim Merkezi'nde açık liseye kayıt yaptırmak için hafızlık kursuna kayıt olma zorunluluğu olduğunu ifade ederek duruma tepki gösterdi. Yücel şunları söyledi.
5: Bu kursların kısaca neredeyse hepsi hayali. Bugün gittim, baktım, bu kursun olması gerektiği günde ne öğrenci var, ne okulda öğretmen, ne de kurs için dışarıda bekleyen var. Burada öğrencilerin bir üst okula kaydolabilmesi için paravan bir kurs kurmuş oluyor. Ve burada veliler çocuklar için önce kayıt parası, sonra belki de ders başına bir ücret yatırmak zorunda. Onların amacı ne? Çocuklarına bir eğitim diploması alıp liseye, açık liseye daha doğrusu kaydettirebilmek. Burada sorulması gereken birkaç soru var. Bunun bir tanesi, neden çocukların eğitim hayatına devam edebilmeleri için hafızlık eğitimini zorunlu kılıyorsunuz? Veya halk eğitimde normalde alması gereken diğer dersleri niçin vermiyorsunuz? Ve neden halk eğitimleri denetlemiyorsunuz? Bize soru sorma fırsatını doğuruyorsunuz.
4: Sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik bilgilendirmede bulunan Veteriner Hekim Oda Başkanı Bülent Coşar şunları söyledi.
6: Şu anda bu dediğimiz uygulama yönetmeliğine istinaden 7 barınak, Büyükşehir'de dahil olmak üzere 8 barınağımız mevcuttur. Bunlar nüfusu 25 binin üzerinde olan ilçe belediyelerimizde zaruridir. Merkezde Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerimizde. Bunun yanında Bünyan, İncesu, bir tane de Yahyalı'da barınaklarımız mevcuttur. Diğer ilçelerimizde geri kalan yaklaşık 8 ilçemizde de dediğimiz gibi toplama merkezi adı altında istasyonlar var. Hayvanlar bu istasyonlara toplanıp Büyükşehir Belediye'mizin barınaklarına getirilmekte.
4: Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir mahallesinde elinde silahla gezen bir kişi kısa süreli paniğe neden oldu. Silah oyuncak çıkarken şahıs gözaltına alındı. Kayseri Muay Thai İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Gazilerimiz Muay Thai Şampiyonası sona erdi. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 22 lira 47 kuruş, motorine 3 lira 60 kuruş ve LPG'ye 1 lira 48 kuruş 1 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde zam gelmesi bekleniyor. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: içinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
1: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
2: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve yine o yıl piyasaya çıkan şarkıları dinlediğimiz programımızda bugün 2011 yılına gideceğiz.

15 Ocak 2011. Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray ve Ajax arasında oynanan dostluk maçıyla açıldı. 3 Şubat 2011. Ankara Ostim Sanayi Sitesi'nde 8 saat arayla 2 patlama oldu, 20 kişi hayatını kaybetti. 23 Şubat 2011. Askeri casusluk ve şantaj davası iddianamesi kabul edildi ve yargılama süreci başladı.

27 Şubat 2011. Necmettin Erbakan hayatını kaybetti. 14 Mart 2011. Sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul Maslak'ta silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. 23 Mart 2011. Ergenekon soruşturması kapsamında Ahmet Şık tarafından yazılan kitap taslağı İmam'ın Ordusu yasaklandı. 1 Mayıs 2011. 1 Mayıs'ın resmi bayram oluşunun ardından ikinci kez Taksim'de 1 Mayıs kutlandı.

2 Mayıs 2011. TÜFE enflasyon oranı %2,51 olarak açıklandı. Bu, son 5 yılın en düşük TÜFE oranıydı. 12 Mayıs 2011. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öncülüğünde Burdur'da ilk klasik batı müziği festivali düzenlendi. 14 Mayıs 2011. 14. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde en iyi film Belma Baş'ın yönettiği Zefir filmi seçildi. 14 Mayıs 2011. Türkiye, 2011 Eurovision şarkı yarışmasına Yüksek Sadakat'ın Live It Up adlı parçasıyla katıldı. Grup ilk turda elendi. Azerbaycan'ın birinci olduğu yarışmada kazanan ülkenin belli olmasının ardından Nigar Cemal ve Eldar Gashimov sahneye Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla birlikte

22 Mayıs 2011. Fenerbahçe Süper Lig'in son haftasında averajla şampiyon oldu. 12 Haziran 2011. Türkiye genel seçimleri yapıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi oyların %49,9'unu alarak en çok milletvekilliği çıkaran parti oldu. 25 Haziran 2011. Atatürk Türk Dili Ödülü Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakashvili'ye verildi. Ödülü Saakashvili adına Büyükelçi Tariel Lebenitsa aldı.

27 Haziran 2011. KCK davası kapsamında ilk mahkumiyet kararı Van Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildi. 29 Haziran 2011. İstanbul'un Samatya semtinde 3 gün sürecek Zil ve Caz Festivali başladı. 3 Temmuz 2011, 2010-2011 Süper Lig ve 2010-2011 1. Lig'deki bazı maçlarda şike yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 14 Temmuz 2011, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında operasyon yürüten askerlerle PKK militanları arasında çıkan çatışmada 13 asker hayatını kaybetti, 7 asker de yaralandı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'ya göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
0: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar hava durumu.
2: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölge genelinde havanın çok bulutlu, yer yer aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece, gece saatlerinde ise 10 derece olacak. İlçelerimizin tamamında aralıklı hafif sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar şu şekilde: Akkışlı 17, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı ve Tomarsa 18. Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Sarız'da sıcaklık 19 derece. Develi ve Yahyalı 20, Yeşilhisar ise 21 derece seviyesinde olacak. Çevre illerde de yağışlı hava hakim. Yozgat 17, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde 18, Sivas 19 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda yağışlı havanın etkisindeki Ankara 19, İstanbul 21 derece. İzmir ise parçalı bulutlu ve 26 derece. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: 38 saniyede bugün.
1: TOKİ'nin Kayseri Bünyan Yakutiye Mahallesi'nde yaptığı 131 konutluk proje tamamlandı. Daireler 30 Eylül'e kadar hak sahiplerine teslim edilecek. Kayseri'nin de aralarında bulunduğu 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı. 1-29 Eylül tarihleri arasında akaryakıt fiyatlarına 10 kez zam, 2 kez indirim yapıldı. Kayseri'de hafta içi gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların 18-22 derece arasında olması tahmin ediliyor.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yıldız Savar. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatında sona gelindiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayale açılan kapı olacak dedi. Hacılar Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve afet riski altında bulunan alanlar kat karşılığında ihaleye açıldı. Toplu konut

0: Çaresinin Kayseri'nin Bünyan ilçesi Yakutiye mahallesinde yaptığı 131 konutluk proje tamamlandı. Kayseri dahil 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Ervas Spor Okulları antrenör ve sporcu Ezgi Keleş, 18-25 Ekim tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan Avrupa Muay Thai Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce 3 kez Avrupa şampiyonu olduğunu belirten 24 yaşındaki sporcu Ezgi Keleş, hedefinin 4. kez Avrupa şampiyonu olduğunu ifade etti. Olimpik branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda mücadele eden Kayserili sporculardan Hale Derya Eroğlu 6 madalya kazanırken Arzu Naz Yılmaz ve Sena Aydın kategorilerinde 4. oldu. Kayseri Kadın FK Lig'de 2. galibiyetini alarak 5. haftayı 8 puanla 6. sırada tamamladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 7997.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
7: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
8: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: içinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın ABD'de G20 Ticaret Bakanları ve çelik sektöründe fazla kapasite sorununa ilişkin küresel forum bakanlar toplantılarına katılacak. Toplantılarda küresel ticarete ilişkin birçok başlık değerlendirilecek ve G20 ülkeleriyle Türkiye'nin bu konulardaki perspektif ve hassasiyetleri paylaşılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük sözlerinin baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibaret olduğunu belirterek bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. İstanbul merkezi 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlarla erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşları bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan muhtemel eğitim süresi 2025 verilerine göre Kayseri'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin üniversiteyi tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 17 yıl oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken Eylül ayında %0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı. 1 Eylül 2026 tarihinden bugün 29 Eylül 2026 tarihine kadar geçen 29 günde akaryakıt fiyatlarına 10 kez zam gelirken 2 kez indirim uygulandı. İletişim Başkanlığı'nca 1 Ekim'de Bişkek'te Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek Ortak Vizyon başlıklı panel düzenlenecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
0: Yayın tekrarı.
8: Kayseri'nin çok dinlenen sabah programında Yola Açık'ta sizlerle beraberiz.
9: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yola Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
9: Günaydın, hoş bulduk Haydi.
10: Günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
8: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esmiyor herhalde.
9: Evet.
8: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün Tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol açık başlıyor efendim, saat 9'a kadar olan. Evet. Karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilgördük.
9: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
8: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol açık başlıyor efendim.
10: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
8: Benim param o da benim.
10: O da benim.
8: Senin param.
10: Senin param
8: o da benim.
10: O da benim.
8: Benim param benim.
9: 11 tane diyor çeyrek altın alırken de bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğun.
8: 2011.
9: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak kadar.
8: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tampona mı dayadılar geldi?
10: Ben konuşuyorum. Siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
8: Tamam.
10: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
8: Hepinize selamlar olsun. Yol açık. Bugün itibariyle de başlıyor.
11: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
8: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydın. başlangıç böyle olursa çok fena. Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'dan, bölgenin tek haber radyosundan, Kayseri'nin 5. yılında en çok dinlenen sabah programından ve yorgun yayıncınız Mustafa Bayram'dan hepinize günaydınlar olsun efendim. Stüdyolarımızda yine vazgeçilmez dostumuz, arkadaşımız Sayın Halil İbrahim Öztürk ve yayın masasında Sayın Merve Esersoy bizlerle birlikte olacak ve bugünü de Allah nasip ederse çok güzel haberler yok ortada. Ne kadar da mutlu olduk filan diyemeyeceğiz ama olsun. Bugün yine de keyifle ve enerjiyle kapatmak dileğiyle diyelim. Halil Beyciğim günaydın.
9: Günaydın, hayırlı sabahlar.
8: Nasılsın?
9: Teşekkür ederim, iyiyim. Sabah sabah yine nasıl bir trafik vardı? Nereden geliyor soğuk. Bu insanlar? Hava soğuktu.
8: Evde. Genelde evden geliyorlar.
9: Arabaya bindiğimde 11 derecedi. İlk defa bu kadar soğuk oldu. Ama anlamadığım bu kadar yoğun bir trafik, bu kadar yoğun insanlar nereden geliyor? Mesela yarın bakıyorsun... Bunun yarısı kadar. Bugün bir anda full.
8: Aslında çok, aslında çok full değil de trafik bir yerde aksayınca ya da yavaşlamak mecburiyetinde kalınca tüm şehri kilitliyor. Mesela teori de aslında öyle ama şu an Sahabiye'deyiz, bizim ofisimiz radyomuz itibariyle. Ben Talas'tan geliyorum, sen İldem'den geliyorsun. Yeni Sanayi'nin oradaki bir trafik sıkışıklığı Talas'taki trafiği etkiler mi? Etkiliyor.
9: Kelebek etkisi.
8: Aynen öyle. Etkiliyor. Yani o sıralanıyor, o geçemiyor, o duruyor, onun aksaması filan derken bugün sabah da aynısı vardı. İstanbul'da da biliyorsun böyle olur. Yağmur birazcık yer ıslandığı anda trafik felç olmaya başlar. Çünkü niye? Normalde 80'le 90'la 100'le gidecek insanlar, misal veriyorum, 30'la 40'la 50'le gitmeye başladığı anda tüm denge bozuyor. Sabah ben de aynı şeyi fark ettim. Hatta birazdan arkadaşlar muhtemelen bizlere DM'den ya da yeni sayfamıza haber radar atacaklardır. Şu an itibariyle üst geçit, NATO üst geçit, Kartal Kavşa, böyle enteresan saçma bir yoğunluk var. Mesela çıktım şeyin oradan, Talas Kız Yurdu'nun oradan itibaren trafik vardı. Ne oluyor ki dedim yani. Hani ne, ne oluyor ki? Ne oluyor yani? Işığın oradan düşün, kütüphane 7/24 kütüphanenin oradan itibaren şey vardı, yoğunluk başlıyordu. Biraz sonra biraz rahatladı. Kartal Kavşa'yı hiç dedi, NATO iptaldi. Ben gelirken yani. Ama gelene kadar o yoğunluğun içerisinde kardeşim, hani kaza olur, bela olur, bir yerde bir şey durmuş olur, anlarsın, dersin yani kaza varmış, bundan dolayı hiçbir şey yok. Ama otomatik olarak tüm sistem duruyor.
9: Aynı için. Aynı yoğunluk işte İldem hattı, ki orası 15-16 kilometrelik bir yer. Söylediğin gibi yol çalışması yok, kaza yok, arızalan bir şey yok. Hiç ama şey. Ciddi bir yani... Araç yoğunluğu vardı.
8: Tabii. Bunu şoförlere de bağlayamıyorum artık Halil'cim. Tabii ki şoför etkisi var. Mesela herkes çok profesyonel ve birbirine saygılı İlla şoför ki. Olsa böyle daha rahat rahat gideriz. Ama şimdi içeriye giren genç bir sürücü ya da yaşlı bir sürücü, erkek ya da bayan, çok önemli değil. Bir tanesi böyle bir yavaş gideyim, ortadan gideyim, güvende olayım dese ki hakikaten bu tür sıkışık trafiklerde stres eder insan, araba sürmek zordur. Her yerden bir şey geliyor. Bir de yol kapalılıkları falan var, daha beter. Şimdi otomatik olarak trafiğin tüm hızını kendi hızına denk getirmiş.
9: Şöyle yapalım mı? Şimdi değinmek istediğim bir konu da var. Bazakalandığın önü ve sonrasında yapılan bir yol çalışması. Dilersen bir para piyasalarına girdikten sonra...
8: Ben hava durumuyla başlayacağım
9: hava durumu,
8: bugün.
9: Peki.
8: Üşüyorsun.
9: Sonrasında bir yol ve trafikle tabii alakalı konuşalım
8: tabii,
9: biraz.
8: Tabii bence. Şu an itibariyle sevgili dostlar, meteoroloji donacaksınız diyor. Yani biz hafta sonuna kombileri mecbur yakacağız. Yakmadıysanız da yakacaksınız. Biz de dün itibariyle, dün ondan önceki gün itibariyle başladı. Bugün itibariyle yağış yok diyor meteoroloji. Hava çok öyle demiyor ama meteoroloji yağış yok diyor. Bugün itibariyle en düşük 10, en yüksek 20 dereceyle günü atlatırsınız diyor. Yarın itibariyle yağış var. Sağanak yağışınız var, gök gürültülü. Gece sıcaklıkları 9 derece, sabah 22 derece. Perşembe bugün gibi yağışsız, cuma yine yağış var. Ama kötü haber şu, şu an itibariyle en düşük sıcaklıklara bakıyorum. Salıdan cumartesine böyle 5 gün 19, 9, 7, 4.
9: 4. 4.
8: Cumartesi günü itibariyle gündüz sıcaklıkları sabah 18 derece en yüksek. Hı hı. Gece en düşük 4 dereceye kadar
9: kış
8: düşecek.
9: Kış erken geliyor gibi sanki.
8: Daha da pastırma sıcakları falan var daha yaşayamadığımız. Ya da pastırma mı yapmamız istemiyorlar bu sene? Sıcak mı gelmeyecek?
9: Ekim'in sonuna doğru olur. 20'si ile 30'u arasındaki o bir hafta 10 günlük bir süreçte pastırma hı hı. sıcakları deriz. Bir hava ılıman geçer ama baharı müthiş bir yağışlı geçirdik. Eylül ortalamalarının ya da geçmişte benim hatırladığım kadarıyla Eylül'de bu kadar yağmur yağmazdı. Maşallah.
8: Mevsim alaşıyor.
9: Tabii ilk bahardaki yaşadığımız yağışlar gibi sonbaharda da kaldığı yerden devam ediyor.
8: Bunu evet gerçekten konuşalım. Şu parayı bir atalım üstümüzden. Şehrin altyapısını, üst yapısını bugün konuşalım. Çünkü yine standartta işte belediye operasyonları, sermaye piyasası, Tayyip Bey'in dünkü fon açıklaması gibi rutinler var. İşte daha konuşacağımız Sedat Peker gelmeleri vesaire. Yayın süreç başladığından beri kaçından başladı? Bir ay oldu bak. Yaklaşık değil mi? 14'ünden başladık biz yani. 15 gün oldu. Ama 15 gündür daha yaz ortasında konuşacağımız konunun bile daha sırası gelmedi. Böyle gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Efendim para piyasasına bakalım. Kriz var. Parada kriz var. Şöyle kriz var. Dolar ilk kez 49 liraya açtı. Hepinize hayırlı olsun. Efendim çok mu açtı? Yok, hala baskılanan süreciyle yavaş yavaş böyle yukarı doğru. 49 lira 0.004 kuruş şu an itibariyle. Euro ise 55 lira 73 kuruş civarında işlem görüyor. Altın tepe taklak. Şu an itibariyle 4135 dolara düştü. 4300 hatta 4400 dolarlar seviyesine kadar tırmanmıştı hatırlayacağınız itibariyle. Şu an itibariyle 4135 dolar altın ons fiyatı, altının serbest fiyatı fiyatını da birazdan vereceğim. Brent petrolde ise yukarı yönlü hareket var. Aslında hemen hemen aynı seviyelerde ama kritik değil. Yani 101, 103, 105 civarında devam ediyordu Brent petrol fiyatları. Şu an itibariyle 106 dolar 76 sent civarından da işlem görüyor. Borsa İstanbul'da erime devam ediyor. Borsa İstanbul dünü -2.38 ile %2.38 ile kapattı. 12.592 puana kadar düştü. Aslında fon krizinin bize maliyeti bizim durduk yere şirketlerimizin teker teker mali verileri ve değerleri, Borsa İstanbul'daki değerleri düşüyor. Doğru zaman mıydı? Kesinlikle değil ama bu bir şekilde düştü ve düşmeye devam ediyor. Şimdi sizle konuşurken bir taraftan da telefonumdan borsadaki son duruma bakıyorum. Dün neler düşmüş diye bakıyorum. Hani fonla alakalı Terra, Vırt, Zırt vesaire yere bunlara bağlı operasyon yapılan şirketlerin düşmesinden daha normal bir şey var mı? Zaten olmayacaktır onlar piyasada ama bundan bahsetmiyoruz. Kendi takip listem büyük ve küçük firmalar itibariyle bakarak söylüyorum. Bakın dünkü 2.38'lik kayıptan kimler ne kadar etkilenmiş? Mesela Ford Otosan 2.41 düşmüş. Anadolu Efes %4 düşmüş. Altınay Savunma %6 düşmüş. 5.96 düşmüş. Link Yazılım %10 düşmüş. İş Bankası 0.7. Türk Hava Yolları -1.29 düşmüş. Misal olsun diye söylüyorum. Fenerbahçe hissesi -5.71 düşmüş. Bak şimdi maç mı var ortada?
9: Fenerbahçe niye düşüyor?
8: Fark etmiyor. Bak ortada maç mı var? Transfer mi var? Bir şey mi var? Bak düşmüş. Kayseri Şeker hissesi %6 düşmüş. Kayseri Şeker hissesi dün itibariyle 3.15'e düşmüş. 3.15 düşmüş kardeşim. Dönüyorum. Sasa'nın hisseleri 9.62 düşmüş. %9.62 taban yapmış yani. Bunları Galatasaray %8 düşmüş.
9: Galatasaray niye düşüyor?
8: Düşmüş. Beşiktaş %6 düşmüş. Benim takip listem olduğu için buradan böyle bir gözüme çarptıkça bakıyorum. Ne olur hani büyüklerden bakıyorum şu an itibariyle. Dönüyorum. Meysu %5.51 düşmüş. Sebep?
9: Güvensizlik.
8: Sebep. Anladın mı? Yani bizim fon krizi dediğimiz yerin şu an borsadaki maliyeti de büyüyor. Hani buradan yabancı yatırımcı... İnşallah şu an öyle değildir tablo. Bunu okuyamadım. Yani son günlerdeki hengamemizden dolayı birçok şeyi okuyamıyorum. Gözüm görmüyor artık yani ekrana bakmaktan, ona cevaplamaktan vesaire bazen zorlanıyorum. Ama şu an itibariyle görünen tabloda 3-5 tane ya da 50-100 tane insanın piyasayı fonlayıp fonladıktan sonra çarptığı, hortumladığı kriz şu an itibariyle Türkiye borsasında Türk Hava Yolları'nın, İş Bankası'nın, Fenerbahçe'nin, Meysun'un, Kayseri Şeker'in hisselerinin düşmesine sebep oluyor. Allah Allah. Neden? Çünkü o güvensizlik, para piyasasından çıksak mı, biz burada olmasak mı, aman ne olacaksa olsun ya da yabancı yatırımcı için burada bir sıkıntı var mı mesajını veriyor. Biz şimdi içeride, dün Cumhurbaşkanı da açıklama yapmış, birazdan konuşuruz. Efendim biz bununla alakalı gereklerini son raddeye kadar yapacağız dedi. Eski bir bakanı şu an itibariyle istifasını kabul etti. Belki yarın soruşturmada bir şey çıkacak, bunu bilmiyoruz. Belki de hiçbir şey çıkmayacak. Fon vardı, aldım sattım diyecek. Türkiye'nin kanunları da buna müsait çünkü. Yani Cumhurbaşkanı cezalandırmak isterse başka yöntemlerde, anladın mı, mali, hukuki, siyasi hedefe koydurabilir vesaire yapabilir. Ama hepsi bu kadar. Peki bunun maliyeti? Gittim, kaçtım. Sen şimdi burada biz halledeceğiz diyorsun. Neyi halledeceğiz? Borsadaki düşüşü nasıl halledeceğiz mesela? Bizim şirketlerimizin mali kayıplarını nasıl halledeceğiz? Efendim geçici diye başlıyoruz. 14.000, 15.000 seviyesinden 12.000 seviyesine kadar indi. Hedefsiz ve zamanında yaptığımız yanlışın bedelini bu ülke çok büyük bir bedel ve faturayla ödüyor. Dünkü toplantıda, dün müydü toplantı hatırlamıyorum, bir ara gözüme çarptı. Cumhurbaşkanı konuyla alakalı tüm kurumları toplantıya çağırmış yani. Konu dün. Kim? Dündü.
9: Son akşam da açıklama yaptı.
8: Ne dedi?
9: Üzerine gideceğiz. Kim ucu kime dokunursa dokunsun canını okuyacağım dedi. Hani Türkçesi bunu söyledi. Şimdi gerekli bak. Tedbirler ve şimdiye kadarki ihmal olanlar kim varsa bunların cezasını ödeyecek. Bu işten nemalanan, bu işi planlı ve organize bir şekilde kim yapıyorsa, yaptıysa bunların üzerine gidilecek. Ve bir daha da böyle bir şey olmaması için de gerekli tedbirler alınmasıyla ilgili talimat verdim dedi.
8: Özünde mi sen olsaydın, ben olsaydım. Kriz kaç günlük kriz? Bir haftaya geçti. Patlamasından bu tarafa bir haftaya geçti. Dün tüm yetkili bakanlıklar, vırtlar, zırtlar, müdürlükler topluyorsun. Hani ne oluyor buradayı anlamak için. Şu an sermaye piyasasından anlayan birisi buradaki kontrolsüz gücün, yani bunu kontrol etmesi gereken kaç mekanizma olduğunu herhalde önüne koymuştu değil mi? Yani mesela düşünsene, yayında görüntü var ya da görüntü yok. Kimin sorumlu? Merve'nin sorumluluğunda. Yani otomatik olarak bunun sorumlusu Merve. Merve'nin bir üst amiri varsa, Merve'nin üst amiri daha üst. Bu mudur hiyerarşi? Yani şimdi şurada görüntü yoksa, doğru mu? Yani Merve maksimum önden rapor yazmıştı. Efendim kameramız bozuluyordu ve bozulmuştu zaten. Bak bundan bahsetmiyorum. Yani ortada bir tabiri caiz hırsızlık var. Şu ana kadar keyif olsun diye değil, nam olsun, millete gölge olsun diye operasyon yapılıp bu gruplardan, bu insanlardan hem tutuklanacak hem istifası istenecek ya da görevden azledecek insanlar olması gerekmiyor muydu? Belki bugün olacak, bundan bahsetmiyorum.
9: Yapıldı zaten, dünya kadar insan tutuklandı, dünya kadar insanın mal varlığına el konuldu. Şimdi bir işi organize edenler var, bir de bu işte ne mal var.
8: Kurum tarafından bahsediyorum ben. Kurumlar, sorumlu kurumlar. Mesela deseydi ki sermaye piyasasına bakan, bakan yardımcılığındaki şu ismi.
9: Sen yöneticilerden diyorsun. Pardon.
8: Ben bak şundan eminim. Şu an Tayyip Bey'in gördüğüm ve algıladığım nokta bu. Bu işle alakalı elinde, çünkü açıklama öyleydi. Oğlum bile olsa diyor. Evet. Tamam mı? Belki gerçekten oğlu da karıştı. Bilmiyorum. Bak oğlum bile olsa biz gereğini yapacağız. Tamam bak, bu beni tatmin ediyor Halil'cim. Yalan yok kardeşim. Yani bu eski bir bakanın şu an itibariyle istifa edilmesi, kamuoyu önünde verilerin açıklanması ve malına tedbir konulması, çok şükür diyoruz. Dün de konuşmadık mı? Çok şükür ya. Çok şükür, suça karşı suçun kimliğiyle beraber şahsın kimliğini yan yana koymuyoruz artık. Suç suçtur, şahıs da buradadır. Tamam, tamam, burası okey. Ama devlet bünyesinde, kamu bünyesinde, SPK bünyesinde, dönüyorsun Borsa İstanbul bünyesinde, buna ne var ki bunda diyenler hala bu soruşturmanın, soruşturma da vardır mutlaka da, görevden almanın, kulağının çekilmesinin, aforoz edilmenin içerisinde bulunmadığı için de bir miktar rahatsızım. Erdoğan ne demiş? Fon soruşturmasına ilişkin kritik mesajlar vermiş kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada. Fon piyasasında yaşanan sorunun piyasanın sınırlı bir bölümünde meydana geldiğini belirterek finansal sisteme sirayet eden herhangi bir risk bulunmadığını ve Türk sermaye piyasasının temellerinin sağlam olduğunu söyledi. İlk cümleyle başlayalım. Herhangi bir risk yok diyor finansal sisteme. Ben de biraz önce size Borsa İstanbul'u anlattım. Risk demek krizi aşamayacağız anlamında söylemiyorum. Biz bu krizi aşarız. Ama risk yok ya da çok da bir şey olmayacağını belli bir kesimle alakalı diyebileceğimiz bir alan değil. Erdoğan, fonlar ve hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edenlere yönelik soruşturmaların sürdüğü, sermaye piyasalarının işleyişini daha sağlıklı hale getirecek, idari ve hukuki düzenlemelerin hızla hayata geçileceğini açıkladı. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta 17 devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, genel kurul konuşmasında daha adil ve temsil gücü yüksek ve küresel düzen için 5 maddelik reçeteyi dünya ile paylaştıklarını söyledi. Şimdi bizim şu ilk 2 maddede ve Cumhurbaşkanımızın daha önceki oluşturduğu süreçlerde bizim gördüğümüzde ısrarlıyız, bu işin üstüne gideceğiz. Hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Şimdi vatandaş bir sorusunu bekliyor. Kısmi ya da tamamen zenginleşenlerin ifadesini, mal varlıklarının el konulmasını bekliyor. Benim fonum yok. Senin var mıydı aracım?
9: Yok.
8: Merve senin de yoktu değil mi? Fon alıp satmalı.
9: Kimim var? Şükür.
8: Çıksın ortaya. Fonumuzun olmadığı, yani bu en azından patlak fonlardan olmadığımız yerde benim cebime girecek bir şey yok. Ama fonun yerine hırsızın parasını hırsızdan alıp hak sahibine vermezsek, veremezsek, yani bu hırsızlığın önüne geçemezsek, hak sahibi yarın bir gün hırsız olmak zorunda kalabilir. Bana vereceği ödemeyi yapmamak zorunda kalabilir. Devletimiz de burada büyüklük yapıp hak sahiplerinin parasını ben ödüyorum derse, bana hizmet edeceği
9: 86 milyona haksızlık olur.
8: Bana hizmet edeceği, aynen öyle, bedeli hırsıza yedirmiş olur. Doğru muyuz? Şimdi ki bizim mevzu içinde aynısını kullanıyorum. Bu son iki gündür çok kullandığım bir hadise. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Eğer devlet hukukunu, adaletini ve kurgusunu doğru çözemez ise kuzgun leşten kalkmıyor. Ortada da leş bitmiyor. İnşallah bu bizim için tüm maliyetiyle, tüm bedeliyle bir kırılma zamanı olur. Adaletin tecelli etmesi, bundan sonra daha adaletli ve daha önden kontrol edilen. İş bittikten sonra değil, önden yani dur bakalım, dur diyebileceğimiz bir süreç oluşturmak için bizim için bir sebep olur. Nasıl ki Allah bir daha yaşatmasın, deprem hadisesinden sonra depremle alakalı bizim tedbir almamız lazım deyip kanunu, müeydeyi değiştiriyoruz. Pandemiden sonra bizim yerde ilaç sanayimizde, işte cihaz sanayimizde sıkıntı varmış, aşı sanayimizi geliştirmemiz lazım diyoruz. Nasıl ki İsrail'den her onlara alamadığımız gün bizim kendi İHA sahalarımıza dönmemiz lazım diyoruz, bu 10-15 yıllık mevzu. Öncesi var olan çalışma İsrail'den her onda değil mi onlarınki? Her onları alamadığımız günden sonraki değişen çalışma nasıl ki bu bizi tetikliyor? Nasıl ki Kıbrıs Savaşı'nda bize yani pil dahi vermedikleri için burada Kayseri'li müteşebbisin yardımla ve destekle Aspilsan'ı kurması gibi biz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Lütfen bu da sistemdeki herkes için bir uyarı notu olarak, bir kritik dönüş notu olarak bulunsun. Yine söylüyorum, çözüm yapılırsa ve sunulursa aynen daha önce Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, işte biz milletten affımızı istiyoruz. Millet affeder. Bir şartla. Şu an düşünsene, birine yanlışlıkla vurdun çarptın. Abi özür dilerim ya, ben yanlışlıkla yaptım, görmedim şundan oldu dediğinde en fazla kardeşim dikkat etsene der değil mi? Bak yani trafikte. Ondan sonra tamam kardeşim, geçmiş olsun deriz ve geçeriz. Bak, bu milletin ruhunda bu var. Yaşandı bir hadise, bu bir kaza, ama kazanın sonucunda buradaki hatayı toparlarsak hepimiz için eyvallah, işin rast gelsin. Kazayı toparlayamazsak her birimiz için eyvah eyvah, bir sonraki kazanın boyutunun kaç milyar dolar olacağını oturup hesap ederiz ondan sonra. Bir yıla mı olur, beş yıla mı olur bilmiyorum. Onun için her birimizin daha dikkatli olabilmesi gerekiyor. Altında bir kriz var, altında bir düşüş var. Kriz demeyeyim, kriz doğru bir cümle olmaz. Şu an itibariyle gram altın 6564 lira, bir çeyrek altın ise 10.709 liradan işlem görüyor. 4.131 dolara kadar düşmüş altın. Şimdi önce uzmanına soralım, altın niye düşüyor?
9: Önce söyleyeyim, ben altın uzmanı değilim.
8: Ya sana bir işte ekonomi uzman diyoruz hemen. Peki. Tamam, biliyorum altın teşekkür uzmanı ederim olduğunu. Altın, yatırım tavsiyesi değildir. Halil söylüyorsa kesin değildir filan.
9: Altındaki diye. Bu düşüş ihtimal dahilinde tabii ki yatırım tavsiyesi değil, bunu baştan söyleyelim. Devam edecek gibi görünüyor. Dünyadaki çalkantılar durulmadığı sürece, boğazlar ve enerjiyle alakalı sıkıntı gitmediği sürece altında bir yükseliş beklemek çok mantıklı ya da çok doğru değil. Brent petrolün artmaya devam ettiği sürece, dizele, mazota, petrole ulaşım sıkıntı olduğu sürece, savaş çanlarının hala çalmaya devam ettiği sürece Brent petrol düşmez, petrol krizi bitmez. Bitmediği için de altında yükseliş olmaz.
8: Evet.
9: Bu doğanın tabiatına, ekonomiye aykırı bir durum. Ne zaman derseniz, önümüzde iki tane kritik mevzu var. İsrail'deki seçimler, Netanyahu denen bebek katili giderse, yerine daha ılımlı birini getirirlerse nispeten daha barış çağrıları yapılır. Diğeri de Kasım'ın ilk haftasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimler.
8: Evet.
9: Ara seçimlerde Trump'ın azil sürecini başlatacak, çoğunluğu elden kaybetmesine neden olacak bir seçim sonucu çıkarsa işler biraz daha
8: zor bir ihtimal. O azil süreci ve şey Trump'la alakalı da Biden'la alakalı. Bilmiyorum, daha önceki süreçte de kurulandık ya. Şöyle düşün, yöntem mevcut ama yaşanmıyor.
9: Bilmiyoruz. Şu an böyle bir durum var. Ben ihtimalleri söyleyeyim ve her bir ihtimalin sonucunda ne olacak?
8: Evet.
9: Bunu söylüyorum. Azil süreci gerçekleşirse çoğunluğu kaybettikten sonra bu savaşların birçoğu biter. Azil süreci olmadı. Çoğunluğu hala elinde devam ediyor ve yeniden başkanlığa kaldığı yerden ya da daha da güçlenerek devam ettiği anda İran'ı ve sonrasında dünyayı çok daha zorlu bir süreç bekliyor. 3 aydır ya da 4 aydır yani adı konulmamış bir ateşkes diyebileceğimiz ve 3-4 aydır ufak tefek çatışmalardan sonra şimdiye kadarkinden çok daha büyük, çok daha yıkıcı, İran'ı tabiri caizse diz çöktürecek kadar kısa, etkili, vurucu işler yapacak mı? Bunu zaten söylüyor.
8: İran'la savaşı çok yakında kazanacağız demiş Trump. İran'la savaşın çok yakında sona ereceğini ve savaş kazanacaklarını savunarak savaşın ardından benzin fiyatlarının ciddi şekilde düşeceğini söylemiş. Bu da dakika başı şerbet veriyor millete, düşecek merak etme diye. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği görüşmenin de oldukça başarılı görüşme geçtiğini söylemiş. 0 ile 10'un arasında bir puan verseydim bu görüşmeye 12 puan verirdim demiş bu ziyarete demiş. Amerika'nın Çin'e Amerikan silahları satabileceğini yönelik haberleri değerlendiren Trump söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, biz bunu konuşmazdık demiş ve böyle bir hikaye vermiş. Şimdi denge ne zaman değişir bilmiyoruz ama savaş bitmeden bunun dengesi oturmayacak. Yukarı aşağı, bizim fon soruşturması gibi. Eğer birileri bunun yukarı veya aşağı çıkacağını biliyorsa bundan çok güzel para kazanıyor.
9: Şimdi fon gelelim. Burada bir iki tane husus söyleyeyim. İnşallah ve herkesin beklediği 86 milyon insanın, siyaset üstü konuşuyorum, herkesin beklediği bu işin üzerine gidilmesi, bu işin sorumluları, bu işte ihmali olan, evet, bu işte beceriksizliği olan ya da bu işte kastı olup da bilinçli bir şekilde bu manipülasyon ya da spekülasyonların olup da büyük büyük paraları kaldıranlar kim varsa, devletimizin, hükümetimizin, adliyenin, emniyetin en üstten ceza vermesi hepimizin beklediği, istediği bir şey.
8: Evet.
9: Şimdi bu işten herkes, bu dünden beri ya da iki gündür bazen arkadaşlar da soruyor. Ya diyor işte adam 10 bin liralık almış, vatandaş, sade vatandaş Mustafa Bayram bakmış en fazla artan hisselere bakmış, gözüne kestirmiş ya adam tavan gidiyor. Mustafa Bayram da 10 bin lira almış, 3 ay sonra 40 bin lira olmuş ya çıkmış. Yeter demiş, çıkmış. Mustafa Bayram da mı suçlu? Hayır, değil. Burada şuna bakıyorlar işte Mustafa. Bir, bu işin içinde organizasyon yapan bir çete var. İki, içeriden yatırımcılara haber uçup şu kadar para yatır, şu hisseye gir, aradan bir iki ay, üç ay, dört ay her neyse zaman geçtikten sonra çık deyip içeriden bilgi verip de o iş insanının, o vatandaşın, o şirketin, evet, o hisseden çıkmasını sağladıkları bir sistem var.
8: Doğru.
9: Kimler suçlu? Birinci derecede bu işin organizatörleri. İkinci derecede de onların talimatıyla hisse alıp hisse satan. Şu an anlaşılan, tabii ki daha soruşturma devam ediyor, o eski bakan bu saydığım ikinci statüde. Ona talimat gidiyor, şu hisseyi al, 3 ay sonra da çık. Ve işin daha vahimi, şimdi kulis bilgisi ya da istihbarat diyeyim, bu tarz yerlerde de sistem şöyle oluyor Mustafa. Eski bakana o fon şirketi diyor ki şu hisseyi al. Ne kadar var? 160 milyon. Tamam. Hisse uçtu. 2 milyar TL, 2.17 de düz hesap ediyor. 2 milyar TL'ye geldi. Firma diyor ki sat. Zamanı geldi çünkü inişe geçecek. Doğru. Operasyon başlıyor. Tamam diyor, satıyor. Ne kadar para kazandı? 163 koydu. 2 oldu. 1 milyar 850 milyon örnek veriyorum bir para
8: kazanıldı.
9: Bunun %25'i ya da %30'u, 30'u o hisse sahibine gidiyor. Kalan %70'i o haber uçuran firma var ya. Onlar kenara aracıya gidiyor. Yani orada bile bir paylaşım, orada bile kendine bir kazanç ortaya koyuyor.
8: Vallahi Halil ben olsam ben de alırım. Sen yani, benim sayemde cebindeki 5000 lira 100 bin lira olacak, banlağım içinde derim yani. Bunu çok değil rahatlıkla mi? Söyleriz.
9: Bunlar da yapılmış. Herkesin beklediği. Ha ben şunu da beklerdim. Sana şu konuda katılıyorum. Borsanın, SPK'nın başında kim var? Önce bir el çektir.
8: Evet.
9: Çünkü bu adam suçlu mu? Bilmiyoruz. İhmalkar mı? Bilmiyoruz. Göz mü yumdu? Bilmiyoruz. İşin içinde mi? Bilmiyoruz. Yapılacak ilk iş kamuda ya da denetim mekanizmasına el çektirmektir.
8: Dur.
9: Elini çektirmişsin, tedbirini alırsın. Sen bir evde otur. Biz bir şu soruşturmayı bitirelim. Sen bu işin neresindesin? Bir anlayalım. Suçun yoksa da gel kardeşim geç. Belki de adam hiç haberi yok ya da suçsuz. Ha bunu suçsuz yapar mı? Ayrı mesele ama ihmalden yargılarsın.
8: Yani dün 37 kişiyi daha gözaltına almışlar mesela. Ama Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, onu bunu vesaire. Savcılıkta ifadelerin aldığından 2 kişi serbest bırakılmış. Ondan sonra Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı alınmış. Tera Yatırım alınmış. Adliyeye sevk edilen şüpheliler 3 kişi adli kontrolü yapmış. Diğerlerini tutuklamışlar vesaire vesaire. Yani biraz önce sana söylediğim bir operasyon var ama kamu tarafında gerçekten tedbir bu. Dediğine çok katılıyorum. Hani tutukla demiyoruz. Yargılama.
9: Gerçektir.
8: Ama yargıla. Bu bir soruşturmadır. Yani bak soruşturma böyle başlar. Yani yargılamanın her sonucu suç, kabahat ya da hapishane olmak zorunda değil.
9: Tabii.
8: Ama bir saniye dur.
9: Soruşturmanın selahiyeti için.
8: Kasadan lazım. Para çalınmış. Önce kasanın başındaki adamı sen bir şuraya bir çekil. Sen bir çekil kardeşim. Dokunma kasaya. Buradan para çalınıyor. Bak dokunma. Bir dur. Sen de bir dur. Ben bunun istişaresini yaptım, kamera kayıtlarına baktım. Ha parayı çalan fareymiş. Tamam o zaman farenin derdine bakalım ama derdim sayınsa. Şimdi dün Anahtar Partililer seninle de konuşmuş muyduk yerinde bilmiyorum. Çok ilginç bir Fatma Betül Kaya bir şey.
9: Sayan
8: Kaya. Yalnız değildir diye şey yapmışlar, gördün mü onu?
9: Yok.
8: Aa çok zekice.
9: Görmedim.
8: Çok zekice yani Fatma Betül Kaya yalnız değildir. Hani hep destek mesajı olur ya hani yalnız değildir abi filan. Ben ya sadece böyle yazmış ya. Yalnız değildir. Başka da hiçbir şey yazmamışlar.
9: Nereye çekersen çek. Nereden anlarsan
8: yalnız anla. Yalnız değildir. Evet tespit doğru. Bak siyaseten hicvedilmiş ama yalnız değildir. Bu işin altını üstünü memleketin itibarını, finansal itibarını ve memleketin 10 gününü, 20 gününü, 30 gününü ve bu kadar parasını. Çok büyük bir para. Bu paranın hepsini kazanmadılar biliyorum. Böyle bir para da yok suni, bunu da biliyorum. Ama birileri bu sistemin içine girmeseydi bu para olmazdı. Şimdi bak düşünsene, sen bana aldın, ben sana aldım, kendi aramızda bir işin değerini, arabamız var ortada. 3 verdin, 4 verdin, 5 verdin, 6 verdin, bak para hiç dönmüyor. Aldık verdik, aldık verdik gibi görünüyor, arabanın fiyatını 20 yaptık. Biz 20'yi alıp piyasadan çıkmak için arabanın birinin 20'yi almış olması lazım. Doğru mu? Birine verdik biz bu malzemeyi. 20 değilse 20 görünürken 18'e verdik. Sen 20'yi almış gibi yap da ben 15'ten vereceğim sana dedik misal. O para açlığı yaşayanlara. Bunu bir şekilde çözdük biz. Ama piyasada bu ya da buna benzer bir rakamı üç kağıtçılar, dolandırıcılar çaldılar. Ve çalınırken devletin yetkilileri buna göz yumdu. Göz yumdu göz. Şimdi arkadaşlar
9: göz
8: yorum yaparken...
9: Göz birlikte hareket etme de olabilir. Bak sadece göz yummak başka bir şey. Ben görmedim, hadi siz ne yapıyorsanız yapın demek
8: şimdi
9: başka
8: siyaseten,
9: bir şey. Hadi birlikte yapalım demek başka
8: öyle,
9: bir şey.
8: Aynen öyle. Şimdi siyaseten insanların söylediğine kızmayın. Biz bunu daha öncesinde de yaşadık. Şurada taksicinin, garsonun bahşişine kadar bundan vergi alabilir miyiz diye düşündük mü biz? Düşündük ya, bunların her birini hesap ettik. Şu an itibariyle bir esnaf faturayı sen böyle mi kesiyorsun? %8 miydi? Pardon %10 muydu? %20 miydi? Alışın neydi diye hepsini tepesine basıyor muyuz? Bu memlekette vergisini veren insanlara, vergisini vermeye çalışan ya da vermemeye çalışan insanlara her türlü macera ile bunu böyle vereceksin, bunu böyle yapacaksın diyor muyuz? Bak geçen gün Ankara'da İşte kız oraya götürünce alışveriş bir yere girdirdiler. Sosyete pazarı gibi bir yer Halicim. Anlattın mı bunu yayında bilmiyorum.
9: Yok.
8: Sosyete pazarı gibi bir yer. Hatta Ankara'da olduğu için hadi söyleyeyim, neydi adı? Nişantaşı mı neydi? Böyle bir pazar varmış. Acile bir şey lazım, orada vardır dediler, alalım dediler. Ufak manifatura vesaire tarzı. Abi bir baktım sosyete pazarı gibi bir yer, bir AVM'nin altında. Tüm esnafa tek tek gezilmiş. posta atılmış. Bu poz, bu bizim şey istisna işlerden bir tanesi. Postanı çektirdiğin anda takdir devlet vergisini alıyor. Süper. Tamam. Takdir ettim. Bak, ciddi söylüyorum, takdir ettim. Kızmadım. Orada bir ticaret dönüyor. Bu alışveriş var. Artık hiçbirimiz nakit tanımıyoruz. Cep telefonuna kılıf alacağım. Abi diyor, nakit verirsen diyor ya da IBAN atarsan diyor şu olur, yoksa indirim yapamam diyor. Anladım şu işte. Yok kardeşim, sen çek kartımı dedim. Ama takdir ettim ya, %5 bile olsa, anladın mı? Bak devlet burada, ben buradayım demiş. Yemin ediyorum, takdir ediyorum. Bundan önce de konuştuk biliyorsun. Hani devlet vergi alıyor, alacak tabii ki. Mutlaka alacak. Ha, çok rahatsız etmesin, daraltmasın. 10 bin liraya 50 bin liraya maaş şeyine hesabına haciz koymasın. Bunları konuşmuştuk burada düzenleme. Ama şimdi devlet buradaki adamın yapacağı günlük 30 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira çok büyük rakam onlara. 10 bin lira ticaretin vergisine bu kadar hassasken 20 trilyon, 20 milyar dolarlık, ne 20 trilyonu? 20 milyar dolarlık bir oluşan balonun içerisinde haberi yok. İşin kötüsü devletin karı da yok. Bu işin içerisinde devletin karı olsaydı kardeşim, adamlar 20 milyar dolar üretmiş ama bunun da 8 milyar dolarını vergi olarak vermiş diyebileceğimiz bir alan var mı? Yok. İstihdam yaratmış? Yok. O zaman dediğine katılıyorum kardeşim. Bir, bununla alakalı mali, hukuki ve idari soruşturmayı net olarak yap ve görevden bu adamları bir el çektir. İki, sen devletsin. Bize ne olur şunu bir hatırlat, şunu bir anlat. Şurada su satan adamın, şurada manifaturada havlu satan, body satan adamın vergisini düşünecek kadar hassassak, burada bu kadar götürme yapan insanların da süreci için bir o kadar hassas olmamız gerekiyor. Vatandaş da böyle bakıyor, medya da bunu oluşturuyor. Neyi oluşturuyor? Yeter kardeşim, yapma diyor. Ben vergimi verirken, ben vergim üzerinde bu kadar hizmet, bu kadar alan çalışırken tutup da işin sonrasında ite köpeğe benim memleketimin parasını yedirme diye de özellikle söylüyor. Daha da neresi?
9: Mehmet kardeşim güzel bir yorum yazmış. Kendisine selamlar iletelim. Diyor ki bu zekayla devlete, millete faydalı işler yapsa bu insanlar acaba ülke daha iyi şartlara gelir miydi? Yok, bunlar zeki değilse denetleyen sistemin başındakiler mi daha bilgisiz? Onlar olmasa ülke daha iyi olmaz mıydı? İyi yayınlar demişim. Selamlar, hayırlı işler Mehmet Güneş kardeşimiz. Evet, %100 katılıyorum. Bu insanlar akıllarını, fikirlerini daha faydalı işlerde kullansalar daha iyi olur. Şu oluyor. Dünyadaki tüm devletler ya da imparatorluklar. Aklınıza hangi imparatorluk geliyor? 3000, 5000 yıl öncesinde. Ne zaman ki kişisel menfaatler, kişisel menfaatler, ülke menfaatlerinin önüne geçmiş, o devlet yok olmaya mahkum olmuş. Bak, sadece Türk devletlerinden bahsetmiyorum. Dünyadaki tüm imparatorluklar, dini, ırkı ne olursa olsun. Geldiğimiz noktada, şimdi Fatma, Betül, Sayan, Kaya. Bugün biz bunu konuşuyoruz ama 20 sene önce belki elektrik elektronik mühendisi, evet, bu arada. Ya bir mühendis olacaksın, yüksek lisansını yapacaksın, bilmem ne. Bu insana aptal diyebilir miyiz? Art niyetle diyebilir miyiz? Hayır, bir yerde bir aklı var. Benden daha fazla da zekidir belki. Evet. Peki bu zamanında memlekete, millete faydalı bir şeyler yapmış ki eski bakan ve AK Parti'de en üst kademeye gelmiş. Bunu sadece Fatma Betül Kaya için söylemiyorum. Başka insanlar için de. 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl görev yapmış, sonra ne oluyorsa bu insanlarda, ya gider ayak şuradan artık bir cebimizi de doldursak mı? Ya da o 15 yılın sonunda kendisine gelen bir sürü tekliflerde artık şeytana uydu mu diyeceğiz. Bunların hiçbiri bu insanları masum yapmıyor. O başka bir şey. Ama şeytana uyma gerçekleşiyor ve bunu yapıyor. Kellesini alın mı? Alın. En ağır cezayı verin. O ayrı mesele. Söylediğine katılıyorum. Bu memlekette adaletten, hak, hukuk, emniyet, öbürü beriki, memleketin faydasını kendi faydasından üstün tutacak insanlara her zaman ihtiyacımız var. Bu kadroya ihtiyacımız var. Küçücük, minicik bir örnek vermek istiyorum. Hasan Celal Güzel.
8: Evet.
9: Anavatan Partisi zamanında Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı yapmış, farklı pozisyonlarda çalışmış birisi. Öldüğünde evi kiraydı. Şahsi arabası da yoktu. Cebinde iki tane kalem taşırdı. Hasan Celal Güzel, ne olur araştırın. Ne olur araştırın. O zamanlar 80'lerin sonu ve 90'ların başı, cep telefonu yokken odasında, her bir vekilin odasında şeyler var. Sabit telefonlar var, çevirmeli telefonlar var. Bir tane şahsi görüşmesini devletin imkanlarıyla yapmamış ve milletvekilleri o dönem Hasan Celal Güzel meclisin içinde gezerken dalga geçiyorlar cebindeki şıngırdayan jetonlar yüzünden. Gidiyor kulübeye jetonu atıyor, işte eşini arayacak, çocuğunu arayacak ya da bir arkadaşını arayacak. Kulübede gidiyor jetonu tık tık tık atıyor. Avuçla jetonla geziyor bu adam. Hiçbir zaman makam arabası kullanmamış. Hiçbir zaman koruma kullanmamış.
8: Evet.
9: Böyle insanlara bizim ihtiyacımız var. Hazreti Ömer adaletini yapacak, anlayacak ve devlet kademesinde yönetimde bu şekilde çalışacak insanlara ihtiyacımız var. İnşallah. Bu ve bunun gibiler memleketin kadrolarından temizlenir. O vücut, ya bir vücut var ve vücutta bazı yerler iltihaplanmış. Bir yerlerde hasar var. Kırık

0: hakikaten hukuku sargılamamız gerekiyor. 37 kişilik soruşturmanın içerisinde şu an Fatma Betül Kayaşayan neyse o yok.
1: Şuraya bir kağıda yazalım, ezberleyemiyoruz.
0: 4 isim. İki isim kendi varmış. İki de sonradan eklemiş. Aynı para gibi. Parayı da ödekli eklemiş. bununla alakalı soruşturma dosyasının içerisinde de yok. Şimdi biz bunu daha önce de yaşadık. AK Parti'nin içerisinde de belli yerlerdeyse bazı soruşturmalara bu insanları almıyoruz. Bu istisnayı lütfen kaldırınız. Vatandaş bundan rahatsız olur. Gözaltı olması gerekir mi bu kadar alan satanın içerisinde? Anlatılan hikaye gerekir gibi gösteriyor. Tedbir konulduysa da ifşa edin. Bunu bir yerde durdurmak lazım. Yani bu parayı da bu hakkı da bir şekilde almak lazım. Şimdi bir son dakika gelişmesi var. Ali'ciğim bak ülkenin halini göstermek adına operasyonsa operasyon tebrik ederim. Ama biz neredeyiz'i ya da algıyı nereye çekiyoruz'u her şeyi beraber düşünürüm. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 MHK üyesi mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınmış. Gündoğdu'nun yanı sıra 7 tane MHK üyesi de alınmış. Resmi belgede sahtecilik ve mobbing var işin içerisinde. Şimdi
1: şike değil değil mi? O başka bir şey. Bu sanki bu
0: hakem
1: başka
0: soruşturmasıyla başlayan ilk gelen veri oydu. Hakem soruşturması kapsamındaydı. Şimdi evrakta sahtecilik. Ve şey diyor, ben bilmem. Yarın bir gün çıkar ortaya.
1: Şu mu acaba zimmette, şimdi evrakta sahtecilik ne demek?
0: Mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlama. Işte, suçlama
1: resmi belgedeki sahtecilik nedir? Bu işin içinde para vardır, ihale vardır. Hakemler verilen ödeneklerin bir kısmı onlara verilir, kendilerine alırlar falan. Böyle bir zimmetten dolayı resmi belgede sahtecilik rakamlarla oynamaktır. Rakamla oynadıysan...
0: Raporla da oynarsın canım, o da resmi belge. He? Raporla da oynarsın, o da resmi belge. Çünkü futbolda doğrudan rakam cebinde dönmüyor. Yani başka yerlerden de dönüyor.
1: İşte.
0: Anladın mı? Bilmiyoruz, bakacağız.
1: Bilmiyoruz, bakacağız.
0: Kimse yani adalet tecelli etsin, karar versin ama... Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Yani
1: onun
0: şöyle
1: bir
0: düşün.
1: Üstü ha. Federasyon Başkanı.
0: Tabii tabii. Yani bunu şöyle futbol düşün. Mesela başkanı. Allah esirgesin, Allah göstermesin. Adalet Bakanı'na adaletsizlikten... Başsavcıyı hırsızlıktan Allah göstermesin. Bunlar örnek olsun diye söylüyorum. İşte atıyorum birinci ağır ceza hakimini uyuşturucudan vesaireden almak gibi. Bak bu kadar garip bir yer. Yani çünkü burada MHK başkanı olarak birini atamışsın. Anahtarı vermişsin. Buranın emaneti sana. Emin olan sensin demişsin. Operasyon çekiliyor. Şimdi dönüyorsun eski bakan operasyonun içerisinde. Para kayıp. Neresinden tutarsan tut elimizde kalıyor. Allah nasip etsin de inşallah biz bir gün şu memlekette yakın zamanda umudum yok Ali'cim ama adaletin tam olarak tecelli edebileceği hırsızın haksızın üzerine gidilebilen bir dünya ve sistem kuralım. En büyük temennim, en büyük niyetim budur. Dönelim. Konu bitmez ama yayın biter sonrasında söyleyememiş oluruz. Yağan yağış ve yağan yağışla beraber şehrin çekmiş olduğu altyapı üst yapı sıkıntısına.
1: O zaman konuya girişi yapayım. Buyurun. Çünkü 3 aydır her gün gördüğüm konuyu. İçin özellikle yağışlardan sonra işte İldem istikameti Mazakalant bizim sürekli haberlerimizde Mazakalant'ın önündeki yol. Mazakalant değil. Hı. Önündeki yol. Serkent değil orası. Ne diye geçiyordu ya? Aradım. Ahyevran. Hı hı. Bizim sürekli haberlerimize konu alan ve oldukça fazla su biriken bir yerde suyun gideceği bir yer yoktu. Orada yaklaşık bu ve sonra biraz daha ilerisinde işte eski Kılıcı Aslan Lisesi sonrasında da İlden Beyazşehir Kavşağı'na kadar ki geçen yerde tramvay durakları üzerinde bir altyapı çalışmaları için yollar yan yol verildi. Bazı yerler tek şeridin üstü. Yaklaşık 3 aydır da 2 aydır 3 aydır yapılıyordu. Dün evden özür dilerim dün işten eve doğru giderken ciddi bir yağış vardı. Dedim ki bu kadar yağıştan sonra evet bu yapılan işler ve yolu da açtılar yeni. Daha yeni belki bir hafta oldu olmadı. İnşallah oraya su birikme olmaz ve inşallah da çözmüşlerdir dedim. Dün geçerken bir baktım çok da ciddi yağış vardı o tarafta. Silecek yetişmiyordu adeta. Mis gibi.
0: Aldı.
1: Mis gibi. 2 damla yani 2 santim bile su birikmemiş ki o kadar yağışa rağmen o Mazakalant'ın etrafı. Sonra devamında... Yine o eski yıkılan lisenin, özel lisenin oradaki kavşakta da ciddi yığılma ve su birikintisi vardı. Onu da çözmüşler. Ellerine kollarına sağlık. Ne zaman yapıldı bu tramvay? Kayseri'de ilki 2006'da inşaat başladı. 2000

0: 2008'de ilk tramvay başladı. Sonrasında da bu İldem tarafına uzatma. Çünkü önceden Optimum'un oradaydı. Doğu ne derler? Doğu garajının oraya kadardı. Sonrasında 2013 ya da 2014 müydü? Daha erken. 2011 gibi uzatmayı yaptılar. Evet. Nereden bakarsa 15 yıllık bir süreç.
1: İldem tramvay hattının resmi açılışında açılış programını ben yapmıştım. 2012 ya da 2013'tür.
0: 1-2 senede bunun gerisi var. İnşaat çalışmaları.
1: Evet.
0: Sonuçta nereden bakarsan 15 yıllık bir süre. 15 yıldır kışın, bahar, ilkbahar, sonbaharda burası sürekli yağıştan dolayı ciddi mağduriyet oluşturan bir yerdi. Ve çözdüler. 2 aylık bir altyapı, üst yapıyla oraya bir alt kesit köprü yaptılar bilmem ne. Çünkü öncesinde her zaman söyledik. Ben burada yayınlarda da söyledim defalarca. Yukarıdan su geliyor. Orada bir kanal var görüyorum. Ve burada bir tramvay ve yol var. Ve bunun arkası yok. Ya bu su nereye gidecek Allah aşkına? Dediğimizde o köprüyü yaptılar. Tramvayın altına. Hı hı. Ve su alttan da gidiyor öbür tarafa doğru. Tarlaların içine doğru istikamet ediyor. Demek ki aklın yolu birmiş. Yapmışlar. Ellerine kollarına sağlık. Devamını da özellikle Erkilet. Hala bizim gündemimizde sürekli sayfalarımıza giriyor. Erkilet, Ayhan Gazi Bulvarı ve Talas'ın birçok yeri.
1: Valla şimdi iklimsel değişiklik vesaire vesaire derken bazı noktaları çıkartıyoruz ama buradan bir eleştiriyle öncelikle başlayayım. Yol hadiselerini, yolları hazırlarken geçen gün X bir belediye başkanı isim vermeyeyim çünkü diğer belediyeler de aynısı olduğu için sinirim bozuk. Yolda bir gaz, su vesaire çalışması yapılmış. Sana da göstermiştim belki yeri hatırlarsın. Gaz, su çalışması yapılmış. Yayınladık onun için bir daha söylemiyorum. Asfalt kesilmiş. Asfaltın oradaki toprak çökmüş. Her gün birkaç aracın lastik yardığı bir yer. Yayınlayıp söylememize rağmen bir hafta 10 gün alıyor. Şimdi dönüyorsun. Dün bir yerde gördüm. Gözüme inanamadım. Yani bu kadar mı dedim. O logar kapağının olduğu yere biri düşerse hani mutlaka cantta vesaire eğilme yaşar.
0: Yani.
1: Eksik miyiz?
0: Allah korusun kazaya bile sebebiyet verir.
1: Aynen öyle. Eksik miyiz bu konuda? Evet. Hı. Bu konuda eksiyiz. Burada bir sıkıntı var. Şimdi döndük. Altyapı. Bahsettiğine %100 katılıyorum. Erkilet Dere Mahallesi. Her evet. Yağmurda felç oluruz. O bizim çevre yola bağlandığımız köprünün o Kayseri'ye mi geçtikten
0: hala
1: sonraki yer.
0: Devam ediyor orada.
1: Şimdi bölge Koca Sinan olunca Koca Sinan efendim aslında bizle alakalı diyor. Kendilerince haklı çünkü KASK yollara bağlı değil. KASK'ın yapması lazım. Büyükşehir ve KASK'ı yapsın diye bakıyoruz. Nereden çıkacaklar bu işin içinde bilmiyorum. Çünkü imarın planında sıkıntı var. Mahallenin adı Dere. Mahallenin adı Dere burası. Dere tamam. Oluyormuş ki mahalleye dere demişler zamanında. Şimdi akıyor, batıyor. Her yer aşağıya doğru devam ediyor. Allah'tan aşağıdaki arsalar toparlıyor yani toz toprak, taş toprak çekmiyor çünkü kanı.
0: Pardon, aşağı toparlıyor dediğin yer nere?
1: Şeye doğru gidiyor. Evet. Şu sağ tarafta yeni inşaata başladı. Eski et balığına
0: i̇şte sayılır. Onu söyleyeceğim. Oraya doğru gidiyor.
1: Şimdi çok oraya başlayacak.
0: Parantez açıyorum. 1150 konutluk proje başlıyor. Temel açılar.
1: Aynen öyle.
0: O, yap, söylediğin
1: o başladığında
0: yerde
1: kaçacak
0: akıyor.
1: Yeri yok artık.
0: Nereye
1: tabii
0: gidecek
1: canım,
0: o
1: tabii. Basit düşün Halil'cim bak. Aslında matematiği doğru. Ben o bölgenin çocuğum. Yeşil Mahalle çocuğum. Karpuz Atan'da evet. Biz pikniğe giderdik. Şimdi Karpuz Atan'ı ıslah ettiler filan da. Şimdi derenin o taraftan, Ekret'in o taraftan gelen yağmur nereye gidiyordu? Karpuz Atan'ın oraya gidiyordu. Anladın mı?
0: Bak orada tarlaların içine girip kayboluyordu.
1: Mesela gidiyordu. Şimdi sen oraya yapıyorsun. Sağ tarafta o et balığın büyük arsası yıllar önce alınmıştı birileri tarafından. Hı-hı. Hikayesi uzun başka bir zaman anlatırız. Aslında her şeyi de anlatmak lazım. Yani de bu o neyse kafamda bir şey var netlesin ondan sonra söyleyeceğim. Çünkü birilerinin günahını biz dolaylı yollardan çektiğimizi öğrendim mesela. Bu çok enteresan. Yani birilerinin kaseti ortaya çıkmayacak diye başka birileri bedel ödediği bir memleket olmaya başladık. Bunu özellikle yazacağız bir tarafa. Yani neyse. Şimdi o hikayede de tamam orada araziydi, arsaydı, yağmuru toprağı alıyordu. Dediğin gibi 1000 konutluk yer geliyor. Topluk onu didersi gibi. Gelsin mi gelsin koca arazi. Altyapı. Altyapı nerede? Yağmur yağınca o evler göl evleri mi olacak adına öyle mi diyeceğiz mesela?
0: Değiştirebiliriz bak.
1: Değil mi?
0: Dere mahallesini göl evleri mahallesi.
1: Tabii göl yapalım bir tane üstüne.
0: Yok kendi kendine oluyor zaten. Yağmur da oluyor zaten. Tamam.
1: Yok yağmur gidecek, yağmur. Yağmur yağmadığı zamanlar da kıtlık kuraklık olur. Biz bir göl yapalım oraya. Ya ne olur ki?
0: Yapalım.
1: Yağmur yokken vatandaşlar sıkıntısını çekmesin.
0: Diyorum, yağmur olmadığı zaman da orada zaten su birikecek gidecek yeri yok ya. Aynen. O su orada kalır uzun süre kalır. Doğal göl olur.
1: Aynen öyle. Şimdi bu hikayeyi birinin ya da birilerinin çözmesi gerekiyor. Talas Papatya Caddesi'nde bunu fazlasıyla yaşardık. Bak Allah var bir miktar çözüldü. Kaski'nin oradaki tesisi var. Mevlana Mahallesi'ne arka yoldan Hulusi Akar'ın oradan giderken ki Kaski tesisi var bilirsiniz. Onun orada göl olurdu. Kısmi çözüldü. Yağmur çok yoğundaysa rahat. Yağmur çok çok çok yoğunsa birazcık var, birazcık toparlanıyor. E sorun yerleri belli. İnsanların size gönderdiği yerler de belli. Nefes alamadığımız yerler de belli. Peki lafın muayyer herkes için geçerli. Belediye ne işe yarar? Şimdi mesela çok güzel kütüphane yapmışsınız, elinize sağlık. Misal veriyorum. Çok güzel etkinlik yapmışsınız, elinize sağlık. Bunlar yan hizmetler. Bak yapmasınlar demiyorum
0: asli
1: ama.
0: Asli işim değil.
1: Bak yapmasınlar demiyorum. Ama asli işimizde bir SOS var. Yani mesela sokak temiz değilse, çevreniz temiz değilse, yapılan konserin, konser için söylemiyorum bunu. Ben anti konsercilerden değilim, kusuruma bakmasın kimse. Yani insanların deşarj olması gerekiyordur. Abartı olmadan bazı etkinlikler yapılır. Bundan bahsetmiyorum. Ama sokak pis. Ama sen o pis sokaktan gidip etkinlik alanında belediye başkanını selamlayacaksın. Derdimiz bu değil ki, o sokak temizlenecek. Bunlar asli görev. Bazı belediye başkanlarımız yayınlarda yaparken bunları konuşuyoruz, belki biliyorsun. Bunu konuşmuyoruz bile artık diyor. Mesela asfalt konuşmuyoruz, kaldırım konuşmuyoruz, temizlik konuşmuyoruz. Yüzleri ve arkaları, bunu daha önce de söylediğim için yine söylüyorum. Birçok belediyeden de bizimkiler iyi. Yani işte bazı bölgelere gittiğin zaman belediye hizmetine ama hiçbir şey göremiyorsun. Bizimkilerin o kültürü var çok şükür. Şimdi dönelim. Altyapıda insanlar su içinde yüzmek zorunda, hareket etmemek zorunda kalıyorsa bu belediye yazar kardeşim. Bu bir. Kesinlikle. Yolda çukur varsa ve ben o çukurdan geçerken lastiğimi, jantımı yarıyorsam bu belediyeye yazar, bu iki. Bunun hukuki sürecinin bence kesinlikle açılması lazım. Ankara'da hatırlıyorsun, bunu bu yayınlarda da anlatmıştım. Yanlış bir yola girdik. Yanlış derken gideceğimiz yerden, alışkın olduğumuz yerden başka bir yolda. Orada da yanlış girmişiz. Taze açılmış yolda arabamın lastikleri yarıldı. İki jant eğildi, iki lastik yarıldı. Yarıldı derken bombelede biri yarıldı. Ortada kaldık. Kaskomuz var çok şükür. Kaskodan yaptıralım bunu dedik. Hiç kullanmadık ki kaskoyu. Kazamız belamı yok. Kaskodan yaptıralım kardeşim. Bu benim hakkım değil mi? Ben bu kadar parayı bunun için vermiyor muyum? Değil mi? Kaskodan yaptıralım dedik. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapamadığı ya da o ilçe belediyesinin, Çankaya Belediyesi'nin yapıp yapamadığı, doğru düzgün yapamadığı yol yüzünden ben yaklaşık 3 saat arabanın başında beklemek zorunda kaldım. Üzerine kiralık araçla bir hafta geçirdim. Servisi bekledim, vırt zırt vesaire. Bunları geçiyorum.
0: Kaskon delindi. Sonraki primin daha da yüksek oldu.
1: Tam ondan bahsedeceğim işte. Dolaylı. Şimdi geçen gün arabayı satsam mı acaba dediğimde dediler ki tramer kaydınız çıkıyor. Ne? Tramer kaydı. Niye? Çünkü kaskodan yaptırdık. Ne kadar? 150 bin lira.
0: Bu arada lastik, iki jant.
1: Lastiği yaptığı için değer kazanımım var dedi. %30, %40'ını da bana verdi. Bir lastik balans yaptığı için o lastiği de yaptım. Yaklaşık 70-80 bin lira ben para harcamak zorunda kaldım. 150 bin lira yazmış kasko. Güzel. Bunu da geçmiş tramere. Güzel. Almaya niyetten aşağısı diyor ki abi tramer kaydı var diyor. Arabanın değeri düşer diyor. Nasıl? Lastik yardım ben. Lastiğim yarıldığı için benim arabamın değeri mi düşüyor? Lastiği değiştirince de düşsün o zaman. Şimdi hepsini geçiyorum. Burası ayrı bir tartışılacak hikaye de. Kendilerine söylediğim için. Oradaki belediyede o işi yapan personelinden başkana kadar rahat duruyor. Kamu zararı oluşmuş mu? Ben buna bak çok rahatlıkla söylüyorum. Hani değer kaybı davaları falan var diye. Ben belediyeye dava açabilmeliyim ya. Ben açabilmeliyim. Benim bir günüm yedi orada ya. Benim canımdan da olabilirdi.
0: Böyle bir hakkın zaten var. Yol durumundan dolayı belediyelerin, ilgili belediyenin asli yapması gereken işten dolayı yapmadı ya da bir yol çalışmasına gerekli önlemleri, trafik sinyalizasyonlarını, uyarılarını koymadı ve bir belediye kusurundan dolayı sen bir kaza yaptın.
1: Biz dava açabiliyoruz. Sonucunu ne kadar alabiliyoruz onu bilmiyorum.
0: Sonuç alanlarda var. Geçmiş dönemlerde de sonuç alanlar var. Şimdi geleceğim noktada Kayseri dedin ya, birçok şehirden belediye başkanı daha iyi. Evet, doğru. Birçok, yani Türkiye'deki %80, %90 belediyeden çok daha iyi bir belediye başkanlarımız var. Evet. İşleri güçleri rast gelsin. Şimdi her şeyi kıyasla. Birine uzun dersin. Ya uzun da neye göre uzun? Kısanın yanında uzun. Birine şişman ya da zayıf dersin. Bir başkasının da. Tek başına bir adam duruyor. Uzun ya da kısa diyemez. O zaman her şeyde bir kıyas vardır. Peki kıyası biz nereyle yapacağız? Eğer Adana'yla, Mersin'le kıyas yapacaksa Kayseri, biz değil 3 gömlek 10 gömlek yukarıdayız. Her anlamda belediyecilik olarak söylüyorum. Ama yok eğer biz Eskişehir'le Konya'yla kıyaslayacaksak da 10 gömlek gerideyiz.
1: Evet.
0: Bunu hangi açıdan söylüyorum? Ya sadece sokağın temizliğinden, süpürmesinden bahsetmiyorum. Şehrin planından, kaldırımdan, kat yüksekliğinden, bakın ne kadar önemli. Kat yüksekliğinden, şehrin mimarisinden, dağılımından, alışverişin tek bir noktada yığılması mı? şehrin geneline yayılan bir alışveriş kültüründen mi? Mahalle kültürü mü, yoksa tek şerefiye payların alınacak şerefiye paylar nedeniyle yüksek yüksek katlara izin verilmeler mi? Her birini ya da yoldaki çukurlar, alt geçitler, üst geçitler nereden bakarsan bak. Her yönden baktığında biz eğer Adana ile Mersin'le kıyaslarsak ya da bu gibi şehirlerle kıyaslarsak Kayseri gerçekten çok ileride. Ciddi anlamda ileride. Adana'ya gidip de o yağmurlu günlerde bir gün geçirin. Sabahtan akşama kadar ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Hayatta kalmanız mucize. Bak, yolda kalmaktan bahsetmiyorum. Adana'da hayatta kalmak mucize. Ama bir Konya ile, Eskişehir ile, Afyon ile, Antep ile, ya küçücük bizim üçte birimiz kadar şehirler, Samsun'la, Uşak'la, bak isim veriyorum, kıyaslarsa çok gerideyiz. Neye göre gerideyiz? Hem bugünkü anlamda, hem de bundan 15-20 yıl, 25 yıl öncesi Kayseri, 25 sene önce Eskişehir ya da Konya ya da Samsun, bugün geldiğimiz noktada ikisi arasındaki değişim ve hizmet kalitesi ve şehrin görünümü.
1: Şehrimden, orada gerideyiz. Şimdi geride ve ileride olduğumuz yerler var. İyi yaptığımız işler de var ama kesinlikle. Şunu net söylüyorum. Bunu tartışabiliriz ama benim konfor alanımda benim altyapımı, yolumu, kaldırımımı, kanalizasyonumu lütfen yap.
0: İşim
1: lütfen
0: bu.
1: Yap.
0: Asli
1: iş. Bu senin asli işin. Benden aldığın KDV'den, vergiden tut da çevre temizlik vergisine kadar bunlara gidiyor. Devlet de sana nüfus başına verdiği parayı benim için, senin için bunlar da veriyor. Benim cebime para filan da koyma. Sosyal belediyeci oluk ola yapalım mı? Yapalım. Çok da güzel yapıyorlar. Sokakta açımız yok. İşleri güçleri rast gelsin. Evet. Bak, takdir ediyorum. Şimdi bazıları için çalma çalma hırsızlık elimizde, yani çok şükür birçok ile birçok bölgeye göre daha temiziz. Allah razı olsun, işleri güçleri rast gelsin. Ama net söylüyorum, bunun muhatabı kimse, ona net söylüyorum. Altyapımızı düzeltin kardeşim. Sıkıntı varsa sıkıntı olan bölgeyi düzeltin. Çünkü vatandaş her sıkıntıda sizi anıyor. Geçmişlerinizi de anıyor. Sıkıntı geçtiğinde bakın, o zaman da biz sizi anıyoruz. Diyoruz ki Allah razı olsun, bak burada sıkıntı vardı, geçti. Orada oturan vatandaş da diyor, lan buraya hep dolardı, bak ne güzel yaptılar, kurtardılar diyor. Bölge insanı bunu biliyor. Bunun için bu hizmet alanında varız. Yoksa burada bir makam var, biz bu makamda oturalım da yokuz. Ben işimi yapmadıktan sonra, eleştirmedim, doğru bilgiyi vermedim, bir şey yapmadıktan sonra ben buradayım yayın yapıyorum demem kime ne faydası var? Gözümü, elimize yüzümüze mi hasretler bizim? Ben bunun için buradayım. Belediye başkanı için orada? Bu hizmeti yapmak için orada.
0: Bir bu yüzden talip oluyor. Hizmet için talip oluyor. Orada aynen hava öyle. Atmak, caka atmak için değil. Hizmet etmek için oluyor. Aynen. Son cümle olarak da yerimize sona geldik. Hem İldem, Gesi, Beyazşehir, hem o Akıs'ta, Yeşilyurt'a kadar, hem de Erkilet girişin. Ne olur bak, daha önce de yayında söyledik. İkisinin de bir tane mecburi yolu var. Alternatif güzergah, alternatif yol. Her iki lokasyon içinde lazım. Bakın Belsin tarafı, Altun'un öbür taraftan git, aşağıdan git, yeni yapılan o Taha Carın bulvarından git, çevre yoldan git, arka yoldan. 3 tane 4 tane girişi var, çıkışı var. Talas'ın en az 4 tane farklı alternatifi var. Ya Erkilet bölgesiyle saydığım işte Gesi istikametinin alternatif bir yolu yok.
1: Evet.
0: 2,5 senedir orada yaşıyorum. Çok uğraştım. Farklı yollardan gitmeye gelmeye çok uğraştım. İşe girip giderken o trafik yoğunluğunda ya da kazada farklı yerlerden gidip gelmeye çalıştım. Ben bulamadım. Ben bilmiyorsam ne olur bana öğretin Halil, sen gelirken ana yoldan değil de şu ara yollardan gidip gelirsen gideceğin yere hem daha konforlu hem daha kısa sürede gidersin dedikleri bir yer varsa ilgili arkadaşlar, beni de aydınlatırsın.
1: Ben öğreteceğim sevinirim. Sana.
0: Öğreteceğim mi?
1: Öğreteceğim ben sana. Merve'ciğim ne var laf sokakta?
2: Fon soruşturması gündemde. Siz daha önce fon yatırımı yaptınız mı? Güvenli buluyor musunuz diye sormuşuz.
1: Vay be. Sokağa bunu sorabilecek günlerde Rabbim gösterdi.
0: Soru bile başlı başına bir saatlik konu.
1: Tamam yani bak, sokağa bunu sorabilecek ne? Biz ne? Biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Efendim yarın birilerinin istemlice ve istemsizce bizi dolandırmayacağı, hukuku kendi menfaatleri için kullanarak dünyamızı ve dengemizi değiştirmeyeceği, memlekette nefes alırken ekonomiden, vergiden vesaireden bahsederken herkesin eşit, adil bir şekilde aynı seçeneğin ve aynı düzeneğin içinde olacağı ve memlekette yaşarken kendimizi her insan kadar şanslı, her insan kadar sorumlu hissedebileceğimiz bir Türkiye nasip etsin Rabbimize. Biz bu hikayelerin içerisinde, kara ve kötü hikayelerin içerisinde olmaktan nefret ediyoruz. Kendimizden öte ülkemiz için nefret ediyoruz. Çünkü bu ülke bu kadar verdiği mücadele ve bu kadar azimle bulunduğu alanın içerisinde bunu hak etmiyor. Yani bugüne kadar esnafından, sanayicisinden, öğrencisinden, öğretmenine, sabah akşam gece gündüz işe gidip gelmenin dışında bir fonksiyonu bırakılmamış hayatlarıyla mücadele eden ve buna rağmen tüm bu şartlara rağmen tüm yokluğa varlığa vesaireye rağmen vatanını milletini seven insanlar bu uygulamayı ve bu müeydeyi hak etmiyor. Bunun için yönetenlere, yönetmeye talip olanlara ve iktidarda bulunanlar başta olmak üzere muhalefette de bu sürece talip olanlara açık ve aleni istirhamım, ricam ve hatta küfrümdür. Yani eğer bunu küfür sayarsanız. Bu memlekette bu vatandaşın hak ettiğini vermeyecekseniz şereflerinizi de alıp o koltukları terk ediniz. Çünkü bu memleket ve bu memleketin insanları bu hikayede mağdur olacak hiçbir şey yapmadı. Bugün bizi dinleyen kardeşimiz, ustamız sabahleyin servisine binip, arabasına binip, o işletmeye gidip bu çalışmayı yapıp elindeki 3 kuruşla çocuğunu okutmak ya da evine 3 kuruş bir şey götürmenin dışında bir şey yapmadı. O zaman bu memleketin çocuklarına sizin bunu yapmaya hakkınız yok. Ya şerefinizle işinizi yapın. Eğer bu işinizi yapamayacaksanız lütfen şereflerinizi de alıp o koltukları boşaltın. Efendim Laf Sokak'ta ile sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde Allah'tan bir mani çıkmazsa burada olacağız. Yarına dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
3: Risk iştahı yüksek olanlar getiri peşinde koşup mağdur oldular.
4: Devlet benim işin en güvenilir.
5: Yatırım yapacak kadar param hiçbir zaman olmadı.
6: Hiç yatırım yapmadım veya güvenli bulmuyorum.
7: Açıkçası çok güvenli bulmadığım için yapmadım.
8: Son olaylardan dolayı güvenli bulmuyorum.
9: Ben genelde altın tercih ediyorum.
10: Eğer bir şey aniden yükseliyorsa risk oranı ona göre fazladır.
11: Fon soruşturması gündemde. Siz daha önce fon yatırımı yaptınız mı, güvenli buluyor musunuz?
12: Hayır, yapmadım. Güvenli de bulmuyorum. Çünkü hiçbir zaman bir paranın bu kadar getirisi olabileceğini, hiçbir fabrikanın veya hiçbir şirketin veya hiçbir hissenin bu kadar kar getireceğini düşünmüyorum. Bence yatıranlar da suçlu. Yani yatıranlar da biraz açgözlülük yaparak bu işten nemalanmaya çalışan bir kesim. Tabii ki borsa parayı o şekilde değerlendirmek için kurulmuş müesseselerdir ama gene de temkinli olmak lazım diyorum ben. Yani evini satıp da borsaya koymasın kimseler. Veya arabasını satıp da koymasın. Fazla bir birikimi varsa onu koysun. Hatta onu da bölerek koysun. Birazını altına, birazını dövize, birazını da böyle varlıklara koyabilir. Kimisi az para kazandığı için işte bir iki altın alayım, İşte birazcık döviz koyayım bir köşeye, öyle düşünüyor. Ama büyükler paradan para temin etmek için daha değişik yollara başvurabiliyorlar yani. Durum değildir. Bence yani bir tezgahtır bu. Yani halkın parasını iç etmek için bir tezgahtır bana göre.
13: Arkadaşım konuştu.
8: Son olaylardan dolayı güvenli bulmuyorum. Çünkü çok sıkıntılı durumlar çıktı. Hükümetin bu konuda üzerine gitmesi tabii ki güzel. Bu konuda kendilerine rant sağlayan ve gerçekten halkın içinde ufak bir birikim yapıp bunu fonlarla veya başka yollarla arttırmaya çalışan bazı kesimler burada ciddi yaralar aldı. Onlar hakkında biraz üzüldük. Ben şahsen güvenli bulmuyorum. O yüzden şey olarak tercih etmiyorum.
14: Daha önce hiç fon yatırımı yapmadım. Borsa bildiğim bir alan değil benim. Genelde işte bizim dolar, euro, altın. Yatırımımız bundan ibaret. Ama işte fonda spekülasyonlar çok olduğuna ben inanıyorum. Dolandırıcılık olduğuna, haksız şekilde bazı şirketlerin hisselerinin yükseltildiğine ona inanıyorum. O yüzden çok güvenli bulmuyorum ben. Borsa aslında bilenler için çok para kazandıran bir alan olduğu söyleniyor. Ama ben bilmediğim şeye pek girmem yani. Garanticiyimdir biraz. Eğer bir şey aniden yükseliyorsa risk oranı ona göre fazladır. Aniden yükseliyorsa aniden düşme ihtimali de çok yüksektir. O yüzden güvenli olarak bulmuyorum ben. Eğer küçük bir yatırımınız bir anda çok büyük bir para oluyorsa bu birilerin cebindeki paranın gittiği manasına geliyor. Siz kazanıyorsunuz ama birilerin cebindeki para gidiyor. Ve yarın o kazandığı zaman senin cebindeki para gidiyor. O yüzden çok garantili bir alan görmüyorum ben.
4: Vallahi ben güvende buluyorum, ben iki ziraatte. Ben güvende biliyorum ama güvenilmeyen şeyler firmalarda var. Şahıs olur mesela, borsa bilmem bir şeyler ne olursa onu biz izliyoruz. Yakalanma falan var ama benim bildiğim en güzel devletin bankası Ziraat, Yapı Kredi. Ben devletten başkasına etmiyorum. Ben iki senedir duruyor. Yani ufak bir gelirimiz var öyle fazla yani 300-500 kadar. Beş senedir yatıyor aylık. Şu an bir sıkıntı çıkmadı. Telefona geliyor mesela bu İstanbul'dan, İzmir'den. Genellikle telefonlara düşüyor işte şu kadar yatırın, şu kadar alın, bu kadar yatırın, bu kadar alın diye de. Ben onlara yetmiyorum. Ben 6 senedir ziraatine çalışıyorum. Devlet benim için en güvenilir.
6: Hiç yatırım yapmadım veya güveni bulmuyorum. Yani tam bilmediğim bir konu. Kim ne yaptıysa cezası almalı. Yatırım olarak da genellikle altın ve TL tercih ediyorum. Borsaya güvenmiyorum.
9: Ben genelde altın tercih ediyorum. Altından yanayım. Yani gözde elde hissetmem lazım.
5: Ben yatırım yapacak kadar param hiçbir zaman olmadı. Öğretmenim, maaşım sınırlı. Ay sonunda zor getirdim. Anca yetirdim. Ancak evvel emirde ben ticaret lisesi mezunuyum. O yüzden onların ne olduğunu biliyorum. Fonun devlet kontrolünde olması güven verirdi. Ancak neden patladı onu bilmiyorum. Güvenilir firmalar eskiden beri vardır. Ama güvensizler de var. Fonun kendisi güvenli ya da güvensiz değil. Onu kuranların güvenli ya da güvensiz olması önemlidir. Pek yatırım yapamıyoruz. Ev aldık. Araba aldık, bitti. Devlet memuru başka ne yapabilir yani?
7: Evet, yani temenni ediyorum arkadaşlar, tablo büyük değildir ama resim büyük gibi gözüküyor. Umarım gözüktüğü gibi değildir. Yetkili ve sorumluluk makamında olanların özellikle hassas olması gereken hususlarda bu titizliği herkesten bekliyoruz. Millet olarak da bunu beklememizin en doğal hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Eğer işin içerisinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi her kim varsa temenni ediyoruz, sonuna kadar gidilir ve gerekli hesap sorulur diye umuyoruz. Yapmıyorum, şu ana kadar da yapmadım. Açıkçası çok güvenli bulmadığım için yapmadım. 3-5 kuruş vatandaşın, Türk milletinin genel yapısını biliyorsunuz. 3-5 kuruş varsa biraz yastık altı altın gibi değerlendiriliyor. Dolayısıyla biz biraz daha orayı garanti liman gibi gördük.
3: Bu fonlarla ilgili şeyler devam ediyor, süreçler. Benim çevremde fon dedi çok ama ben fon almadım. İyi ki de almamışım. Alanlara da Allah sabır versin diliyorum. Süreç biraz daha uzayacak gibi görünüyor. İnşallah hayırlısıyla vatandaşlarımız parasına kavuşur diyorum. Güvenli fonlar da var, güvensiz de var. Onların içerisinde ayırt etmek gerekiyor. Bilinçsiz yatırımcılar maalesef risk iştahı yüksek olanlar getiri peşinde koşup mağdur oldular. Yoksa hani fondan mağdur olmayan kesim de var yani. Vallahi biz borsacıyız, borsadayız ama fonda değiliz.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'ya göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın ABD'de G20 Ticaret Bakanları ve çelik sektöründe fazla kapasite sorununa ilişkin küresel forum bakanlar toplantılarına katılacak. Toplantılarda küresel ticarete ilişkin birçok başlık değerlendirilecek ve G20 ülkeleriyle Türkiye'nin bu konulardaki perspektif ve hassasiyetleri paylaşılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük sözlerinin baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibaret olduğunu belirterek, bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlem Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlarla erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşları bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan muhtemel eğitim süresi 2025 verilerine göre, Kayseri'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin üniversiteyi tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 17 yıl oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken, Eylül ayında %0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı. 1 Eylül 2026 tarihinden bugün 29 Eylül 2026 tarihine kadar geçen 29 günde akaryakıt fiyatlarına 10 kez zam gelirken 2 kez indirim uygulandı. İletişim Başkanlığı'nca 1 Ekim'de Bişkek'te Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek Ortak Vizyon başlıklı panel düzenlenecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestraları programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Antonio Salieri'yi konuk edeceğiz.

Salieri 18 Ağustos 1750'de İtalya'nın Legnago kentinde dünyaya geldi. Müzik eğitimine küçük yaşta başladı. Önce ağabeyinden, ardından dönemin önemli hocalarından ders aldı. Ailesini genç yaşta kaybettikten sonra çeşitli koruyucuların himayesinde Venedik'e geçti ve burada müzik eğitimini geliştirdi. Daha sonra besteci Florian Leopold Gassmann tarafından fark edilerek Viyana'ya götürüldü. Gassmann, Salieri'nin eğitimini bizzat üstlendi ve onun saray çevresiyle tanışmasını sağladı. Bu dönem Salieri'nin kariyerinde bir dönüm noktası oldu. 1766'dan itibaren İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenen müzik etkinliklerinde yer alan Salieri, kısa sürede dikkatleri üzerinde topladı. Sanatçı Christoph Gluck ve Matas Tasio gibi önemli isimlerle tanışarak sanat çevresini genişletti. Bu yıllarda ilk sahne eserlerini bestelemeye başladı ve opera alanında hızla yükseldi.

1770'lerden itibaren Salieri, Viyana'da art arda operalar yazdı ve kısa sürede Avrupa çapında tanınan bir besteci haline geldi. Armida ve La Fiera di Venezia gibi eserleri büyük bir başarı kazandı. Yenilikçi sahne anlayışı, farklı türleri birleştiren yaklaşımı ve güçlü dramatik diliyle dikkat çekti. 1744'te İtalyan opera topluluğunda önemli bir görev üstlendi, aynı dönemde öğretmenlik yaptı ve saray müziğiyle ilgilendi. 1778-1780 yılları arasında İtalya'ya giderek La Scala için eserler besteledi ve Avrupa'daki ününü daha da arttırdı. 1780'lerden itibaren Viyana'ya dönen Salieri, hem Alman Singspiel geleneğinden hem de Fransız opera reformu çizgisinde önemli eserler verdi. Les Danaides ve Tarare gibi operaları Paris'te büyük başarı kazandı ve Avrupa opera sahnesinde güçlü bir etki yarattı.

Mozart ve Da Ponte gibi isimlerle aynı dönemde çalışan Salieri, Viyana müzik hayatının merkezinde yer aldı. Hem İtalyan hem Alman opera geleneğini etkileyen önemli eserler üretti. 1788'den sonra hayatının büyük bölümünü Viyana'da geçirdi ve İmparatorluk Şapeli'nin şefliğini üstlendi. Sanatçı, Aksur Red Ormus gibi eserleriyle uluslararası ününü devam ettirdi. Ancak 2. Joseph'in ölümünden sonra saray içindeki etkisi giderek azaldı. 1790'lardan itibaren siyasi çalkantılar ve değişen müzik zevkleri onun kariyerini etkiledi. Buna rağmen öğretmenlik yapmaya ve dini eserler bestelemeye devam etti. Beethoven, Schubert ve Liszt gibi önemli bestecilere hocalık yaptı.

1792'de siyasi konumu zayıflayınca Salieri, İtalyan operasının direktörlüğünden ayrıldı. Ancak İmparatorluk Sözleşmesi gereği 1804'e kadar yeni operalar bestelemeyi devam etti. Bu dönemde yazdığı Palmira, Regina di Persia, Caser in Pharmacusa ve Shakespeare'in The Merry Wives of Windsor oyunundan uyarladığı Falstaff çokça ilgi gördü. Son operası, sömürge dönemi Virginia'sında geçen Almanca Die Neger ise 1804'te sahnelendi ve başarısız oldu. Opera sahnesinden çekildikten sonra Salieri, müzik anlayışının değiştiğini ve artık yeni dönemin estetik anlayışına uyum sağlayamadığını düşünüyordu. Aynı yıllarda Avusturya'nın savaşlarla sarsılması, Fransız devriminin yarattığı siyasi çalkantılar ve peş peşe yaşadığı kişisel kayıplar da onu derinden etkiledi. Nitekim daha sonra akılcı ve ustaca sadeliğin yerini tuhaflık ve türlerin karışımı aldı sözleriyle dönemin müzik anlayışını eleştirecekti. O, sahneden ayrılsa da üretmeyi bırakmadı. İmparatorluk şapelindeki görevini sürdürürken çok sayıda ayin, ilahi ve kutsal eser besteledi. Bu dönemde 1805'te tek oğlunu, 2 yıl sonra ise eşini kaybetti.

Salieri konserler yönetmeye ve Viyana'nın müzik yaşamında etkin rol almaya da devam etti. Haydn'ın Yaratılış Oratoryosu'nun seslendirildiği tarihi konserde bulundu, Beethoven'ın bazı önemli eserlerinin ilk seslendirilişinde yönetti. Son yıllarında yazdığı eserler daha çok dini müzikler, vatansever kantatlar, öğrencileri için hazırladığı eğitim amaçlı parçalar ve ev ortamında seslendirilmek üzere bestelediği şarkılardan oluştu. 1815 tarihli La Folia teması üzerine yazdığı 26 orkestra varyasyonu ise orkestrasyon ustalığının en önemli örneklerinden biri kabul edildi. Salieri, Beethoven, Schubert, Liszt, Casimir gibi birçok önemli bestecinin yarı sıra dönemin önde gelen şarkıcılarını da yetiştirdi. Maddi durumu yetersiz olan öğrencilerinden hiçbir ücret almaması, kendisine gençliğinde destek olan hocası Leopold Gassmann'a duyduğu minnetin bir göstergesiydi. Kasım 1823'te bir intihar girişiminde bulunan sanatçı, yaşamının son dönemini ağır sağlık sorunları ve bunama içinde geçirdi. 7 Mayıs 1825'te 74 yaşında Viyana'da hayatını kaybetti. Anma töreninde yıllar önce bestelediği Do Minör Requiem ilk kez seslendirildi. Mezarı üzerindeki şiir ise öğrencilerinden Joseph Wilk tarafından kaleme alındı.

Tüm bunların yanında 18. yüzyıl Viyana'sında Mozart ve Salieri arasındaki ilişki tarih boyunca çok tartışılan bir konu olmuştur. Mozart, Viyana'da çalıştığı yıllarda hem kendisi hem de babası Leopold Mozart, mektuplarında Salieri ve çevresindeki İtalyan bestecilerin Mozart'ın bazı görevlere gelmesini ve operalarının sahnelenmesini zorlaştırdığını düşünmüştür. Bu mektuplarda Salieri'nin saray çevresindeki güçlü etkisi sık sık vurgulanmıştır. Mozart bazı yazışmalarında da İtalyan ekolünün saraydaki hakimiyetinden rahatsızlık duyduğunu dile getirmiştir. Zamanla bu durum, Mozart'la Salieri arasında bir rekabet anlatısına dönüşmüştür. Hatta 19. yüzyıldan itibaren yayılan söylentiler, Salieri'nin Mozart'ı kıskandığı ve ona karşı engellemeler yaptığı iddialarını güçlendirmiştir. Bu hikaye özellikle edebiyat ve sinema eserleriyle daha da popüler hale gelmiştir. Ancak modern araştırmalar bu düşmanlık anlatısının büyük ölçüde abartıldığını göstermekte. Çünkü Mozart ve Salieri'nin doğrudan birbirine düşman olduğuna dair kesin bir kanıt yoktur. Aksine iki besteci arasında karşılıklı saygı ve zaman zaman işbirliği de olmuştur. Birlikte aynı çevrelerde bulunmuşlar, hatta bazı müzikal projelerde dolaylı ya da doğrudan temas etmişlerdir. Salieri'nin Mozart'ın bazı eserlerini desteklediğine dair kayıtlarda bulunmaktadır. Sonuç olarak Mozart ve Salieri hikayesi kesin bir düşmanlıktan çok Viyana Sarayı'ndaki güç dengeleri, kültürel rekabet ve sonradan büyütülen efsanelerin birleşiminden oluşmaktı. Ve bugün bu ilişki gerçeklerden ziyade müzik tarihinin en güçlü mitlerinden biri olarak hatırlanmaya devam etmekte.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatında sona gelindiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayale açılan kapı olacak dedi. Acılar Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve afet riski altında bulunan alanlar kat karşılığında ihaleye açıldı. Toplu Konut İdaresi'nin Kayseri'nin Bünyan ilçesi Yakutiye mahallesinde yaptığı 131 konutluk proje tamamlandı. Kayseri dahil 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Ervas Spor Okulları antrenör ve sporcu Ezgi Keleş, 18-25 Ekim tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan Avrupa Muay Thai Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce 3 kez Avrupa şampiyonu olduğunu belirten 24 yaşındaki sporcu Ezgi Keleş, hedefinin 4. kez Avrupa şampiyonu olduğunu ifade etti. Olimpik branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda mücadele eden Kayserili sporculardan Hale Derya Eroğlu 6 madalya kazanırken Arzu Naz Yılmaz ve Sena Aydın kategorilerinde 4. oldu. Kayseri Kadın FK Lig'de 2. galibiyetini alarak 5. haftayı 8 puanla 6. sırada tamamladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'ya göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 6238. Yerel içinse 0850 259 7997.
0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın ABD'de G20 Ticaret Bakanları ve Çelik Sektöründe Fazla Kapasite Sorununa ilişkin Küresel Forum Bakanlar toplantılarına katılacak. Toplantılarda küresel ticarete ilişkin birçok başlık değerlendirilecek ve G20 ülkeleriyle Türkiye'nin bu konulardaki perspektif ve hassasiyetleri paylaşılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük sözlerinin baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibaret olduğunu belirterek bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlarla erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşları bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan muhtemel eğitim süresi 2025 verilerine göre Kayseri'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin üniversiteyi tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 17 yıl oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken Eylül ayında %0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı. 1 Eylül 2026 tarihinden bugün 29 Eylül 2026 tarihine kadar geçen 29 günde akaryakıt fiyatlarına 10 kez zam gelirken 2 kez indirim uygulandı. İletişim Başkanlığı'nca 1 Ekim'de Bişkek'te Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek Ortak Vizyon başlıklı panel düzenlenecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Nasıl başardım başlıyor.
4: Ve nasıl başardın sorusunun cevabı bende hep aynı. Ben değil, biz başardık. Soruyorlar, bir tek kişi bir şey yapabilir mi, gerçekleştirebilir mi? Evet, bir tek kişi çok şeyi gerçekleştirebilir. Mesela vereceğiniz bir eğitim bursu bir çocuğun bütün öğretim hayatını garanti altına alabilir. 2 saat konuştuğunuz bir kadın kendi özgüvenini tekrar kazanabilir ve kendi ayakları üzerinde durabilir. Bugün gururla söyleyebilirim ki 50 kasa uçağının dış kanatlarının her yerinde, her aşamasında emeğim ve imzam var. Ama dediğim gibi yine de başarı bir kişinin hayatına dokunabilmek. Ben ne kadar iyi olursam olayım, benim için başarı bir başkasının hayatında izler bırakabilmek.

0: Ben Nilfer Bıçakçıoğlu, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı ve Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Sorumlusuyum. Bugün bana başarılı kadın diyorlar, ben ise kendimi insanların birlikte başarabileceğine inanan bir gönüllü olarak tanımlıyorum. Ve nasıl başardınız sorusunun cevabı bende hep aynı. Ben değil, biz başardık. Soruyorlar, bir tek kişi bir şey yapabilir mi, gerçekleştirebilir mi? Evet, bir tek kişi çok şeyi gerçekleştirebilir. Mesela vereceğiniz bir eğitim bursu, bir çocuğun bütün öğretim hayatını garanti altına alabilir. 2 saat konuştuğunuz bir kadın kendi özgüvenini tekrar kazanabilir ve kendi ayakları üzerinde durabilir. İşte ama bunlar tek tek olduğunda belki bir sonuca varmayabilir ama sivil toplumun gücü bu tek tek olan iyiliklerin belli bir hedefe yöneltilmesidir. Birbirini tanımayan birçok insan aynı hikayenin peşinde aynı hedefe koşar. İşte gerçek dönüşüm de burada başlar. Benimki de tam böyle oldu. Bir gün oturdum ve sordum. Bulunduğum yerde neyi değiştirebilirim? Nasıl bir katkı verebilirim? Tabii sivil toplum demek dünyayı değiştirmek demek değil ama bir kişinin dünyasını değiştirmeye cesaret etmek demek. İşte o zaman o değişen dünya belki bir şehrin, bir mahallenin, bir köyün gelişmesine katkıda bulunabilir. Peki ben kimim? Ben Trabzon'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. 37 yıldır Kayseri'de yaşıyorum. Kalabalık bir aileye doğdum. Bugünkü iletişim gücüm, farklı insanlarla bir arada olabilme, konuşabilme, ortak hedefe yönelebilme gibi özelliklerimin aileden kaynaklandığını düşünüyorum. Yine empati yapabilirim. Bu isim de yüksektir. Çocuklarla ve yaşlılarla çok iyi anlaşırım. Tabii merhamet de önemli. Çok başarılı bir okul hayatım oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliğinden mezunum. Aynı üniversitede master'ımı tamamladım. Çalışma hayatımın tamamı 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı'nda geçti. Kasa uçaklarının dış kanat üretimi projesi için işe alındım. Bugün gururla söyleyebilirim ki 50 kasa uçağının dış kanatlarının her yerinde, her aşamasında emeğim ve imzam var. Daha sonra uluslararası projelerde çalıştım ve sistem geliştirme faaliyetlerine katıldım. Emekli olduktan sonra sivil toplum hayatına katılmaya karar verdim. Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi'nde 10 yıldır gönüllü olarak çalışıyorum. Türk Kadınlar Birliği Cumhuriyet tarihiyle yaşıt bir dernek. Kadın hak temelli olarak çalışıyor. Ben kendi ailemde bile kuşaklar boyunca kadınların haklarını kullanmakta farklılıklar yaşadıklarını gördüm. Ben annemden daha çok hakka erişebildim. Kardeşim benden, kızlarım da hepimizden. Ama hala Türkiye'de sosyal, ekonomik ve siyasal anlamda kadınlar için birçok engel var ve kadına şiddet ve kadın cinayetleri de cabası. Dolayısıyla ben bunu sadece bir tercih olarak değil, toplumsal bir sorumluluk olarak görüyorum ve kadın hak temelli olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Öte yandan Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı gönüllüsüyüm 5 yıldır ve 2 yıldır da bunun il sorumluluğunu yapıyorum. Vakfımız daha çok kırsalın gelişmesini, onun içinde güçlendirilmesi gerektiğini düşünen bir vakıf. Dolayısıyla ben de hani kalkınmanın sadece şehirden değil, kırsaldan da başlaması gerektiğini düşünüyorum ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Kayseri Kent Konseyi'nde Kadın Çalışma Grubu üyesiyim ve tarih ve sanat gönüllüsüyüm. Bütün bu sivil toplum çalışmaları benim kendimi geliştirmemde çok etkili oldu. Yaptığım her projede yeni bir şeyler öğrenmem gerekti. Bunun için kitaplar getirttim, kütüphanelere gittim, bilgisayarda çalışmalar yaptım, yapay zekayı kullandım, seminerlere, çalıştaylara, konferanslara katıldım. Birebir uzmanlarla karşılıklı görüştüm. Bu da beni cesaretlendirdi. Türk Kadınlar Birliği'nin depremzedeler yararına yaptığı bir tiyatro oyununda başrol oyuncularından biriydim. Yine Türk Kadınlar Birliği'nin Cumhuriyet'in 100. yılında bir tiyatro sunu kendim yazdım ve oynadım. Halihazırda Tohumluk Televizyon'da yayınlanmaya devam eden Yüzyılda Yüz Kahraman projesinin de 20 kahramanının hayatını derledim ve kaleme aldım. Bu hiçbir zaman gönüllülük çalışması durağan bir çalışma olmadı benim için. İlçelerden, köylerden gitmekten vakit bulduğum zamanlarda, işte adliyede, meydanda, kadın haklarıyla ilgili seminerde, konferanslardan vakit bulduğum zamanlarda hep evde çalışıyorum ve sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Benim için bu mimalde baktığımızda başarı bir köy çocuğunun kahkahası, kendini iyi hissetmesi, rahat hissetmesi, değerli hissetmesi, bir kadının ben de yaparım demesi, yine kırsaldaki bu kaybolmayı üst tutmuş kültürel mirasımızın tekrar göz önüne çıkması, köklerimize sahip çıkmamız. Ama dediğim gibi yine de başarı bir kişinin hayatına dokunabilmek. Ben ne kadar iyi olursam olayım, benim için başarı bir başkasının hayatında izler bırakabilmek. Çalışma hayatım evet bana bir kariyer sağladı ama hayatımın asıl anlamı emeklilikten sonra yaptığım bu gönüllülük çalışmaları bana bir hayat amacı verdi. İş yerinde çalışırken uçakların uçması için uğraştım. Şimdi sivil toplumda kadınların, çocukların, umutların kanatlanabilmesi için çalışıyorum. Evet, kendi yetkinliklerim var başarılı olmak için ama ben yine birlikteliğin gücüne inanıyorum ve bir takım yerlere ulaşmış insanlardan da umudum herkesin geriye dönüp bakması ve geride bıraktıklarının elini tutması. İnanıyorum ki bu yolda kendileriyle aynı yolu, aynı hedefe yürüyecek insanlarla bir arada olurlar. Ben de bu yollardayım ve benimle birlikteki arkadaşlarımla beraber aynı hedefe doğru yürüyoruz. Yeni hikayeler yazmak üzere.
1: Nasıl başardım sona erdi.
2: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır. Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
3: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
4: Radyo Radar 91.8.

0: Radarın rotası.
1: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamızda Derebenk Vadisi var. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbine nefes almaya ne dersin? Kayseri merkeze sadece 20 kilometre mesafede yer alan Derebenk Vadisi, yemyeşil doğası ve tarihi dokusuyla sizleri bekliyor. Kırınardı ile Hisarcağ'ın kesişim noktasında Talas ve Tablusu'nun komşu konumuyla ulaşımı son derece kolay olan bu saklı cennet, doğa severler için eşsiz bir kaçış noktası. Vadi boyunca uzanan yürüyüş parkurları ve vadiye görkem kılan tarihi Derebenk Viyadüğü fotoğraf tutkunları için adeta uçsuz bucaksız bir görsel şölen sunuyor. Derebenk Vadisi'ne uğrayın, temiz havanın, kuş seslerinin ve unutulmaz manzaraların tadını çıkarın. Rotanızı doğaya kırın, Kayseri'nin bu büyüleyici atmosferini keşfedin. Radarın rotasında bu haftaki rotamız Derebenk'ti. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radarın rotası.
2: Şimdi reklamlar.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Yalal içinse 0850 259 79 97.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın ABD'de G20 Ticaret Bakanları ve çelik sektöründe fazla kapasite sorununa ilişkin küresel forum bakanlar toplantılarına katılacak. Toplantılarda küresel ticarete ilişkin birçok başlık değerlendirilecek ve G20 ülkeleriyle Türkiye'nin bu konulardaki perspektif ve hassasiyetleri paylaşılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük sözlerinin baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibaret olduğunu belirterek bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlarla erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşları bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan muhtemel eğitim süresi 2025 verilerine göre Kayseri'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin üniversiteyi tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 17 yıl oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken Eylül ayında %0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı. 1 Eylül 2026 tarihinden bugün 29 Eylül 2026 tarihine kadar geçen 29 günde akaryakıt fiyatlarına 10 kez zam gelirken 2 kez indirim uygulandı. İletişim Başkanlığı'nca 1 Ekim'de Bişkek'te Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek Ortak Vizyon başlıklı panel düzenlenecek. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatında sona gelindiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayale açılan kapı olacak dedi. Acılar Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve afet riski altında bulunan alanlar kat karşılığında ihaleye açıldı. Toplu Konut İdaresi'nin Kayseri'nin Bünyan ilçesi Yakutiye mahallesinde yaptığı 131 konutluk proje tamamlandı. Kayseri dahil 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Erva Spor Okulları antrenör ve sporcu Ezgi Keleş, 18-25 Ekim tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan Avrupa Muay Thai Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce 3 kez Avrupa şampiyonu olduğunu belirten 24 yaşındaki sporcu Ezgi Keleş, hedefinin 4. kez Avrupa şampiyonu olduğunu ifade etti. Olimpik branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda mücadele eden Kayserili sporculardan Hale Derya Eroğlu altın madalya kazanırken Arzu Naz Yılmaz ve Sena Aydın kategorilerinde 4. oldu. Kayseri Kadın FK Lig'de 2. galibiyetini alarak 5. haftayı 8 puanla 6. sırada tamamladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: 38 saniyede bugün.
1: TOKİ'nin Kayseri Bünyan Yakutiye Mahallesi'nde yaptığı 131 konutluk proje tamamlandı. Daireler 30 Eylül'e kadar hak sahiplerine teslim edilecek. Kayseri'nin de aralarında bulunduğu 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı. 1-29 Eylül tarihleri arasında akaryakıt fiyatlarına 10 kez zam, 2 kez indirim yapıldı. Kayseri'de hafta içi gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların 18-22 derece arasında olması tahmin ediliyor. TÜİK verilerine göre Kayseri'de ilkokula başlayan bir kişinin üniversiteyi tamamlayana kadar geçirmesi beklenen eğitim süresi 17 yıl oldu.
0: ...38 saniyede bugün.
2: Radyo Radar 91.8.

0: seyirciler vay!
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Kocasinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatında sona gelindiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayale açılan kapı olacak dedi. Acılar Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve afet riski altında bulunan alanlar kat karşılığında ihaleye açıldı. Toplu Konut İdaresi'nin Kayseri'nin Bünyan ilçesi Yakutiye mahallesinde yaptığı 131 konutluk proje tamamlandı. Kayseri dahil 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Erva Spor Okulları antrenör ve sporcu Ezgi Keleş, 18-25 Ekim tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan Avrupa Muay Thai Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce 3 kez Avrupa şampiyonu olduğunu belirten 24 yaşındaki sporcu Ezgi Keleş, hedefinin 4. kez Avrupa şampiyonu olduğunu ifade etti. Olimpik branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda mücadele eden Kayserili sporculardan Hale Derya Eroğlu altın madalya kazanırken Arzu Naz Yılmaz ve Sena Aydın kategorilerinde 4. oldu. Kayseri Kadın FK Lig'de 2. galibiyetini alarak 5. haftayı 8 puanla 6. sırada tamamladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'ya göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
0: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın ABD'de G20 Ticaret Bakanları ve çelik sektöründe fazla kapasite sorununa ilişkin küresel forum bakanlar toplantılarına katılacak. Toplantılarda küresel ticarete ilişkin birçok başlık değerlendirilecek ve G20 ülkeleriyle Türkiye'nin bu konulardaki perspektif ve hassasiyetleri paylaşılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük sözlerinin baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibaret olduğunu belirterek bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlarla erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşları bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan muhtemel eğitim süresi 2025 verilerine göre Kayseri'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin üniversiteyi tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 17 yıl oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken Eylül ayında %0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı. 1 Eylül 2026 tarihinden bugün 29 Eylül 2026 tarihine kadar geçen 29 günde akaryakıt fiyatlarına 10 kez zam gelirken 2 kez indirim uygulandı. İletişim Başkanlığı'nca 1 Ekim'de Bişkek'te Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek Ortak Vizyon başlıklı panel düzenlenecek. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatında sona gelindiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayale açılan kapı olacak dedi. Acılar Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve afet riski altında bulunan alanlar kat karşılığında ihaleye açıldı. Toplu Konut İdaresi'nin Kayseri'nin Bünyan ilçesi Yakutiye mahallesinde yaptığı 131 konutluk proje tamamlandı. Kayseri dahil 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Erva Spor Okulları antrenör ve sporcu Ezgi Keleş, 18-25 Ekim tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan Avrupa Muay Thai Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce 3 kez Avrupa şampiyonu olduğunu belirten 24 yaşındaki sporcu Ezgi Keleş, hedefinin 4. kez Avrupa şampiyonu olduğunu ifade etti. Olimpik branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda mücadele eden Kayserili sporculardan Hale Derya Eroğlu altın madalya kazanırken Arzu Naz Yılmaz ve Sena Aydın kategorilerinde 4. oldu. Kayseri Kadın FK Lig'de 2. galibiyetini alarak 5. haftayı 8 puanla 6. sırada tamamladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün yumuşak sesiyle Bülent Ortaçgil'i konuk edeceğiz. Selanik ve İşkodra göçmeni bir ailede doğan sanatçının babası Zafer Ortaçgil, askeri tabipti. Annesi Nesrin Hanım'sa ev hanımıydı. Sanatçı ilkokulu Ankara'da başladı ve daha sonra İstanbul'a taşındı. İstanbul Sultanahmet İlkokulu'nu bitirdi, ortaokul ve liseyi Kadıköy Marif Koleji'nde, sonrasında ise İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde eğitimine devam etti.

Müzikle tanışması lise yıllarına dayanıyordu. Bülent Ortaçgil Marif Koleji'nde aralarında Masar Alanson'un da bulunduğu sınıf arkadaşlarıyla beraber gitar çalmaya başladı. Kendi aralarında bazı müzik toplulukları kurdular. Farklı farklı isimlerle amatör müzik yapan bu gruplardan birisi de Damlalar ismini taşıyordu. Dönemde ünü yakalayan The Beatles'tan çok etkilenen Ortaçgil, müzik çalışmalarına hız verdi. Okul konserlerinin yanı sıra Milliyet Liseler Arası Müzik Yarışması'nda da Marif Koleji'ni temsil etti. Vokalin yanında davul çalan Ortaçgil'e bas gitarda Fatih Hunca, gitarda Harit Erol ve orgda Celal Yahya Beyoğlu eşlik etti.

Son iki yıllarda davulu bırakıp vokale odaklanan Ortaçgil, 68'de bas gitarda Ahmet Güvenç, gitarlarda Fatih Hunca ve Osman Kayaalp, klavyede Galip Boransu'yla Filozoflar grubunu kurdu. Bu grupla gazinolarda konser verdiler. Ancak lise mezuniyetiyle birlikte grup dağıldı. Bu grubu bas gitarda Güvenç, solo gitarda kardeşi Ercüment Ortaçgil, ritim gitarda Aydın Cakuş ve davulda Ömer Talmaç'la Sorular grubu takip etti. Bu grupta 69'da birkaç konser verip dağıldı.

0: Lise yıllarında müzik dışında tiyatroya da merak saran Ortaçgil, liseler arası bir tiyatro yarışmasında Turgut Özakman'ın Güneş'te 12 Kişi oyununu oynadı ve en iyi yardımcı oyuncu ödülünü kazandı. Aynı yarışmada en iyi oyuncu ödülünü ise Rutkay Aziz aldı.
1: Günaydın bize, hepimize günaydın. Günaydın hepimize. Bugün yeni bir gün, sevimli bir gün. Yeni bir gün bugün. Hepimize günaydın.

0: Ortaçgil o yıllarda The Beatles, Cat Stevens, Bob Dylan'ın tarzlarından çokça etkilendi. Bu sıralarda Ercüment Ortaçgil ile birlikte Ahmet Güvenç'in evinde müzik yapmaya devam ettiler. Güvenç, Ortaçgil'in isim babalığını yaptığı Bunalım grubuyla daha sert bir yöne yönelirken, Ortaçgil gitarıyla sade müzikler yapıyordu.
1: Bugün yağmur bir kadın saçıdır.

sen ki aşk daldatıldın. Yüreğin taş parçası.

Aynı yıl kardeşinin de içinde bulunduğu Biz adlı bir grup kurdu. Yerel müziğe daha da çok güneneceğini söyleyip bir süre bağlama çalsa da istediklerine ulaşamayınca hiçbir kayıt yapmadan kısa süre sonra grup dağıldı. Bu sırada kimya mühendisliği eğitimine geri dönen Ortaçgil, yeni bir plak şirketi kuran ve Ortaçgil'in şarkılarını plak yapmak isteyen Ali Kocatepe ile tekrar müziğe döndü.

uçurtma uçar sözlüğümden. Geri gelmeyecek bir kuş, yaşanmamış kırıntılar. Sadece bir düş, zaman düşer ellerinden yere. Oradan tahta boşar.

İlk albümü Benimle Oynar Mısın'ı 74 yılında ilk 45'liğinde olduğu gibi sadece Bülent adıyla yayınladı. Hala Türk pop müzik tarihinin en önemlilerinden birisi olarak kabul edilen bu albümde Onla Tunç ve Ergün Pekakcan'la çalıştı. Albümde daha sonra konserlerde ve başka sanatçılar tarafından da çokça yorumlanacak olan Benimle Oynar Mısın, Olmalı mı Olmamalı mı, Kediler, Her Şey Sevgiyle Başlar ve Şık Latife başlıklı şarkıların yanı sıra Ahmet Güvenç'in annesi için yazılmış Suna Abla da vardı.

Bu albüm sonrası müzik teorisi, yazımı, notalar ile ilgilenmeye başlayan sanatçı, Ali Kocatepe'nin masallara müzik yapma teklifini kabul etti. Atilla Özdemiroğlu'nun keman, Ergün Pekakçı'nın piyano çaldığı 3 masal albümü 1976'da yayınlandı. 3 şarkı bulunan bu plak başarılı olamadı. Aynı sene üniversiteyi bitirip evlenen Ortaçgil, müzik hayatında büyük başarılar yakalamadığını anlayınca müzik kariyerine 10 yıllık bir ara verdi.

Sanatçı 80'lerin başında kendisi gibi müziğe ara vermiş Fikret Kızılok'la tanıştı. İkili çekirdek sanat evini kurdular. Bostancı'daki bu ev, amatör sanatçıların ücretsiz konserler düzenlediği, kayıtlar yapılan bir sahne haline geldi. 84'te Erkan Oğur ve Yaz Baltacıgil'in de çaldığı Ortaçgil albümü, Rüzgara Söylenen Şarkılar çıktı. Bu canlı kayıtta Benimle Oynar Mısın'dan şarkılar ve daha önce yayınlanmamış çoğu sonraki albümlerde yer alacak şarkılar da vardı. Bir yıl sonra da Fikret Kızılok'la çekirdek kayıtlarından olan Bizim Şarkılarımızı adlı albüm çıkardılar.

1988'de Fikret Kızılok'la Sonay'ın Gecenin Üçünde ve Sibel Sezal'ın Bu Kalp Seni Unutur Mu albümünün yapımında yer aldı. Ancak Fikret Kızılok'la müzikal anlaşmazlıklar yaşanmaya başladığı için bütün 80'leri beraber geçiren sanatçılar yollarını ayırdı. Bu dönemde Ortaçgil eşinden de ayrıldı. Aynı dönemde kimya mühendisliğini tamamen bırakmaya karar veren Ortaçgil, 37 yaşında müziğe temelli bir dönüş yaptı.

89 yılında Ortaçgil, Benimle Oynar Mısın'ı takip edecek ikinci stüdyo albümünü hazırlamaya başladı. Yine onunla Tunç'la çalışan Ortaçgil, Tunç'un evinde Sezen Aksu'yla tanıştı. Aksu, Ortaçgil'den bir şarkı istedi. Aksu, Ortaçgil'in Beni Kategorize Etme şarkısını aldı ve Sezen Aksu Söylüyor albümünde bu şarkıyı albümüne kattı. 99'da solo kariyerine verdiği 16 yıllık aradan sonra İkinci Perde albümüyle müzik piyasalarına dönen sanatçı, İkinci Perde'de Bülent Ortaçgil'in en önemli yardımcısı ve bütün enstrümanları çalan Onla Tunç oldu.

Ertesi yıl Oyuna Devam isimli albüm geldi. Bu albümde Ortaçgil 10 yıl boyunca beraber çalacağı müzisyen arkadaşlarını da bir araya getiriyordu. Erkan Oğur, Cem Aksel, Gürol Ağırbaş ve Bülent Ortaçgil dörtlüsü bu albümde bir araya geldi. Albümde bir şarkının vokalini Leman Sam yapıyordu. Aynı yıl Ayşegül Aldinç, Ortaçgil'in Şık Latife şarkısını yorumlayıp şarkıya da bir klip çekti. Öte yandan Alman bir plak şirketinin Türk müziğini tanıtmak için hazırladığı The Other Side of Turkey albümünde Erkan Oğur'la 5 şarkısını kaydettiler. Oğur Ortaçgil ortaklığı 1993 yılına kadar devam etti. Her biri başka siyah.

0: Sanatçı Bu Şarkılar Adam Olmaz albümünü 1994'te yayımladı. Bu sefer albüm Serdar Ateşer, Akın Eldiz gibi sanatçılar barındırıyordu. Ancak Oğur'la çalışmayı bırakmayan Ortaçgil, 96 tarihli Erkan Oğur'un Bir Ömürlük Misafir albümüne adını veren parçanın sözlerini Sezen Aksu ile birlikte yazdı.
1: Ve su bulamamış gibi kalktım sana geldim.

0: sana geldim, sana geldim.
1: Sanatçı 98'de Light albümünü yayınladı. Eski ekibi Oğur, Aksel ve Ağırbaş'ın yanında Birsen Tezer, Ozan Doğulu gibi sanatçıları barındıran albüm, Mavi Kuş, Eylül Akşamı, Şarkılarım Senindir gibi duygusal parçalar yanında dönemin siyasal karmaşasına bir taşlama olan Normal başlıklı şarkısını da barındırıyordu. Ortaçgil verdiği konserler sırasında ekip arkadaşlarının da katkılarıyla eski şarkılarının farklı bir yöne gittiğini gördü ve konser tadında canlı bir kayıt yapmaya karar verdi.
2: Denizlere ve denizlere ama söylemiyor ki.

2000 yılında Türkiye'de daha önce çok amatör şekilleri yapılmış tribyot çalışmalarının en profesyoneli olan Ortaçgil için söylenmiş Ortaçgil şarkıları albümü yayınlandı. Albümde Sezen Aksu, Şebnem Ferah, Levent Yüksel, Bulutsuzluk Özlemi, Teoman, Zuhal Olcay, Haluk Levent, Mirkelam ve Yaşar gibi birçok popüler müzik sanatçısı yer alıyordu.

Sanatçı bir yandan da profesyonel müzik kariyerinde ilk kez başkalarının şarkılarını yorumlamaya karar verdi. Ve ilk albümünün çıkmasına büyük yardımları olan Ali Kocatepe için yapılan 41 kere Maşallah albümünde Hayat Umut'la başlar şarkısını söyledi. 2007'de ise Çekirdek Sanat Evi döneminde bir albümlerini yaptığı Ezgi'nin Günlüğüne Saygı albümü olan Çeyrek'te Teninle Konuşmak şarkısını söyledi. Çocukluk arkadaşı Ahmet Güvenç'in grubu Kurtulan Ekspres'in Göğe Selam ve Göğe Selam 2 albümlerinde Barış Manço'nun Unutamadım ve Sakız Hanım şarkılarını yorumladı. Ya da

Ortaçgil 2004 yılında Teoman'la konserlere çıktı. 2007'de bu konserin kayıtları Konser adlı albümde yayınlandı. Bu albümde Teoman, Ortaçgil'in şarkılarını, Ortaçgil'de Teoman'ın şarkılarını seslendirdi. Aynı yıl Fikret Kızılok'la 80'lerde bestelediği çocuk şarkılarını ise Büyükler için Çocuk Şarkıları başlığıyla müzikseverlerin beğenisine sundu.

91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün programımızda Bülent Ortaçgil'i konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Müzik Radarı.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Suya kanmış hatun türbesi. Bu türbe hakkında halk arasında gerek isminden gerekse tarihlenmesi açısından oldukça fazla bilgi kirlilikleri mevcuttur. Peki dört dörtlük olarak tam doğru bilgileri edinmek ister misiniz?
2: Yanıkoğlu mahallesinde bulunan bu yapının hiçbir kitabesinin olmaması bilgi kirliliklerinin baş sebebi olmaktadır. Türbe, baldaken tarzda bir türbedir. Yani bu tarz türbelerin üst örtüleri ayak ve sütunlarla taşınan kapalı, yanları ise açık formdadır. Türbe sanat tarihi açısından 14. yüzyıla tarihlenir. Başka bir deyişle Eratna dönemidir. Efsaneler tarihi eserleri yaşatırlar. Halk tarafından bilinirliğini sağlayarak sahiplenilmesine katkı sağlarlar. Efsanede anlatan da dinleyen de bilir ki çok hoş olsa da anlatılan gerçek dışıdır. Bir de hurafe vardır. Efsane gibi asla masum değildir. Çünkü akla ve mantığa aykırı olsa da anlatan bunu inanarak anlatır. Dinleyenin algı ve tepkisi ise bilgi birikimi ile doğrudan ilintilidir. Suya kanmış hatun türbesi hakkında anlatılan yaygın ama tamamen yanlış bilgi ise Yavuz Sultan Selim Büyük Mısır Seferi sırasında güzergah üzerindeki Kayseri'ye 16 Haziran 1514 yılında uğrayarak 4 gün kalır. Burası doğrudur. Ancak sıcaktan bunalan orduya suya kanmış hatun tarafından su verilir. Suya kanmış hatun eline aldığı bir testi ile içindeki su hiç bitmeden tüm ordunun susuzluğunu giderir. İsmini de bu olağanüstü olaydan alır şeklinde iyi niyetle anlatılsa da tam bir hurafedir. Oysa anlatılan olayın içeriği aslında bizi çok ilgilendirmese de akademik ve objektif tarihçilik açısından tamamen yanlıştır. Şöyle ki, suya kanmış hatunun dönemi 14. yüzyılın 3. çeyreği yani Eratna dönemine, dahası ölüm tarihi de 1281 yılına tarihlenmektedir. Bu bakımdan Yavuz Sultan Selim'in Kayseri'de konaklanması ile suya kanmış hatunun dönemi arasında neredeyse 230 yıl fark vardır. Burada karışıklığa sebep olan durumlardan birisi de türbeyle ilgili Osmanlı arşivlerindeki ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki belgeler en erken tarih olarak 1512 yılına tarihlenmektedir. Fakat belgelerde doğrudan bu türbeden değil, suya kanmış hatun zaviyesinden bahsedilmektedir. Ayrıca günümüzde de devam eden bir mülhak yani vakıf evlatları tarafından yönetilen Suya Kanmış Hatun Binti Abdurrahman Vakfı elinde Hicri 917 yani 1511 yılına tarihli bir vakfiye bulunmaktadır. Daha önceki tahrirlerde vakfiyenin kaybolduğu belirtildiğine göre çok daha eskilerden gelen vakıf bu tarihte vakıf evlatları tarafından yeniden kurulmuş veya vakfiye tarihi yanlış okunmuştur. Arapçada 9 sayısı yani tis'a ile 7 sayısı yani seb'a okunurken sıkça karıştırılabilmektedir. Eğer böyle ise vakfiyenin tarihi Hicri 917 değil 717 olur ki bu da türbenin mimari olarak yapım tarihine ve suya kanmış hatunun dönemine daha akla yatkın bir tarihlenme olur. Bir başka önemli husus ise isminin yani suya kanmış adının aslında nereden geldiği ile ilgilidir. Kayseri, Moğol İlhanlılar döneminde Moğollar içindeki Uygur Türkleri tarafından kurulan Eratna Devleti idaresindeyken Türklerde bulunan Ülüş Teşkilatı'na bağlı olarak mal varlığını suyurgal etmek uygulaması vardı. Bu uygulama bizlerin bildiği vakfetmenin karşılığıdır aslında. Suyurgal ise kadim Türkçemizde bağışlamak demektir. Bu uygulamadan kaynaklı olan isimlendirme halk arasında söyleniş kolaylığı ile suyurgatmış hatun değişerek suya kanmış hatun şekline dönüşmüştür. Baldaken tarzı yani üst örtüsü ayak ve sütunlarla taşınan, üstü kapalı, yanları ise açık olan, içinde sanduka bulunmayan bu sıra dışı türbenin hurafelerden arınmış tarihini bilmek kadar Tomarza, Talas, Gesi, Delikli Taş, Gedris, Billur ve Tontar burnunda vakfiyelerinin olduğunu bilmek de türbeyi koruyup, kollayıp ve yaşatmak adına önemli bir husustur.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında Suyakanmış Hatun hakkındaki en doğru bilgileri dört dörtlük olarak öğrendiniz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
2: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
3: Sağlık Rehberi.
4: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde kanser, kaçınılmaz bir hastalık gibi görünse de riski azaltmaya yardımcı olan birçok faktör bulunuyor. Kanser riskini düşürmek denilince akla ilk olarak sigara ve alkol kullanımından uzak durmak ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı alışkanlıkları geliyor. Türkiye'de 2008 ile 2025 döneminde kadınlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanım oranı %15,2'den %20,6'ya yükseldi. Erkeklerde ise bu oran %47,9'dan %46'ya geriledi. Küresel bir araştırmaya göre yüksek ekran süresinin çocuklar üzerindeki etkisi, ebeveyn davranışları ve erken doğuma kadar, hatta kimi durumlarda bu etkenlerden daha belirleyici bir rol oynuyor. Güney Koreli bilim insanlarının geliştirdiği yeni yapay zeka modeli, bireylerin yaşını retina görüntülerinden yaklaşık 2,5 yıllık bir hata payıyla tespit etmeyi başardı. Yeni bir araştırma, yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşayan kişilerin hastalıklardan uzak geçirecekleri birkaç yılı kaybedebileceğini gösteriyor. En büyük farkın ruh sağlığında ortaya çıktığı ve bazı katılımcılarda bu sürenin yaklaşık 6 yıla ulaştığı kaydedildi. Veriler, erkeklerin yalnızlıktan kadınlara oranla daha fazla etkilendiğini ortaya koyuyor. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan güncel bir çalışma, sürekli devam eden stresin kalpte yapısal değişiklikler yaratarak sağlığı daha büyük bir riske atabileceğini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre yürütülen işitme tarama programları kapsamında son 2 yılda 1.756.000 bebeğe tarama yapıldı. 24.000 bebek ise ileri tanı merkezlerine sevk edildi. Eş zamanlı olarak 81 ilde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine uygulanan okul çağı çocuklarda işitme tarama programı çerçevesinde son 2 yılda 2.129.000 çocuk taramadan geçirildi ve 118.000 çocuk kulak burun boğaz hekimlerine yönlendirildi. 91.8 Radyo Radar'da haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
3: Sağlık Rehberi.
5: Şimdi reklamlar.
6: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 6238. Genel içinse 0850 259 7997.
5: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın ABD'de G20 Ticaret Bakanları ve çelik sektöründe fazla kapasite sorununa ilişkin küresel forum bakanlar toplantılarına katılacak. Toplantılarda küresel ticarete ilişkin birçok başlık değerlendirilecek ve G20 ülkeleriyle Türkiye'nin bu konulardaki perspektif ve hassasiyetleri paylaşılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük sözlerinin baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibaret olduğunu belirterek bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlarla erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşları bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan muhtemel eğitim süresi 2025 verilerine göre Kayseri'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin üniversiteyi tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 17 yıl oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken Eylül ayında %0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı. 1 Eylül 2026 tarihinden bugün 29 Eylül 2026 tarihine kadar geçen 29 günde akaryakıt fiyatlarına 10 kez zam gelirken 2 kez indirim uygulandı. İletişim Başkanlığı'nca 1 Ekim'de Bişkek'te Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek Ortak Vizyon başlıklı panel düzenlenecek. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatında sona gelindiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayale açılan kapı olacak dedi. Acılar Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve afet riski altında bulunan alanlar kat karşılığında ihaleye açıldı. Toplu Konut İdaresi'nin Kayseri'nin Bünyan ilçesi Yakutiye mahallesinde yaptığı 131 konutlu proje tamamlandı. Kayseri dahil 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Erva Spor Okulları antrenör ve sporcu Ezgi Keleş, 18-25 Ekim tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan Avrupa Muay Thai Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce 3 kez Avrupa şampiyonu olduğunu belirten 24 yaşındaki sporcu Ezgi Keleş, hedefinin 4. kez Avrupa şampiyonu olduğunu ifade etti. Olimpik branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda mücadele eden Kayserili sporculardan Hale Derya Eroğlu altın madalya kazanırken Arzu Naz Yılmaz ve Sena Aydın kategorilerinde 4. oldu. Kayseri Kadın FK Lig'de 2. galibiyetini alarak 5. haftayı 8 puanla 6. sırada tamamladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Ölümsüzler programı başlıyor.
1: Hissediyordum, öyle çok şey oluyordu ki son zamanlarda bayağı duraklamıştım.

0: kollarını fırıldayayım. Ama kimseye evlat acısı göstermesin. Allah'tan gelene de boynumuz her zaman koldan ince. Çok şükür ki şehit düştü yani, başka kötü yollarda gitmedi.
1: Çocuğumuzu gördük. Çok şükür çok hasar yoktu ama ciğerlerine kadar şerefler parçaladı, sapladı.

0: Ben de Peygamber Efendimiz Hazreti Musa sallallahu aleyhi ve selleme sarılıyordum ama sen takılıp düşüyordun dedi. Haydi Metin koş dedikçe sen takılıp düştün dedi.
1: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler. Ancak siz bunu anlayamazsınız.

sürekli baba ben işte çalışayım, gideyim, geleyim falan dedi. Aslında imkanlarımız da vardı. Ben işe girmiştim, Ziraat Bankası'nda çalışıyordum. Bunları, her türlü imkanları sağlamaya çalıştık. Yaşantımız çok düzenliydi. Çocuklarım çok bağlıydı bana. Onlardan hiçbir sıkıntı çekmedim, şükürler olsun. Büyüdüklerinde de sıkıntı etmediler, ettirmediler. Ahlakları çok güzeldi, düzgündü. Bu Selim oğlum çok farklı biriydi, diğerlerinden çok farklıydı. Çünkü arkadaşlarıyla ilişkisi, ustasıyla ilişkisi, öğretmeniyle ilişkisi çok çok farklıydı. Herkes bundan bahsederdi. Ben Sarıkaya ilçesinde okuttum onu, liseyi. O zaman öğretmenleri, müdürleri çok farklı söylüyorlardı bunu. Sürekli güler yüzlü, sürekli arkadaşlarıyla iyi geçinen, düzenli bir hayatı olduğunu biliyorduk zaten biz. Öğretmenleri de bunun farkındaydı. Öğretmenleri de bunu çok seviyorlardı. Liseyi bitirdi, üniversiteyi, 2 yıllık üniversiteyi kazandı, gitmedi. Baba dedi, ben askere gidip geleceğim. Tekrar dedi, üniversite hayatına çalışacağım, üniversiteye çalışacağım dedi. Gitti geldi, fakat orada arkadaşlarının bir kısmıyla birlikte anlaşıyorlar. Diyor ki işte baba ben uzman olacağım dedi. Oğlum dedim, uzman olma.

0: ülkemizi, vatanımızı, milletimizi her türlü şekilde savunacağım dedi.
1: Biz Boğazlıyan'a taşındık, o orada kaldı. Ama her hafta gelirdi. Annem seni özledim diye durmazdı. Mobilya okulunu okudu, mobilyacıydı. Sonra askere gittiğinde ben uzman olacağım dedi. Olma oğlum dedik, yok dedi ben olacağım. Ambulans şoförüydü askeriyede, Konya'da askerliği. Bir şehit haberi götürmüşler. Orada çok etkilendim anne dedi. Anne seni dedi öyle bir zah etti ki dedi. Hiç kulağımdan gitmeyi ben de dedi uzman olacağım. Onun üstüne uzman oldu. Sonra Kayseri'deydi görevi. Biz de buraya taşındık. Sonra geçici olarak Hakkari Çukurcu'ya gitti. Oradan Dağlıcı'ya gitti. Oradan geldi Çukurcu'ya gire öbür Mardin'e gitti. Yani çok gezdi. Sonra en son gittiğinde bir gün dedi telefon etti. Anne dedi ben bir rüya gördüm dedi. Hayırdır oğlum dedim. Peygamberimiz de kucağını açmış koşun diyor dedi. Metin koşamadı. Ben koştum yetiştim dedi. Ben dedim oğlum sen dedim niye Metin'e salaklıyorsun ki dedim arkadaşına. Arkadaş da oradan güldü. Anne hep bana öyle diyor zaten dedi. Ben dedim ki korkma oğlum dedim. İşte Peygamberimiz yanınızda. Teröristlerle karşılaştığınızda hep yanınızda hiç korkmayın dedim. Annem demiş üstüme getirmeye ben şehit olacağım demiş. Hep arkadaşlarına işte ben gittikten sonra annemi ziyaret edin. İşte hep iyi geçinin. Bu Türkiye'mizi kaptırmayın teröristlere. Hepsini böyle tek tek anlatmış. Ne bileyim. Sonra en son bir hafta önce de arkadaşı var Yunus diye. O demiş ki lan demiş ne kadar güzelleştin Cekhan şehitliğin arkadaşsa demiş. Canı kaynıyorsa beni öpebilirsiniz. O da kurmuş öpmüş. Bir hafta işte rüyadan 22 gün sonra şehit düştü. Yani bizim de kollarımız kırıldı diye. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Allah'tan gelene de boynumuz her zaman kıldan ince. Çok şükür ki şehit düştü yani başka kötü yollarda gitmedi.

0: sürekli gülerdi. Hiç güler yüzü süz şey yapmazdı. Yani öyle durgun, somut falan diye hiçbir şey olmazdı. Kesinlikle olmazdı. En son işte 2 yıl şeye gittiler. Diyarbakır'da o Çukur Hendekler'de falan oralarda savaştılar. Dedi ki baba dedi ya bu annem duymasın ama bu Çukur öyle bir Çukur ki dedi. Ya biz onlar hep gömecek ya onlar bizi hep gömecekler. Öyle bir Çukur ki hiç sorma. Kurşunlar kulaklarımızın dibinden geçiyor ama ben hiç duymuyorum. Baba bize bolca dua et. Her konuştuğumuzda baba bolca dua et. Tabii duamız eksik etmiyorduk. Sürekli dua ediyorduk. Ondan sonra işte müsahibine falan gittiler. Orada da aynı şeyler oldu. Onlarda da işte tüneller müneller baba şöyle çarpışıyoruz böyle yapıyoruz dedi. Bunlara bir moral izinleri verdiler. Bunlardan daha sonra geldi bu oğlum dedim bak gitme madem bu kadar sıkıntı içerisindesin bize bu durumları anlatıyorsun gel gitme oğlum yeter. Sen görevini yaptın. Daha sonra da senin görevi yarın arkadaşlar yapacak. Yok dedi baba biz yemin ettik dedi. 11 kişi bir grubumuz var. Ya hep istifa edeceğiz, hep birlikte gidecek dedi. Ben dedi bunu para için yapmıyorum dedi. Tamam imkanlarımız var. Bizi geçindirecek kadar durumlarımız çok, durumların iyi. Biliyorum ama ben bunu para için yapmıyorum, ben gideceğim. Vatan bizim vatanımız dedi ve gitti.
1: Son gittiğinde ben dedim ki oğlum ben dedim bir hoş böyle içim dedim sızlıyor gitme oğlum dedim. Kızdı. Anne de zirhali gelse senin yanında almıyor korkar mı beni dedi. Bir de son geldiğinde

0: izine geldiğinde arkadaşı Selçuk diye bir çocuk var. O şehit düştü. O düşünecek televizyonda seyirdi yok. Ağladı, ben de ağladım. Dedim ki oğlum arkada kalma, önden gitme dedim. Bak beni ağlatma oğlum, kurban olsun annen diyecek. Anne dedi, sadece sen mi doğum yaptın beni dedi. Bir sürü bak bunlar da anne kuzusu dedi. Hadi ben dedi eğer şehit olur gelirsem dedi, topun arkasında dimdik yürüyeceğim. Eğer kedi gözümle bir damla yaş koyayım bozuşuruk dedi. Ben dedim ki kuldum. Ya oğlum dedim, hem şehit olayım hem benim gözüm yaşında, benim kız senin yanında olurum ya dedi. Korurum dedi. Yani böyle hiç şey etmezdi. Ne bileyim, ağlamam hiç istemezdi. Çok şükür ben de aynı sözümü tuttum. Top arabasına dimdik yürüdüm. Ağlamadım.
1: ...16'nın Ekim ayının 30'uydu tarih. O arada bir telefon geldi bize. Dediler ki sizden görüşmek istiyor dediler. Hayrola falan dedim ben. Ben dedi işte gardiyon komutanlığından falanca dedi. Komutan kendi adını söyledi. Daha önce ben oğlum telefon etmişti zaten. Baba dedi böyle böyle senin de herhalde bir yaralanma durumu var. O aslında şehit olduğunu öğrenmişmiş. Fakat bana söylemedi. Saat 5 sıralardaydı. Duyduk. Tabi eve geldik biz. Yeğenimiz oradaydı. Abar topar eve geldik. Eve geldiğimizde komutanlar, gardiyon komutanları, jandarmalar falan oradalar. Anladık ki Selim'de bir şey olduğunu. Tabi yıkıldık. Hiç konuşacak halimiz kalmadı. Çok zorlanmıştım. Komşularımız biraz teselli etti bizi. Ha, bu arada sakinleştirdiler. Daha sonra işte bizi aldılar. Akşam üzeri falan oldu. Bir şeye götürdük. Havalanına gittik. Saat 2 miydi, 3 miydi o sıralarda cenazemiz geldi. Cenazemizi aldık, morga götürdük. Orada sabah öğleye kadar morgda kaldı. Biz gittik, çocuğumuzu gördük. Çok şükür çok hasar yoktu ama ciğerlerine kadar şerefler parçaladı, saplamış. Bayağı bir perişanladık. Yapacak bir şeyimiz yoktu tabii. Her şey Allah'tan geldiydi. Vatan millet için her şeyi yapabilirdik. Yani o da yapardı, biz de yapardık. Aynı durumda olsam ben de aynı şeyleri yapardım. Hiç çekinmeden o insanlara o fırsatı ülkemize, vatanımıza, milletimize, devletimize o fedakarlığı yapardık.
0: Bir gittik Ümrü'ye, onda Selim bizi aldıydı. Havaalanından zaten o götürdü, o aldıydı. İkinci sefer şehit, yine yazıldık, şehit düşünecek bir ay sonra gittik. Gittik, geri geldiğimizde valizleri alıyorduk. Bir de baktım ki Selim kapıda dikiliyor. Gülüyor bana, koştum kapıyı açtım ki Selim yok. Yani yine beni karşılamaya geldi oğlum oraya.

Ya kardeşim dedi, ben bir rüya gördüm dedi. Buyur kardeşim dedim, hayır olsun. Ya dedi ki ben dedi ikimiz koşu yapıyorduk dedi. Evet dedim. Ya dedi ben seni koşuda geçmiştim dedi. Ben de dalgasına dedi, ya dedim ki sen dedim nasıl beni koşuda geçersin dedim. Nasıl dedim yani hep ben seni geçerdim falan demiştim, böyle gülmüştüm. Koşunun sonunda dedi ki ben dedi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sarılıyordum ama sen takıp düşüyordun dedi. Haydi Metin koş dedikçe sen takılıp düştün dedi. Hayırlı dedim, Allah hayırını versin böyle bir rüyanın. Baktım sonra göreve gittik. Ta ki 30 Ekim 2016 tarihinde bir pazar günü, dediğim gibi beraber meclideydik. Ben nöbeti ondan devralmıştım. Hadi Selim git dedim, istirahatin et dediğim zaman ki bana mevziden gelip al kardeşim bu son ekmeğin demişti. O an anlayamamıştım. Ve son ekmeğimi, bir ekmeğin yarısını yemiş, yarısını bana bırakmış. Bu son ekmeğim demişti. Ve bizim göreve ikinci günümüzdü oradaki. Ben o anlık hiçbir şey anlamamıştım tabii ki. Çünkü bütün her şeyimiz vardı. Kumanyamız vesairemiz vardı ama demek ki içine uhde, yani o gördüğü rüya içine yansımış. Çünkü gitmeden önce de şöyle bir şey derdi. Bir şehit olacak bizim timde. Ya da ben öyle hissediyorum. Bir şehit vereceğiz gibi diyordu. Her şeyin Allah hayırlısını versin demiştik. Ve o gün son ekmeğiymiş. Evet, son ekmeğini benimle paylaştı. Böyle bir arkadaş ki yani dediğim gibi son gün olsa bile ekmeğini benimle paylaşması onur ve gurur verici. Rüyasında gördüğü, yani Rabbim şehit olacakları hani rüyalarına görmüş. Demek ki buna bizzat şahit oldum. Yani şehit Selim Sener çok iyi biriydi. Yani mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine sabırla ve ihsan eylesin.

0: Ölümsüzler programı sona erdi.
1: 38 saniyede bugün.
2: Şimdi reklamlar.
3: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'ya göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın ABD'de G20 Ticaret Bakanları ve çelik sektöründe fazla kapasite sorununa ilişkin küresel forum bakanlar toplantılarına katılacak. Toplantılarda küresel ticarete ilişkin birçok başlık değerlendirilecek ve G20 ülkeleriyle Türkiye'nin bu konulardaki perspektif ve hassasiyetleri paylaşılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük sözlerinin baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibaret olduğunu belirterek bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlarla erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşları bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan muhtemel eğitim süresi 2025 verilerine göre Kayseri'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin üniversiteyi tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 17 yıl oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken Eylül ayında %0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı. 1 Eylül 2026 tarihinden bugün 29 Eylül 2026 tarihine kadar geçen 29 günde akaryakıt fiyatlarına 10 kez zam gelirken 2 kez indirim uygulandı. İletişim Başkanlığı'nca 1 Ekim'de Bişkek'te Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek Ortak Vizyon başlıklı panel düzenlenecek. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatında sona gelindiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayale açılan kapı olacak dedi. Acılar Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve afet riski altında bulunan alanlar kat karşılığında ihaleye açıldı. Toplu Konut İdaresi'nin Kayseri'nin Bünyan ilçesi Yakutiye mahallesinde yaptığı 131 konutlu proje tamamlandı. Kayseri dahil 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Erva Spor Okulları antrenör ve sporcu Ezgi Keleş, 18-25 Ekim tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan Avrupa Muay Thai Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce 3 kez Avrupa şampiyonu olduğunu belirten 24 yaşındaki sporcu Ezgi Keleş, hedefinin 4. kez Avrupa şampiyonu olduğunu ifade etti. Olimpik branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda mücadele eden Kayserili sporculardan Halide Derya Eroğlu altın madalya kazanırken Arzu Naz Yılmaz ve Sena Aydın kategorilerinde 4. oldu. Kayseri Kadın FK Lig'de 2. galibiyetini alarak 5. haftayı 8 puanla 6. sırada tamamladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
3: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.

0: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın ABD'de G20 Ticaret Bakanları ve çelik sektöründe fazla kapasite sorununa ilişkin küresel forum bakanlar toplantılarına katılacak. Toplantılarda küresel ticarete ilişkin birçok başlık değerlendirilecek ve G20 ülkeleriyle Türkiye'nin bu konulardaki perspektif ve hassasiyetleri paylaşılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük sözlerinin baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibaret olduğunu belirterek bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlarla erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşları bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan muhtemel eğitim süresi 2025 verilerine göre Kayseri'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin üniversiteyi tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 17 yıl oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken Eylül ayında %0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı. 1 Eylül 2026 tarihinden bugün 29 Eylül 2026 tarihine kadar geçen 29 günde akaryakıt fiyatlarına 10 kez zam gelirken 2 kez indirim uygulandı. İletişim Başkanlığı'nca 1 Ekim'de Bişkek'te Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek Ortak Vizyon başlıklı panel düzenlenecek. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatında sona gelindiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayale açılan kapı olacak dedi. Acılar Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve afet riski altında bulunan alanlar kat karşılığında ihaleye açıldı. Toplu Konut İdaresi'nin Kayseri'nin Bünyan ilçesi Yakutiye mahallesinde yaptığı 131 konutlu proje tamamlandı. Kayseri dahil 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Erva Spor Okulları antrenör ve sporcu Ezgi Keleş, 18-25 Ekim tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan Avrupa Muay Thai Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce 3 kez Avrupa şampiyonu olduğunu belirten 24 yaşındaki sporcu Ezgi Keleş, hedefinin 4. kez Avrupa şampiyonu olduğunu ifade etti. Olimpik branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda mücadele eden Kayserili sporculardan Halide Derya Eroğlu altın madalya kazanırken Arzu Naz Yılmaz ve Sena Aydın kategorilerinde 4. oldu. Kayseri Kadın FK Lig'de 2. galibiyetini alarak 5. haftayı 8 puanla 6. sırada tamamladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: 38 saniyede bugün.
1: TOKİ'nin Kayseri Bünyan Yakutiye Mahallesi'nde yaptığı 131 konutluk proje tamamlandı. Daireler 30 Eylül'e kadar hak sahiplerine teslim edilecek. Kayseri'nin de aralarında bulunduğu 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı. 1-29 Eylül tarihleri arasında akaryakıt fiyatlarına 10 kez zam, 2 kez indirim yapıldı. Kayseri'de hafta içi gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların 18-22 derece arasında olması tahmin ediliyor. TÜİK verilerine göre Kayseri'de ilkokula başlayan bir kişinin üniversiteyi tamamlayana kadar geçirmesi beklenen eğitim süresi 17 yıl oldu.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük sözlerinin baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibaret olduğunu belirterek, bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlarla erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşları bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan muhtemel eğitim süresi 2025 verilerine göre Kayseri'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin üniversiteyi tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 17 yıl oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken Eylül ayında %0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı. 1 Eylül 2026 tarihinden bugün 29 Eylül 2026 tarihine kadar geçen 29 günde akaryakıt fiyatlarına 10 kez zam gelirken 2 kez indirim uygulandı. İletişim Başkanlığı'nca 1 Ekim'de Bişkek'te Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek Ortak Vizyon başlıklı panel düzenlenecek. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatında sona gelindiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayale açılan kapı olacak dedi. Acılar Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve afet riski altında bulunan alanlar kat karşılığında ihaleye açıldı. Toplu Konut İdaresi'nin Kayseri'nin Bünyan ilçesi Yakutiye mahallesinde yaptığı 131 konutluk proje tamamlandı. Kayseri dahil 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız. Cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
3: Kayseri'de iz bırakanlar.
4: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Mevlana'nın yakın dostu, Kayseri'nin unutulan emiri Alaaddin Kayseri konu alıyoruz. 13. yüzyılın önemli devlet adamlarından biri olan Alaaddin Kayser, adını hem Selçuklu siyaseti hem de Mevlevi çevresiyle kurduğu derin bağlarla tarihe yazdırmış bir isimdi. Doğum tarihi bilinmiyor ancak hayatının izleri Kayseri'de başlayıp yine orada noktalanıyor. Ölüm yılı ise 1284. Onu ilk kez 3. Gıyasettin Keyhüsrev'in saltanat yıllarında görüyoruz. Alaaddin bu sultanın emirleri arasındaydı ve özellikle 1276-1277 yıllarında Selçuklu tahtını sarsan Cimri isyanının bastırılmasında oynadığı kritik rol ile öne çıktı. Siyasi becerisi, cesareti ve dirayeti onu Selçuklu yönetiminde öne çıkan bir isim haline getirdi. Ama Alaaddin'i yalnızca bir devlet adamı olarak görmek, anmak eksik kalır. Çünkü onun adı Mevlana Celaleddin Rumi'nin en yakın dostları ve müritleri arasında da geçer. Mevlevi kaynakları özellikle Eflaki Dede'nin Menakübül Aferin'de ve Sultan Veled'in eserlerinde Alaaddin'den sık sık söz eder. Rivayet edilir ki Mevlana ona öylesine gönül vermiştir ki ona özel mektuplar kaleme almış, duasını eksik etmemiştir. Kayseri ile olan bağı ise hem resmi görevlerinden hem de şahsi yatırımlarından anlaşılır. Kayseri valiliği yapmış, şehre bir zaviye kazandırmış, bunun için vakıf kurmuştur. 16. yüzyıldaki Osmanlı tahrir defterlerinde bile onun adı geçer. Zaviyesine gelir sağlamak üzere Kayseri'nin Tavlus'un Büyük Bürüngüz ve Kumarlı köylerinin vakfedildiği kaydedilmiştir. Hatta Kayseri Şeriye sicillerinde Büyük Bürüngüz'de bir Alaaddin Camii'den bahsedilir. Sadece siyasi yönüyle değil, sosyal ilişkileriyle de öne çıkar. Dönemin kudretli veziri Muhineddin Süleyman Pervane ve onun eşi Gürcü Hatun ile yakın dostluk kurmuştu. Gürcü Hatun'dan sık sık maddi destek görmüş, Mevlana üzerine onunla fikir alışverişinde bulunmuştu. Bu bağlar öylesine güçlüydü ki Muhineddin Pervane Kayseri'de yaptırdığı medresesinin açılışına Sultan Veled'i davet etmek için bizzat Alaaddin'i elçi olarak göndermişti. Mevlana'nın vefatından sonra da onun hatırasını yaşatmak için büyük bir sorumluluğu üstlendi. Mevlana'nın türbesini yaptırdı. Türbenin inşası için Pervane ve Gürcü Hatun'dan maddi destek aldı. Hatta Pervane bu iş için Kayseri gelirlerinin bir kısmını ona tahsis etti. Alaaddin bu kutsal emaneti hayata geçirmek için mimar olarak Şeyh Bedrettin Terbizi'yi seçti. Sultan Veled bu hizmetinden ötürü ona 3 metiye kalemi aldı. Metiyelerinde hem türbe hem de medrese yaptırmış olmasını övüyor. Ancak tarih onun için hüzünlü bir son yazdı. 1284 yılında öldürüldü. Sultan Veled onun ardından 8 bentlik bir ağıt yaktı. Bugün Kayseri'de onun yaptırdığı zaviyenin yeri dahi bilinmiyor ama adı hala yaşadığı şehre, inşa ettirdiği yapılara ve vakfettiği köylere sinmiş durumda. Onun Kayser lakabını Kayseri'deki görevlerinden ve şehre olan ilgisinden aldığı düşünülüyor. Alaaddin Kayser hem siyasi hem manevi dünyada iz bırakmış bir isim olarak 13. yüzyılın karışık dönemlerinde hem Mevlana'nın yakın dostu, hem Selçuklu'nun dirayetli emiri, hem de Kayseri'nin unutulmuş bir evladı olarak tarihe geçti. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
3: Kayseri'de iz bırakanlar. Kayseri'de iz bırakanlar.
4: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Kalaylı Koz Ahmet Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Molu köyünde 1635 yılında dünyaya gelen Ahmet Paşa'nın hikayesi, Anadolu'nun sade bir köyünden Osmanlı Sarayı'nın en yüksek mertebelerine uzanan inişli çıkışlı bir yolculuktur. Babası kalaycılık yaptığı için Kalaylı Ahmet diye anılan Ahmet, daha sonraları sarayda kısa bir süre koz bekçileri odasında bekletildiği için halk arasında Kalaylı Koz lakabıyla da meşhur olacaktı. Genç yaşta Kayseri'den ayrılarak İstanbul'a gitti. Sarayda görev almak onun için büyük bir fırsattı. Önce Mabeyinci Yusuf Ağa'nın yanında bulundu. Ardından kızlar ağalığı değişince kahveci başılığa getirildi. Saray görevlilerinin ardından saka başılıkla birlikte Cidde'ye hacca gitme fırsatı buldu. Orada tam 7 yıl beylerbeylik yaparak Cidde valisi olarak görev aldı. Tahsili yoktu ama devrin şartlarını iyi biliyordu. Osmanlı bürokrasisinin kapılarının çoğu para ve doğru ilişkilerle açılabiliyordu. Bu yolla Van valiliğini elde etti. Çok geçmeden vezirlik payesiyle birlikte kaptanı derya makamına yükseltildi. Ancak bu parlak dönem uzun sürmedi. Kısa bir süre sonra görevden alındı ve Bozcaada'da da ikamete mecbur edildi. Ahmet Paşa için düşüş hiçbir zaman kalıcı olmadı. Valide Gülnur Sultan'ın desteğiyle yeniden devlet kademelerinde yükseldi. Trabzon, Sivas ve Kıbrıs valilikleri, ardından da Sadaret Kaymakamlığı görevleri geldi. Azak seferinde kaybolması onun hakkındaki söylentileri artırsa da yine de affedilmeyi başardı ve Kandiye valiliğine tayin edildi. Nihayet 1704 yılında Osmanlı tahtının en yüksek makamlarından biri olan sadrazamlığa yükseldi. Fakat bu görevde de tarihi yaver gitmedi. Onun ardından sadrazam olan Baltacı Mehmet Paşa'nın entrikaları yüzünden makamında sadece 3 ay kalabildi. Azledildi, Limni'ye sürüldü. Sonraki yıllarda kaderi hep aynı şekilde tekrar etti. Hanya, İnebahtı, Kandiye, Trabzon gibi görevlerle yeniden yükseldi. Ardından hakkındaki şikayetler yüzünden tekrar sürgün edildi. İnebahtı muhafız olduğu sırada 1715 yılında 80 yaşında hayata veda etti. Ahmet Paşa çağdaşlarının gözünde kibirli, azametli ve kendini fazlasıyla öven bir kişilikti. Öyle ki 3. Ahmet'in tahta çıkışında kendi payı olduğunu iddia etmiş, hatta daha önceki padişah 2. Mustafa'yı tahttan indiren ünlü Edirne vakasını da kendisinin düzenlediğini söylemekten geri durmamıştı. Bu büyüklenmeleri dönemin şairlerinin kalemine de konu oldu. Onun kibriyle alay eden dizeler yazıldı. Hayatı boyunca sürgün ile saray, valilik ile azil arasında gidip gelen Kalaylı Koz Ahmet Paşa, Osmanlı tarihine hem talihli hem talihsiz bir devlet adamı olarak geçti. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
3: Kayseri'de iz bırakanlar.
5: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe gidip o yıl yaşanan gelişmeleri ve piyasaya çıkan şarkıları sizlere aktardığımız programımızda bugün 2015 yılına gideceğiz.

6 Ocak 2015. Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Turizm Şube Müdürlüğü'ne Rusya vatandaşı Diana Ramazova tarafından intihar saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucunda bir polis memuru hayatını kaybederken bir polis memuru ise yaralandı. 3 Şubat 2015. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bank Asya yönetiminin %63'üne el koydu. 10 Şubat 2015. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Zühtü Arslan seçilirken, Yargıtay Başkanlığı'na da İsmail Rüştü Cerit seçildi. 13 Şubat 2015. Bedelli askerlik için 15 Aralık 2014 tarihinde başlayan başvuru süresi sona erdi. 2 aylık süreçte 200 bin kişinin başvuru yaptığı açıklandı. 14 Şubat 2015. Mersin'de tecavüz edildikten sonra cinayete kurban giden Özgecan Aslan defnedildi. Ülkenin birçok yerinde protesto gösterileri düzenlendi.

17 Şubat 2015. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iç güvenlik paketi düzenlemelerinin görüşüldüğü kapalı oturumda kavga çıktı ve 4 milletvekili yaralandı. 20 Şubat 2015. Ege Üniversitesi kampüsünde Ülkü Ocakları üyeleriyle PKK'nın gençlik yapılanması yasa dışı YDGH üyeleri arasında çıkan olayda Fırat Çakıroğlu adlı öğrenci hayatını kaybetti. 22 Şubat 2015. Türk Silahlı Kuvvetleri Şah Fırat operasyonuyla Suriye'ye girdi. Süleyman Şah Türbesi'nde bulunan 40 Türk askeri, Süleyman Şah'ın naaşı ve diğer manevi değeri bulunan eşyaları çıkarttı ve türbeyle yakınındaki karakol patlayıcıyla imha edildi. Operasyonda bir askerimiz şehit oldu. 24 Şubat 2015. Malatya 7. Anajet Üssü'nden gece uçuş eğitimi için havalanan Phantom 2 RF-4 E tipi keşif uçağı, Akçadağ ilçesi İkinciler Köyü yakınlarında iniş için alçaldıkları sırada çarpışarak düştü. Kazada 4 subay şehit oldu. 26 Şubat 2015. Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı intihar saldırısında bir Türk askeri şehit oldu. Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi. 28 Şubat 2015. PKK'nın hapisteki eski lideri Abdullah Öcalan, HDP heyetiyle gönderdiği açıklamada silah bırakmak için kongre toplanması çağrısında bulundu.

6 Mart 2015. Tacik iş adamı ve politikacı Umar Ali Kuvatov, İstanbul'un Fatih semtinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 10 Mart 2015. Zonguldak'tan Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde bulunan maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi öldü, bir işçi de yaralandı. 13 Mart 2015. Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nden kalkan Amerikan Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı, Laskiye'nin kuzeyindeki Bin Hadi bölgesinde Suriye ordusu tarafından düşürüldü. 25 Mart 2015. İstanbul Kağıthane'de Adımlar Dergisi'ne ait büroda patlama oldu. Patlamada bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. 27 Mart 2015. Kamuoyunda iç güvenlik paketi olarak bilinen bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

0: gerisi kolay.
1: Gün gece 31 Mart 2015. Ülke genelinde elektrik sisteminde yaşanan aksaklıklar sebebiyle 79 ilde 10 saate kadar uzayan kesintiler yaşandı. Ekim ayında yayınlanan raporda kesintilerin nedeni olarak Osmanca Kurşun'la arasında yer alan 400 kW iletim hattı aşırı yüklenmesi gösterildi. 31 Mart 2015. İstanbul Adalet Sarayı'nda yasa dışı DHKPC örgütü üyeleri tarafından savcı Mehmet Selim Kiraz öğlen saatlerinde rehin alındı. Cumhuriyet Savcısı Kiraz saldırganlar tarafından öldürüldü. İki saldırgansa yapılan operasyonla ölü olarak ele geçirildi. 1 Nisan 2015. İstanbul Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına biri kadın iki kişi tarafından saldırı düzenlendi. Kadın saldırgan öldürülürken diğeri yaralı olarak yakalandı.

6 Nisan 2015. İstanbul Adliyesi'nde gerçekleşen rehin alma ile ilgili görüntülerin yer aldığı Twitter, YouTube, Google ve Facebook'a mahkeme kararıyla erişim engellendi. Daha sonradan içeriği kaldıran Facebook'a 4, YouTube ve Twitter'a 8 saat sonra erişim sağlandı. Google'a ise uyarı gönderildi ve içeriklerin kaldırılmasından dolayı erişim engeli konulmadı. 11 Nisan 2015. Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Yukarı Tütek köyündeki ağaç dikme etkinliği için güvenlik önlemi alan askerlerle PKK üyeleri arasında çatışma çıktı. 12 saat süren çatışma sonucunda 4 askerimiz yaralandı, 5 PKK'lı ise ölü olarak ele geçirildi. 11 Nisan 2015. Avrupa Parlamentosu, 1915'te yaşanan Ermeni Kırım'ı olaylarını soykırım olarak nitelendiren karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. 25 Nisan 2015. Türk Hava Yolları'nın 1878 sefer sayılı Milano-İstanbul seferini yapan uçağı inişte sağ kanadı yere çarpınca motoru alev aldı. Pisti pas geçen uçak havalimanına acil iniş yaptı. Uçakta büyük hasar meydana gelirken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. 1 Mayıs 2015. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri düzenlendi. Bu etkinliklerde polis sorumluluk bölgesinde çıkan olaylarda 25'i polis ve 25'i sivil olmak üzere 50 kişi yaralanırken 340 kişi gözaltına alındı. 5 Haziran 2015. Diyarbakır'da düzenlenen Halkların Demokratik Partisi mitingi sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. 7 Haziran 2015. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 550 milletvekilinin belirleneceği 2015 genel seçim yapıldı. Seçimler sonucunda Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi geçerli oyların %40.87'sini alarak birinci parti olurken, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi %24.95 oy oranıyla ikinci parti oldu. 2002 genel seçimlerinden beri mecliste tek başına iktidarı sürdüren Adalet ve Kalkınma Partisi ilk kez çoğunluğu

23 Haziran 2015. Genel seçimler sonucunda milletvekili seçilen vekiller en yaşlı üye sıfatıyla Deniz Baykal'ın yönettiği oturumda yemin ederek görevlerine başladı. 25 Haziran 2015. Türkiye Futbol Federasyonu olağan seçimli genel kurulunda Yıldırım Demirören ikinci kez başkanlığa seçildi. 1 Temmuz 2015. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan dördüncü tur oylama sonucunda 258 oy alan İsmet Yılmaz, meclisin 26. başkanı seçildi. Yılmaz'ın dördüncü turdaki rakibi Deniz Baykal ise 182 oy aldı. 29 oy boş kullanılırken 78 oy da geçersiz sayıldı. 9 Temmuz 2015. Genel seçimlerden 32 gün sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümeti kurma görevini AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na verdi. 13 Temmuz 2015, Anayasa Mahkemesi, 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren dershanelerin kapatılmasını öngören yasayı oy çokluğuyla iptal etti. 14 Temmuz 2015, 2013 yılının Mayıs ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konulan Dijitürk, Katarlı Beink Medya Grubu'na satıldı. 20 Temmuz 2015, Adıyaman'da PKK örgüt üyeleri güvenlik güçlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, iki asker ise yaralandı. 20 Temmuz 2015, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Patlama sonucunda 32 kişi öldü, 100'den fazla kişi ise yaralandı. 26 Temmuz 2015, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK örgüt üyelerinin yol kesmesi üzerine olay yerine giden jandarma ekibinin geçişi sırasında patlayıcı yüklü otomobil patlatıldı, 2 asker hayatını kaybetti, 4 asker de yaralandı.

27 Temmuz 2015. Muş ilinin Malazgirt ilçesinde ilçe jandarma komutanı eşi ve çocuklarının içinde bulunduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Binbaşı Arslan Kulaksız hayatını kaybetti, eşi ise yaralı olarak kurtuldu. 29 Temmuz 2015. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan Halkların Demokratik Partisi'ne mensup 80 milletvekili, dokunulmazlıklarının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na dilekçe verdi. 4 Ağustos 2015. Yüksek Askeri Şura toplantısı sonucunda Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar olurken, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ise Salih Zeki Çolak getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ise

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük sözlerinin baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibaret olduğunu belirterek, bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem

0: oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken Eylül ayında %0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı. 1 Eylül 2026 tarihinden bugün 29 Eylül 2026 tarihine kadar geçen 29 günde akaryakıt fiyatlarına 10 kez zam gelirken 2 kez indirim uygulandı. İletişim Başkanlığı'nca 1 Ekim'de Bişkek'te Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek Ortak Vizyon başlıklı panel düzenlenecek. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatında sona gelindiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayale açılan kapı olacak dedi. Hacılar Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve afet riski altında bulunan alanlar kat karşılığında ihaleye açıldı. Toplu Konut İdaresi'nin Kayseri'nin Bünyan ilçesi Yakutiye mahallesinde yaptığı 131 konutluk proje tamamlandı. Kayseri dahil 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Dünya turu başlıyor.
3: Pasaportlarınızı hazırlayın. Bugün sınırların ötesinde, bulutların üzerindeyiz. Rotamızda paranın değil, huzurun hüküm sürdüğü gizemli bir krallık var. Hazırsanız dünya turu başlıyor. Bhutan'dayız. Resmi adıyla Bhutan Krallığı, Güney Asya'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Ekonomi denince aklınıza dolar veya borsa mı geliyor? Bhutan'da işler böyle yürümüyor. Burası dünyada para yerine mutluluk biriktiren tek ülke. Devletin gayri safi milli mutluluk adında resmi bir endeksi ve hatta bir mutluluk bakanlığı var. Sokaklarda tek bir trafik lambası bile yok. Çünkü halk trafiğin doğal bir saygı çerçevesinde akması gerektiğine inanıyor. Üstelik Bhutan ürettiği oksijenle dünyayı temizleyen tek karbon negatif ülke. Burada tütün satışı yasak. Plastik poşetse tamamen hayat dışı. Huzurun başkentine hoş geldiniz. Dünyanın en mutlu insanlarının yanından ruhumuz dinlenmiş bir şekilde ayrılıyoruz. Keşfedilecek daha çok rota, öğrenilecek çok hikaye var. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Dünya turu sona erdi. Dünya turu başlıyor.
3: Merhaba, kahve kokularının arasından sesleniyoruz. Nerede miyiz? Bugün İtalya'dayız. İtalya'da Venedik'te güvercin beslemek yasak. Sebebi romantik değil, tarihi binaların zarar görmesi. Cezası ise hiç az değil. Venedik'te yasağı ihlal edenler için para cezası genellikle 50 ila 200 euro arasında değişiyor. İtalyanlar kahveyi bir ritüel gibi yaşar. Cappuccino sadece sabah içilir. Öğleden sonra cappuccino sipariş ederseniz garson size garip bakabilir. Ama yine de kibarca servis eder. Yemek deyince arancini. Arancini adını İtalyanca arancia yani portakaldan alıyor. Çünkü şekil ve rengi küçük portakalları andırıyor. Aslında bu lezzet artan risottonun değerlendirilmesiyle ortaya çıkmış bir sokak yemeği. İçinde peynir, et veya sebze bulunan kızarmış pirinç topları yer alıyor. İtalya'da arancini genellikle ayakta yenir. Kağıda sarılır, hızlıca ısırılır. Öğle arasında, okul çıkışında ya da akşamüstü atıştırmalığı olarak çok yaygındır. İtalya'da her bölgenin makarnası, sosu ve hatta yemek saati farklıdır. Radyo Radar'dan dünya turu İtalya durağını tamamladık. Yeni bir ülke, yeni bir hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Dünya turu sona erdi.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
5: Kayseri'deki etkinliklerde Tuğçe Kandemir Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Zelişah ve Mustafa, Mustik Husti, Doğu Demirkol, ayrıca tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri.
6: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklere müzik keyfiyle başlıyoruz. Pop müziğin sevilen sesi Tuğçe Kandemir en popüler şarkılarıyla 2 Ekim günü saat 21'de sahne alıyor. Büyüleyici mum ışığı atmosferiyle öne çıkan Candles and Echoes gösterisi 1 Ekim günü saat 20.15'te müzikseverlerle buluşuyor. Doyasıya bir müzik

0: Ziyafeti Vadiden Zelişah ve Mustafa konseri ise 1 Ekim günü saat 20'de dinleyicileriyle buluşacak. Mizah ve kahkaha dolu stand-up gösterilerinde ise üslubuyla fark yaratan Doğu Demirkol 2 Ekim günü saat 20.30'da seyircisine neşeli anlar yaşatırken Mustikusti yeni gösterisiyle 30 Eylül tarihinde Kayseri sahnelerinde olacak. Tiyatro sahnelerinde ise adeta bir edebiyat ve sahne şöleni var. Türk edebiyatının unutulmaz klasiği Kırk Mantolu Madonna 28 Eylül günü saat 20.30'da perdelerini açacak. Geleneksel ile moderni harmanlayan eğlenceli tiyatro oyunu Düğün ya da Davul 1-2-3 Ekim tarihlerinde, oyunculuk performanslarının öne çıktığı Tirat Gecesi ise 3 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Tolstoy'un dünyaca ünlü ölümsüz eseri Anna Karina 4 Ekim tarihinde, Reşat Nuri Güntekin'in duygu yüklü başyapıtı Çalı Kuşu ise yine 4 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Komedi türünde Deli Bayramı tiyatro oyunu ise izleyenleri kahkahaya davet ederken, Gece Yarısı Kütüphanesi oyunu ise 4 Ekim'de sahnede Kayserilerle buluşacak. Son olarak gizem ve gerilim dolu Kütüphanedeki Ceset oyunu tiyatro severlerle buluşuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise korku türünde Üç Harfliler Mühür, aksiyon türünde İsyan, komedi türünde Damat Mektebi, animasyon ve macera türünde Kristal Gezegen Yeni Dünya, komedi ve aile türünde Kahraman Köpek Charlie, aksiyon ve macera türünde Avengers Endgame Encore, çocuklar için Prenses ve Şövalye Yaşam İksiri ve Kar Topu oyunları sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük sözlerinin baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibaret olduğunu belirterek, bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlarla erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşları bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan muhtemel eğitim süresi 2025 verilerine göre Kayseri'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin üniversiteyi tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 17 yıl oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken Eylül ayında %0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı. 1 Eylül 2026 tarihinden bugün 29 Eylül 2026 tarihine kadar geçen 29 günde akaryakıt fiyatlarına 10 kez zam gelirken 2 kez indirim uygulandı. İletişim Başkanlığı'nca 1 Ekim'de Bişkek'te Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek Ortak Vizyon başlıklı panel düzenlenecek. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatında sona gelindiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayali açılan kapı olacak dedi. Acılar Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve afet riski altında bulunan alanlar kat karşılığında ihaleye açıldı. Toplu Konut İdaresi'nin Kayseri'nin Bünyan ilçesi Yakutiye mahallesinde yaptığı 131 konutluk proje tamamlandı. Kayseri dahil 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
3: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük sözlerinin baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibaret olduğunu belirterek, bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlarla erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşları bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan muhtemel eğitim süresi 2025 verilerine göre Kayseri'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin üniversiteyi tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 17 yıl oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken Eylül ayında %0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı. 1 Eylül 2026 tarihinden bugün 29 Eylül 2026 tarihine kadar geçen 29 günde akaryakıt fiyatlarına 10 kez zam gelirken 2 kez indirim uygulandı. İletişim Başkanlığı'nca 1 Ekim'de Bişkek'te Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek Ortak Vizyon başlıklı panel düzenlenecek. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatında sona gelindiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayali açılan kapı olacak dedi. Hacılar Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve afet riski altında bulunan alanlar kat karşılığında ihaleye açıldı. Toplu Konut İdaresi'nin Kayseri'nin Bünyan ilçesi Yakutiye mahallesinde yaptığı 131 konutluk proje tamamlandı. Kayseri dahil 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
3: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük sözlerinin baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibaret olduğunu belirterek, bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlarla erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşları bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan muhtemel eğitim süresi 2025 verilerine göre Kayseri'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin üniversiteyi tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 17 yıl oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken Eylül ayında %0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı. 1 Eylül 2026 tarihinden bugün 29 Eylül 2026 tarihine kadar geçen 29 günde akaryakıt fiyatlarına 10 kez zam gelirken 2 kez indirim uygulandı. İletişim Başkanlığı'nca 1 Ekim'de Bişkek'te Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek Ortak Vizyon başlıklı panel düzenlenecek. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatında sona gelindiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayale açılan kapı olacak dedi. Acılar Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve afet riski altında bulunan alanlar kat karşılığında ihaleye açıldı. Toplu Konut İdaresi'nin Kayseri'nin Bünyan ilçesi Yakutiye mahallesinde yaptığı 131 konutluk proje tamamlandı. Kayseri dahil 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.